أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman gerçeği öğrendiklerinden dolayı gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün. Onlar şöyle derler: "Ey Rabbimiz, inandık, artık bizi gerçeğe şahit olanlarla beraber yaz."

İşte Allah bu sözlerinden dolayı onlara altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler verdi. İyilik yapanların mükafatı işte budur.

iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri siz haram kılmayın. Haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez.

Allah kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden 10 yoksulu doyurmak veya giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayanlar da 3 gün oruç tutmalıdır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi muhafaza edin. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor.

iman edenler! İçki, kumar, putlar, fal ve şans okları ancak şeytanın işlerinden olan birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

0: Şeytan içki ve kumar yüzünden aranıza sadece kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, kötülüklerden sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz bilin ki peygamberimize düşen sadece açık bir şekilde tebliğ etmektir.

İman edip salih amel işleyenlere haram olan şeylerden sakındıkları, imanlarında sebat edip salih amellerine devam ettikleri, sonra haramlardan sakınıp imanlarına devam ettikleri ve yine Allah'tan korkup iyilik yaptıkları takdirde haram kılınmadan önce tatmış olduklarında hiçbir günah yoktur. Allah iyilik yapanları sever.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Şüphesiz ki Allah görünmeyen bir yerde kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için sizi ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşabileceği av cinsinden bir şeyle dener. Artık bundan sonra kim haddi aşarsa ona acı bir azap vardır.
0: Ya eyyühellezine amenu la tekotulussayde ve entum hurum.

0: Ey iman edenler! Siz ihramlıyken av hayvanını öldürmeyin. Sizden kim onu bilerek öldürürse kendisine evcil hayvanlardan öldürdüğünün dengi olacak bir ceza vardır. Bunu Kabe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere içinizden iki adil kişi takdir edip hükme bağlar. Yahut bir kefaret vardır ki o ölçüde yoksulları doyurmak veya onun dengi olacak kadar oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin cezasının ağırlığını tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Kim tekrar yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah çok güçlüdür, intikam alıcıdır.
1: Uhille lekum saydul behri ve ta'amuhu meta'allekum ve lissayyarat.

Hem sizin hem de yolcuların istifadesi için deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramlı bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Ce'alallah

Allah hürmet edilen bir ev olan Kabe'yi, hürmet edilen ayı, haç kurbanını ve boynuna gerdanlık takılan kurbanlıkları insanlar için bir düzen ve güven kaynağı yaptı. Bu Allah'ın göklerde ve yerde bulunanları bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu sizin de iyice anlamanız içindir.

0: Peygamber'e düşen sadece tebliğ etmektir. Allah sizin açıkladıklarınızı da içinizde gizlediklerinizi de bilir.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

Ey Muhammed, de ki, haramların çokluğu hoşuna gitse bile haramla helal bir olmaz. Ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

0: حليم.
1: Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Ama Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşak davranır.

0: الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: Allah kulağa yarılıp salınan, putlara adanıp salınan, dişiyle birlikte ikiz doğduğu için kesilmeyen, yük vurulması yasaklanan hayvanlara böyle yapılmasını meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah'a yalan yere iftira ediyorlar ve çokları da bunun iftira olduğuna akıl erdiremiyorlar.

Onlara gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere itaat edin dendiği zaman onlar babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ya babaları hiçbir şey bilmeyen ve doğru yola gitmeyen kimselerse?

iman edenler, siz kendinize bakın. Eğer siz doğru yola giderseniz sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü sadece Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir.

iman edenler! Birinize ölüm geldiği zaman vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik yapsın. Yahut da yeryüzünde yolculuk yaptığınız sırada başınıza ölüm musibeti gelirse, sizden olmasa bile başka iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüphelenirseniz onları namazdan sonra alıkoyar, şöylece Allah adına yemin ettirirsiniz. Akraba bile olsa yeminimizi hiçbir değere satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa biz günahkarlardan oluruz.

Eğer bu şahitlerin yalan söyleyip günaha girdikleri ortaya çıkarsa, ölene daha yakın bulunan hak sahiplerinden diğer iki kişi bunların yerine geçer ve Allah adına şöylece yemin ederler: bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Yoksa biz mutlaka zalimlerden oluruz derler.

0: تسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Bu hüküm şahitliği gerektiği gibi yapmalarına veya yemin ettikten sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına daha uygundur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah fasık topluluğa doğru yolu göstermez.

Allah'ın peygamberleri toplayıp size ne cevap verildi diyeceği gün, onlar bizim hiçbir bilgimiz yoktur, gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin derler.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

Allah o gün şöyle der: Ey Meryem oğlu İsa, senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Hani ben seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun. İçine üfürdüğün zaman da benim iznimle kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve alaca hastalığına tutulanı benim iznimle iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle kabirden çıkarıp diriltiyordun. Hani seni İsrail oğullarının elinden kurtarmıştım. Sen onlara apaçık mucizeler getirdiğin zaman da içlerinden inkar edenler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir demişlerdi. وَإِذْ أَوْحَيْتُ

Hani havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da iman ettik. Sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız demişlerdi.

O zaman havariler, "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" demişlerdi. O da, "Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun," demişti.

Onlar da şöyle dediler: biz istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz tatmin olsun, senin bize doğru söylediğini bilelim ve bunu bizzat gören şahitlerden olalım.

0: Meryem oğlu İsa şöyle dedi: Ey Rabbimiz olan Allah'ım, bize gökten bir sofra indir ki gerek bizim için ve gerekse bizden sonra gelecekler için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.
1: قَالَ اللّٰهُ اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّي

Allah şöyle buyurdu: ben onu size indireceğim. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse ben onu alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azapla cezalandırırım.

0: فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
1: Allah kıyamet günü, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye sen mi söyledin deyince o şöyle cevap verir: haşa, seni tenzih ederim. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer böyle söylediysem şüphesiz ki sen onu bilirsin. Sen benim kalbimde gizli olanı bilirsin ama ben senin zatında gizli olanı bilmem. Şüphesiz ki gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin.
0: Ma kultu lehum illa ma emartani bihi

Ben onlara sadece hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın diye senin bana emrettiğin şeyi söyledim. Aralarında bulunduğum müddetçe ben onların üzerinde kontrolcüydüm. Sen beni huzuruna aldığın zaman onların üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Her şeyi görüp bilen sensin.

0: Eğer onlara azap edersen şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
1: قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدَقُهُمْ

0: عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
1: Allah buyurur ki, bugün doğru olanlara doğruluklarının fayda verdiği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.

0: Göklerin, yerin ve onların içinde bulunanların hükümranlığı Allah'ındır. Onun her şeye gücü yeter. En'am suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 165 ayettir. Bu surede Arapların bazı hayvanlara uyguladıkları adetleri kınandığı için hayvanlar anlamına gelen En'am adıyla anılmıştır. Surede Allah'ın birliğinden, peygamberlikten, Allah'ın nimetlerinden söz edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Hamdolsun o Allah'a ki gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti. Yine de kafirler Rablerine başkalarını denk tutuyorlar.

O sizi bir çamurdan yaratmış, sonra da ölüm zamanını tayin ve takdir etmiştir. Onun katında bir de belirli bir süre olan kıyamet günü vardır. Sonra siz hala tekrar dirileceğinizden şüphe ediyorsunuz.

Göklerde ve yerde tek Allah'tır. Sizin gizlinizi de açığınızı da bilir. Kazandığınız iyiliği ve kötülüğü de bilir.

0: Kafirlere Rablerinin ayetlerinden her bir ayet geldikçe ondan yüz çevirirlerdi.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ

Gerçek kendilerine gelince onu yalan saydılar. Ama alaya aldıkları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir.

Kendilerinden önce nice milletleri yok ettiğimizi görmediler mi? Onlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanlar vermiş, gökten bol bol yağmur yağdırmış, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahları yüzünden helak ettik ve kendilerinden sonra başka nesiller yarattık.

0: Muhammed, sana kağıtta yazılı bir kitap indirsek de elleriyle ona dokunsalar bile inkar edenler yine bu sadece apaçık bir büyüdür derler.
1: وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ

bir melek indirilmeli değil miydi?" dediler. "Eğer bir melek indirseydik iş bitirilmiş olurdu. Sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı."

biz peygamberi melekten yapsaydık, onu yine bir insan şeklinde yapardık ve onları düştükleri şüpheye düşürürdük.

0: Muhammed, senden önce de nice peygamberlerle alay edilmiştir. Fakat onlardan alay edenleri alaya aldıkları şey mahvetti.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
0: Sen de ki, yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.

De ki, göklerde ve yerde bulunanlar kimin? Yine de ki, Allah'ındır. O merhamet etmeyi kendi üzerine almıştır. Andolsun ki sizi geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.

0: Gecede ve gündüzde barınanlar hep O'nundur. O her şeyi işitir ve bilir.
1: قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

De ki, gökleri ve yeri yaratan, yedirip besleyen, fakat kendisi başkası tarafından beslenmeyen Allah'tan başka bir dost mu edineyim? Ve yine şüphesiz bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi de, ve sakın ortak koşanlardan olma.''

0: De ki, ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.
1: Men yusraf anhu yevme izin fekad rahimeh ve zâlikel fevzul mubin.
0: Her kim o günde azaptan geri çevrilirse Allah ona rahmet etmiş olur. Bu apaçık bir kurtuluştur.

0: Allah sana bir zarar dokundursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dokundursa, onu da kimse engelleyemez. Onun her şeye gücü yeter.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
2: O kullarının üstünde kahredici bir güce sahiptir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
1: قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةٌ قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Ve de ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana, sizi ve ulaşacağı kimseleri korkutmam için vahyedildi. Siz Allah'la beraber başka ilahlar bulunduğuna şahitlik ediyor musunuz? Yine de ki, ben şahitlik etmem. Ayrıca şunu da söyle, o ancak bir tek ilahtır. Şüphesiz ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler Muhammed'i kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.

Allah'a yalan yere iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimlerse kurtuluşa eremezler.

Onlardan seni dinleyenler de vardır. Biz Kur'an'ı anlamasınlar diye onların kalplerine örtüler ve kulaklarına bir ağırlık koyduk. Bütün mucizeleri görseler bile ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar. İnkar edenler, bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir derler.

Onlar insanları Kur'an'dan alıkorlar ve kendileri de ondan uzaklaşırlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de bunu anlayamazlar.

Ateşin kenarında durduruldukları zaman onların keşke dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık dediklerini bir görsen.

Hayır, daha önce gizledikleri onlara göründü. Geri döndürülseler bile yine kendilerine yasaklanan şeyleri yapmaya dönerlerdi. Çünkü onlar yalancılardır.

0: Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen. Allah bu gerçek değil mi der. Onlar evet Rabbimize andolsun ki gerçektir derler. Allah da o halde inkar ettiğiniz için azabı tadın der.
1: قَدَ

Allah'a kavuşacaklarını yalanlayanlar gerçekten zarara uğradılar. Nihayet kıyamet saati kendilerine ansızın gelince günahlarını sırtlarına yüklenerek "Dünyada işlediğimiz günahlardan dolayı yazıklar olsun bize" derler. Bakın yüklendikleri günah ne kötüdür.

Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Düşünmüyor musunuz?

Muhammed, onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette biliyoruz. Onlar aslında seni yalancı saymıyorlar. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar.

0: Senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve incitilmeye sabrettiler. Allah'ın kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Andolsun ki sana peygamberlerin haberlerinden bir kısmı geldi.
1: وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ

0: معهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
1: Onların yüz çevirmeleri sana ağır gelince, eğer gücün yeri delmeye veya göğe bir merdiven dayamaya yetseydi, onlara bir mucize göstermek için bunu yapardın. Ama Allah dileseydi, onların hepsini doğru yolda toplardı. Sakın cahillerden olma.

0: Daveti ancak dinleyenler kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltir. Sonra hep ona döndürülürler.
1: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. Sen de ki, şüphesiz Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Fakat çokları bilmezler.

yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.

0: يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklarda kalmış olan sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediğini doğru yola getirir.

De ki, kendiniz hakkında ne dersiniz? Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet saati gelse Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer doğru kimselerseniz söyleyin.

0: Hayır, sadece ona yalvarırsınız. Allah dilerse kendisine yalvardığınız şeyleri ortadan kaldırır ve siz ona koştuğunuz ortakları unutursunuz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ

Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını güzel gösterdi.

Kendilerine hatırlatılan şeyleri unuttukları zaman onlara her şeyin kapısını açtık. Kendilerine verilen şeylerden dolayı sevince dalınca da ansızın onları yakaladık. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler.

0: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi mühürlerse, Allah'tan başka onu size getirecek ilah kimdir? Ne dersiniz? Bak ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yine yüz çeviriyorlar. قُلْ أَرَأَيْتُمْ

0: De ki, Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse zalim topluluktan başkası mı helak olur? Ne dersiniz?
1: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
0: Biz peygamberleri ancak müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderiyoruz. Kim iman eder durumunu düzeltirse artık onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

De ki, ben size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. De ki, hiç görenle görmeyen bir olur mu? Düşünmüyor musunuz?

0: Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi yoktur. Umulur ki Allah'tan korkarlar.
1: وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَةً

0: فتطردهم فتكون من الظالمين.
1: Akşam sabah Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Müşriklerin hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değillerdir. Öyleyse onları kovup da zalimlerden olma.

0: مُؤْمِنًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ.
1: Böylece Allah aramızdan bunlara mı lütufta bulundu desinler diye biz onları birbirleriyle denedik. Allah şükredenleri en iyi şekilde bilmez mi?

0: Ey Muhammed, ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde onlara şöyle de: size selam olsun. Sizden kim bilmeyerek bir kötülük işler, sonra tövbe edip durumunu düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجَرِم۪ينَ
2: Böylece ayetleri genişçe açıklıyoruz ki suçluların yolu belli olsun.

0: De ki, ben Allah'tan başka sizin yalvardıklarınıza kulluk etmekten men edildim. Sizin keyiflerinize uymam. Aksi takdirde sapmış ve doğru yolu bulamamış olurum.
1: قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ
0: De ki, ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim. Siz ise onu yalanladınız. Acele olarak istediğiniz azap da benim elimde değildir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O hüküm verenlerin en hayırlısı olarak gerçeği anlatır.
1: قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ
0: De ki, sizin acele olarak istediğiniz şey benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş bitmiş olurdu. Allah zalimleri en iyi şekilde bilir.
1: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

0: يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
1: Gaybın anahtarları yalnız onun yanındadır. Onları ancak o bilir. O karada ve denizde bulunanları bilir. Hatta düşen her bir yaprağı Allah mutlaka bilir. Yerin karanlıklarına gömülen her bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

0: ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Geceleri sizi ölü gibi uyutan, gündüzleri yaptıklarınızı bilen, sonra tayin edilen hayat süreniz doluncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltir gibi uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O size yaptıklarınızı haber verecektir.
0: وَهُوَ

0: O kulları üzerinde kahredici bir güce sahiptir. Size koruyucu melekler gönderir. Sizden birinize ölüm gelince elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar hiç geri kalmazlar.
1: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ
0: Sonra onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Hüküm yalnız O'nundur ve en çabuk hesap gören de O'dur.

Sizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Siz bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız diye ona gizlice boyun eğip dua edersiniz.''

De ki, sizi ondan ve bütün sıkıntılardan Allah kurtarır. Sonra da siz ona ortak koşarsınız. Kul huve

0: بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: De ki, sizin üzerinize gerek üstünüzden ve gerekse ayaklarınızın altından bir azap göndermeye, sizi grup grup ayırıp size birbirinizin hıncını tattırmaya kadir olan da yine O'dur. Bak, iyice anlasınlar diye ayetleri nasıl yerli yerince açıklıyoruz.
0: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.
1: Ey Muhammed! Gerçek olduğu halde senin kavmin Kur'an'ı yalanladı. Onlara ben size vekil değilim diye söyle.
0: لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرُ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
1: Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Siz onu yakında bileceksiniz.
0: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ

cinayetlerimiz hakkında çekişmeye dalanları görünce, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla birlikte oturma.

Allah'tan korkan kimselere o zalimlerin hesabından hiçbir sorumluluk yoktur. Fakat bu hatırlatmadır. Belki kötülükten sakınırlar.

0: Dinlerini oyun ve eğlenceye alanları ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Hiç kimse kazandığı amel sebebiyle helake düşmesin diye Kur'an'la öğüt ver. Yoksa onun Allah'tan başka hiçbir dostu ve hiçbir şefaatçisi yoktur. Her çeşit fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake düşen kimselerdir. İnkar etmeleri yüzünden onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.
1: قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُوَى

Ey Muhammed, de ki: Allah'ı bırakıp da bize hiçbir faydası olmayan ve zarar da veremeyen şeylere mi tapalım? Böylece Allah bize doğru yolu gösterdikten sonra geriye mi dönelim? Arkadaşları tarafından bize gel diye doğru yola davet edildiği halde şeytanın aldatıp yeryüzünde şaşkına çevirdiği kimse gibi mi olalım? Sen de ki: doğru yol sadece Allah'ın yoludur. Bize de alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi.

0: Yine bize namazı kılın ve Allah'tan korkun diye emredildi. Huzurunda toplanacağınız odur.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
0: Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan O'dur. Bir şeye ol dediği gün hemen olur. O'nun sözü gerçektir. Sura üfürüldüğü gün hükümranlık yalnız O'nundur. O görüleni de görülmeyeni de bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.

İbrahim babası Azer'e demişti ki, sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Şüphesiz ki ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.

Biz İbrahim'e kudretimize kesin olarak iman edenlerden olması için göklerin ve yerin muhteşem varlıklarını şöylece gösteriyorduk.

Gecenin karanlığı üstünü örtünce bir yıldız gördü ve işte bu benim Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi.

Ayı doğarken görünce, işte bu benim Rabbim dedi. Ama o da batınca, eğer Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka sapan topluluklardan olurum dedi.

0: Güneşi doğarken görünce, işte bu benim Rabbim, bu daha büyüktür dedi. Güneş de batınca, ey kavmim, şüphesiz ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ben doğruya yönelerek yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim dedi.
1: وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ

0: Kavmi onunla tartışmaya kalkıştı. O da, beni doğru yola ulaştırmış olan Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbim ne dilerse o olur. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt almıyor musunuz dedi.
1: وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ

0: ربنا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
1: Siz Allah'ın hakkında size hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin.

0: İşte güven, iman edip imanlarına hiçbir haksızlık karıştırmayanlarındır. Onlar doğru yoldadırlar.
1: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ

0: İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
1: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ

Biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bağışladık. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a ve onun soyundan gelen Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da doğru yolu göstermiştik. Biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da yol göstermiştik. Onların hepsi de salih kimselerdendi.

0: İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'a da yol göstermiştik. Hepsini de alemlere üstün kılmıştık.
1: وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da yine üstün kılmıştık. Onları seçmiş ve doğru yola iletmiştik.
1: ذَلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte bu Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, kendileri için yaptıkları boşa giderdi.

0: İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu kafirler onları inkar ederlerse, biz inkar etmeyecek kavmi onlara vekil kılarız.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ

İşte onlar Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy ve de ki, ben sizden bu tebliğe karşılık bir ücret istemem. O Kur'an alemler için bir öğüttür.

Kafirler Allah'ı şanına yakışır bir şekilde takdir etmediler. Çünkü onlar Allah hiçbir kimseye bir şey indirmedi dediler. Sen de ki Musa'nın insanlar için bir nur ve hidayet kaynağı olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlar haline getirip bir kısmını açıklıyor, bir kısmını da gizliyorsunuz. Size ve babalarınıza bilmediğiniz şeyler o kitapla öğretilmişti. De ki, o kitabı indiren Allah'tır. Sonra bırak onları daldıkları sapıklıkta oyalansınlar.

0: Bu Kur'an Mekke ve çevresindekileri korkutman için sana indirdiğimiz, kendinden öncekileri doğrulayan mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar ve namazlarına devam ederler.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ اِلَيْهِ شَيْءٍ

0: الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: Allah'a yalan yere iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimleri can çekişirlerken bir görsen, melekler onlara ellerini uzatırlar ve canlarınızı verin. Bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derler.

Onlara şöyle denecek: andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizde Allah'ın ortakları olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Andolsun ki aranızdaki bağlar kopmuş, ilah sandığınız şeyler sizden ayrılıp gitmiştir.

0: من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون.
1: Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O ölüden diri, diriden ölü çıkarır. İşte Allah budur. Nasıl yüz çevirirsiniz?

0: Karanlığı yarıp sabahı çıkaran odur. O geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayı da birer hesap ölçüsü yapmıştır. İşte bunlar her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Kara ve denizin karanlıklarında yol bulmanız için yıldızları yaratan da O'dur. Biz bilen bir kavim için ayetleri uzun uzun açıkladık.

0: مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: O sizi bir tek şahıstan yarattı. Sizin için bir kalacağınız yer, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Biz anlayan bir kavim için ayetlerimizi uzun uzun açıkladık.

Gökten su indiren odur. Biz her bitkiyi onunla bitirdik. Onlardan yeşillikler çıkardık. Bu yeşilliklerden de birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman meyvelerine bir bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir kavim için ibretler vardır.''

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları Allah yaratmıştır. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar icat ettiler. Haşa, onu tenzih ederiz. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan yücedir.

Gökleri ve yeri yoktan yaratan O'dur. Kendisinin bir eşi olmadan nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır. O her şeyi bilir.

İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı O'dur. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir.

Gözler onu göremez. O bütün gözleri görür. O her şeyin inceliklerini bilir. Lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır.

Muhammed, onlara de ki, şüphesiz ki size Rabbinizden gerçekleri gösteren deliller gelmiştir. Kim görürse kendi lehine, kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. Ben sizin başınızda bekçi değilim.

Muhammed, sana sen başkasından ders okumuşsun desinler ve biz de bilen bir kavme iyice anlatalım diye ayetleri böylece türlü türlü çevirip açıklıyoruz.

0: له وأعرض عن المشركين.
1: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ona ortak koşanlardan da yüz çevir.

0: Eğer Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin.
1: وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Siz onların Allah'ı bırakıp da taptıklarına sövmeyin ki onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a sövmesinler. Biz böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri sadece Rablerine olacaktır. O yaptıklarını kendilerine haber verecektir.

kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Ey Muhammed, sen onlara mucizeler ancak Allah'ın yanındadır de. Mucizeler gelse bile iman etmeyeceklerini siz nereden bileceksiniz?

0: أكثرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
1: Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk defa inanmadıkları gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar ve onları şaşkın bir halde azgınlıkları içerisinde bırakırız.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.

şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

فتقبل سجودنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان.

الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر

0: الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2. Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım. Sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

اذكروا آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Ey yolcu, görüyor musun? Dünyanın telaşı, dünyanın çilesi hala yağmur gibi üzerine geliyor. Görüyor musun? Zaman ağacı yapraklarını bir bir döküyor. Zaman daralıyor bir yolcu. Ömür dairesindeki tur bak neredeyse tamamlanıyor. Sendense hala bir ses çıkmıyor. Hala bir gayret, bir kımıldama yok sende. Bir ümit vermiyorsun be yolcu. Taş mı kesildi yüreğin? Ne oluyor sana? Etrafında acılar, zulümler, işkence çığlıkları varken nasıl dünyayı cennet etme hayali kurabiliyorsun? Nasıl rahat bir şekilde uyuyorsun? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle be yolcu. Ey yolcu, şimdi iyi dinle. Dinle de gör. Gör neler uğruna neler feda edilir. Yüce Resul bir sefer dönüşünde mescitte iki rekat şükür namazı kılmıştı. Ve sevgili kızı, annelerin annesi, mübarek iki şehidin Hasan ve Hüseyin'in anası Fatıma'ya uğradı. Efendimizin üstü başı yıpranmış, mübarek yanakları toz toprak içerisinde, yorgun ve argın. İlerlemiş yaşına rağmen ordusunun başında başı dik bir komutan, ülkesinin başında adaletli bir devlet başkanı. Ama her şeyin üstünde kainatın sahibinin seçilmiş kutlu bir elçisi. Babam, biricik babam diye boynuna atılır, sarılır, sarılır Fatıma. Mübarek tozlu yanaklarını ve üstünü başını temizlemeye çalışır. Pervane olur etrafında. Nedir babacığım senin bu çilen? Nedir? Sen kainatın en şereflisi, Allah'ın biricik habibisin. Ne zaman biter bu çilen ey babacığım? Adeta bir anne şefkati, adeta bir anne yüreği gibidir babasına karşı beslediği duyguları. Gözü yaşlı Nebi, biricik kızının yanaklarını silerken şöyle der. Kızım, güneşin girdiği her eve İslam güneşi girmedikçe babanın çilesi bitmez. Selam, selam sana ey şerefli elçi. Selam sana ey muazzez Nebi. Selam, selam sana seçilmişlerin en yücesi. Selam. Şimdi söyle bana ey yolcu, ne söylenir? Hangi kelimeler durumumuzu izah eder? Hangi yaldızlı cümleler aklar bizleri? Ne dersin? Ayna mı kırık? Ayağımızdaki papuçlarımız mı eski? Yoksa yüreğimiz mi? Yoksa yüreğimiz mi taş kesildi? Ne dersin yolcu? Susma, susma. Bakma bana öyle garip garip. Bakma be yolcu, bakma. Ey yolcu, suların dahi söndüremeyeceği ateşleri içinde taşıdığını unutma. Kendine dön ve bak, kendini tanı. Bilmez misin ki ey yolcu, kim kendisini bilirse Rabbini bilir. Rabbini tanımayan yaşamış mıdır ey yolcu? Yaşamış mıdır? Kelimeler bitmeden, zaman tükenmeden, ömür ağacı yapraklarını tamamen dökmeden, aldığımız nefesi henüz verebiliyorken bir kez daha düşün, bir kez daha önüne bak. Ne olur bir kez daha içine, kalbinin derinliklerine bak. O zaman göreceksin ey yolcu. O zaman hakikatin sıcak nefesiyle tanışacak, Rahman'ın kainatı kuşatan güven sancağına sen de tutunacaksın. Ve o zaman Evet, işte o zaman emniyet nedir, sükunet nedir, huzur nedir, o zaman tadacak, o zaman bileceksin ey yolcu. Ey yolcu, ağlayarak geldiğimiz dünyadan yine ağlamakla mı gideceğiz? Karanlıklar içine salınan, ta öteler ötesinden Hakk'ın ipine, Resul'ün merhametli eline ne zaman, ne zaman tutunacağız? Yoksa nurunun sıcaklığını her gün ensemizde hissettiğimiz yüce, şanlı Resul'ün nurundan, bereketinden nasipsiz bir şekilde kara toprağın bağrına yüzü kararmış, kimsenin yüzüne bakmadığı, şeytanlarla cezalandırılmayı bekleyen, hatta nefret edilen, yaptıklarından dolayı kişinin kendisinin kendisinden tiksindiği biri olarak mı Mevla'nın huzuruna varacaksın? Bu nasıl hesap? Bu nasıl bir yargı? Bu nasıl bir ticaret söyle? Bu nasıl bir sonuç? Söyle bana ey yolcu. Bu nasıl bir sonuç böyle? Ey yolcu. Büyük bilge imam İmam Gazali'nin dediği gibi, mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyor. Sen de kabir ehlinin pişman oldukları şeyler için kimleri nasıl kırıyor, nasıl döküyorsun be ey yolcu? Unutma ki ey yolcu, bu dünyada ölümsüz yaşamayı seçenler ölü, ölümü kabullenerek yaşayanlarsa diri bir hayat yaşıyorlar. Sen ölüme bir adım kalan ölümlü yolcu. Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Seni sensiz bırakacak, sana ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur sunacak karanlık yer için nasıl bir şey hazırlıyorsun ey yolcu? Karanlıklar içinde, acılar içinde bir hayat mı? Yoksa cennet bahçesinin kokularının, emniyet ve huzur beratının Rabbinden alındığı bir hayat mı? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat ey yolcu? Bir düşün, bir bak. Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşın, herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
4: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete, her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
10: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
13: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 7.
15: 7.
14: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin. Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
7: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
13: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.

edepli olmanın güzelliği. Hazreti Aişe radıyallahu anha validemiz, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kızı olmasına rağmen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi ve müminlerin anası olması hasebiyle babası Hazreti Ebubekir ona sürekli olarak "Ya umme," yani "Ey anneciğim" diye hitap etmiştir. Doğrusu bu ne edep ve bu ne peygamber saygısıdır böyle ya Rabbi. İşte o günden beri bütün inananların Hazreti Ebubekir'e karşı bu derece gönül dolusu sevgi ve saygı göstermelerinin sebep ve hikmetini onun bütün samimiyet ve sadakatiyle hiç tereddüt etmeden başından beri İslam davasına sahip çıkmasının ve yüce hak dostu olmasının yanında bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı son derece edep ve saygılı olmasında, ona karşı tazim ve ihtiram hisleriyle dolup taşmasında ve edebin en ince noktalarına kadar riayet etmesinde aramak ve görmek gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif ettiklerinde herkes onun kendi hanesine teşrif etmesini bekliyorlardı. İşte bunu bilen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kimsenin gönlü kırılmasın diye misafir olacağı evin tespiti hususunda bindiği Kusva adındaki devesini göstermiş ve şöyle buyurmuşlardı: "Şu hayvanı kendi haline bırakalım. İlahi bir sevkle kimin kapısı önünde çökerse oraya misafir olalım." Bu fikir gayet isabetli bir karar ve gayet yerinde bir çözüm olduğu için herkesin hoşuna gitmiş ve kimse itiraz etmemiş, gönül koymamıştı. O mübarek deve de biraz yürüdükten sonra Hazreti Ebu Eyyub'un evinin önünde durmuş ve oracıkta çöküvermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değişik vesilelerle kendisini ziyaret etmek isteyenlerin olacağını elbette ki gayet iyi biliyordu. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gerek son derece mütevazı olduğundan ötürü gerekse gelenlerle görüşmek rahat ve kolay olsun diye önce bu evin alt katını tercih etmişti. Ancak üst katta bulunan Ebu Eyyub Hazretleri ve mübarek hanımı bu durumdan asla memnun olmamış ve son derece rahatsızlık duymuşlardı. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evin alt katında bulunuyor diye onlar edep ve saygılarından dolayı ve belki onu rahatsız ederiz düşüncesiyle üst katta rahat oturamıyor, rahat gezemiyor ve rahat yatamıyorlardı.

0: Bir müddet sonra mesele dayanılmaz bir hal alınca Ebu Eyyub Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüksek huzurlarına çıktı ve "Ya Resulallah, siz alt kattayken bizim üst katta olmamız uygun düşmüyor. Bunu bizim vicdanımız, edep ve saygı anlayışımız asla kabul etmiyor." dedi. Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem "Benim için evin alt katı daha iyidir." dediyse de bunu onlara kabul ettiremedi. Sonunda Ebu Eyyub'le hanımının ısrarlı talepleri üzerine kendisi üst kata çıkmayı kabul ettiler. İşte bu saygı ve edebin, iltifat ve ihtiramın neticesi olsa gerektir ki bu mübarek ev o günden itibaren 7 ay müddet zarfında bir saadet hanesi, etrafa nur saçan bir feyiz yuvası ve gelenlere ilim ve hikmet dağıtan bir ilim merkezi haline gelmişti. Hem bundandır ki Ebu Eyyub Hazretleri o günden itibaren mihmandar-ı nebevi, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi evinde misafir edip güzelce ağırlayan kimse olarak anılmaya başlanmıştı. Şayet bugün Ebu Eyyub Hazretleri'nin müminlerin gönül dünyalarında sevgi ve saygı adına özel bir yeri varsa ve onun İstanbul'da bulunan kabri her gün ziyaretçi akınına uğruyorsa, bu derin ve samimi teveccühü onun Efendimiz'i evinde misafir etmesinde, ona canı gönülden sahip çıkmasında ve ona karşı edep ve saygıda, iltifat ve hürmette en küçük bir kusur işlememesinde aramak ve de görmek gerekir. Bir defasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken İbn Abbas radıyallahu anh da arkasında durup ona uymuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliyle hafifçe onun başından çekmiş ve yanında durmasını istemişti. Ancak Hazreti Abdullah öne geçmemiş, bu hal 3 defa tekrar etmişti. Namaz bitince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisini çağırdığı halde niçin yanında namaz kılmadığını ve arkada kalmada ısrar ettiğini sorunca Abdullah bin Abbas radıyallahu an edep ve hikmet dolu şu cevabı vermişti: "Ey Allah'ın Resulü, ben kim oluyorum ki siz namazda Yüce Allah'ın huzurundayken ben sizinle birlikte aynı safta durmuş olayım? Bunu kendime yakıştıramadım. Edebim ve saygım buna müsaade etmedi." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun temiz ruhunu yansıtan bu edep dolu davranışında onun geleceğini okudu ve onun için Allah'a şu duayı yaptı: "Allah'ım, onu dinde derin anlayışlı kıl ve ona Kur'an'ı ve Kur'an'ın tevilini ve yorumunu öğret." diye dua ettiler. İşte bu duanın eseri olarak Hazreti İbn Abbas, yaşı küçük olmasına rağmen derin bir anlayışa mazhar olmuş, ilmin en yüce mertebelerine çıkmış, Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in ilmi danışmanlığını yapmış ve sahabe-i kiram arasında Kur'an tercümanı ve ümmetin en bilgini ünvanlarıyla anılmıştır. İbn Abbas radıyallahu anh'ın derin kavrayışına ve geniş ilmine herkes hayrandı. Ama o bunu iftihar vesilesi yapmaz ve bu yüzden asla gurura kapılmaz. Tam aksine bunu bir teşekkür vesilesi yapar ve "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim için ilim ve hikmet duasında bulundu. Allah da onun duasını kabul ederek derin anlayış ve faydalı ilim nimetini bana ihsan etti" derdi. Nitekim bir keresinde Zeyd bin Sabit radıyallahu anh ata bineceği sırada orada bulunan Hazreti İbni Abbas radıyallahu an atının üzengisini tutmuştu. Hazreti Zeyd, "Ey Allah Resulü'nün amcasının oğlu, beni mahcup ediyorsun. Rica ediyorum bana böyle davranma," deyince Hazreti İbni Abbas, "Biz alimlerimize böyle davranmakla emrolunduk," demişti. Bunun üzerine Hazreti Zeyd de dayanamayarak Hazreti İbni Abbas'ın elini öpmüş ve "Biz de Ali Beyt'e karşı böyle davranmakla emrolunduk," karşılığını vermişti. Hazreti Dıhye, Medine-i Münevvere'de ticaretle uğraşan bir kimseydi. Müslüman olmadan önce de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgi ve saygı duyar, ona her gelişinde mutlaka bir hediye alır ve öyle gelirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de onun her gelişinde, "Eğer beni memnun etmek istiyorsan Müslüman olmalısın. Müslüman ol ki cehennemden kurtulasın," der ve onu İslam'a çağırırdı. Hazreti Cebrail aleyhisselam birkaç defa Hazreti Dihye suretinde geldiği olmuştur ki ashab efendilerimiz onu gördüklerinde onun Cebrail mi yoksa Dihye mi olduğunu ayıramazlardı. Acaba Cebrail aleyhisselam başka insanların değil de Hazreti Dihye suretinde gelmesindeki hikmet ne olabilirdi? Bunun gerçek hikmetini elbette ki Hazreti Allah bilir. Ancak bir hikmeti şu olabilir ki Hazreti Dihye kusursuz, çok güzel bir simaya ve tertemiz bir gönle sahip olan bir kimseydi. Bunun diğer ve mühim bir hikmeti de şu olsa gerektir. Bedir gazasından sonra bir gün Cebrail aleyhisselam gelip onun Müslüman olacağı müjdesini getirmişti. Çok geçmeden Hazreti Dihye gelmiş, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona iltifatta bulunmuş ve bu maksatla da sırtında bulunan hırkasını çıkararak üzerine oturması için ona uzatmıştı. Hazreti Dihye o mübarek hırkayı almış, önce onu doyasıya bir güzel öpmüş, sonra onu katlayıp, "Bu hırka yere konulup üzerine oturulacak bir hırka değil, baş tacı yapılacak ve başlar üzerinde gezdirilecek bir hırkadır," diyerek onu başının üstüne koymuş, daha sonra da kelime-i şehadeti getirerek Müslüman olmuştu. İşte edep, işte saygı ve işte neticesi. Siz şimdi şu İmam-ı Azam hazretlerine bakın ki menkıbelerde anlatıldığına göre İmam-ı Azam 55 defa hac yaptığı ve her haccında Medine-i Münevvere'ye gittiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı ruhunda duyduğu tazim ve edebinden dolayı bir defa çok olsun Ravza-i Tahire'ye gidip de manen onun huzuruna çıkamamış ve onu bir türlü ziyaret edememişti. Hem İmam Malik hazretlerinin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme karşı duyduğu şu saygısına ve sahip olduğu şu bağlılığına bakın ki bir zamanlar onun mübarek ayakları oralara bastı ve mübarek cismi şerifleri orada metfun diye Medine-i Münevvere'de hiçbir zaman ayakkabıyla dolaşmamış, hep yalın ayakla dolaşmıştır. Hem İmam Malik hazretleri hadis dersi okutacağı zaman ona duyduğu derin saygısından ötürü güzelce yıkanır, en temiz elbiselerini giyer, en güzel kokulardan sürünür, dizleri üzerine oturur ve sonra hadis dersine başlardı. Hem İmam Ahmed bin Hanbel hazretleri arandığı zamanlarda bir yerde 3 gün saklandıktan sonra ortaya çıkmıştı. Çevresi kendisine "Ortaya neden çıktın, saklanmaya devam etseydin?" diye sorduklarında o şöyle cevap vermişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicret esnasında Sevr mağarasında ancak 3 gün kalmıştı. Bu durumda onun bir bendesi olarak bana düşen şey haddini bilmek, ona karşı edep ve saygıda kusur etmemek, başka hususlarda olduğu gibi çok hayati de olsa bu konuda da onun bu sünnetine riayet etmektir. İşte bu yüzden onun bir bendesi olan benim 3 günden fazla gizlenmem uygun düşmez demişti. Allah cümlesine rahmet eylesin, yollarından bizleri ayırmasın inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

0: dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
4: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiyet olsun.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
10: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 06 12, Maslak.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Geçmiş derslerimizde üç türlü şeyin küfre karşı set çekeceğini, insanları mazur kılabileceğini, küfür sözü veya işini söyleyen veya işini yapanı kafir etmeyeceğini beyan etmişler alimler. Bunlardan üçüncüsüne gelmiş olduk. O da bilmeme, cehalet. Cehalet iki zümre insan için söz konusu. Birincisi, kendisine hiç davet ulaşmayan, iki peygamber arasında yaşayan ve isimlerine ehli fetret denilen insanlar. İkincisi ise peygamberin daveti kısmen kendilerine ulaşan fakat tümüyle ulaşmayan, gerek darul hakte yaşadığından, gerekse topluluklardan uzak adalarda, dağlarda yaşayan, dinin tümünü bilmeyen insanlar için söz konusudur. Birinci sınıftan olan cahiller, yani fetret ehli olanların ahirette akıbeti ne olacaktır? Dünyada bunların kafir olduğu, kendilerine kafir muamelesi yapılacağı muhakkaktır. Adli ilahide sorumlu olacaklar mı, olmayacaklar mı? Bu hususta iki görüş zikredilmektedir. Birincisi Maturidi ve Hanefilerin bayraktarlığını yaptıkları görüştür ki buna göre kişiye hiçbir peygamberin daveti ulaşmasa dahi onun Allah'ın zatını, genel olarak sıfatlarını bilme mecburiyeti vardır. Aksi takdirde ahirette sorumlu olacaktır. Sorumluluğunun derecesi hususunda da aynı mezhep, aynı görüş içinde iki düşünce vardır. Birincisine göre ebedi olarak cehennemde kalacaklardır manasını kastetmektedirler. Diğerinde ise ahirette günahkar olarak haşrolacak, belli hesapları verdikten sonra akıbeti belli değildir, Allah bilir diye beyan etmişlerdir. Bu grubun özetle delilleri şunlardır. Birincisi Araf suresi 172. ayet. Yüce Mevla Estaizübillah buyuruyorlar ki, ey Muhammed, hatırla, bir zaman Rabbin Adem oğullarının sırtlarından soylarını çıkarmıştı ve onları kendileri aleyhine şahit tutarak buyurmuştu ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da demişlerdi ki, evet, biz şahidiz ki sen bizim Rabbimizsin. Yüce Mevla, bu size bundan gafildik, haberimiz yoktur diye gerekçe ileri sürmemeniz için yapılmıştır buyurdu. Niye sizin soylarınızı çıkarıp ikrar ettirdik, bize böyle bir şey ulaşmadı demeyesiniz diye. Ayet, ahirette sorumluluğu dolaylı yolla ifade ediyor. Çünkü insanlık yaratılışında, hamurunda, daha doğrusu zerrecikler olarak Rabbinin varlığını ikrar etmiş, kafasına monta edilen aklı da bunu bilecek güçtedir. Bunu kullanmazsa, acizse muaftır, aciz değil. Diğer şeylere, dünyevi şeylere kullandığı halde dinine kullanmıyorsa adli ilahide hesabı vardır diyorlar. Diğer bir ayeti kerime Yüce Mevla Rum suresi 30'da buyuruyorlar ki, فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينَ حَن۪يفَ. Sen yüzünü dine çevir. Resulullah hitap ediyor. Bu din Hakk'a yönelen dindir. Allah'ın insanda yarattığı bir fıtrattır. insanları o fıtrat üzere yaratmıştır. Allah'ın yarattığını değiştirecek kimse yoktur. İşte sağlam din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ayeti kerimede insanın fıtratının temiz olarak yaratıldığı, Allah'ın dinini kabullenecek temayül ve güçlü olduğu beyan ediliyor. Buna rağmen Allah'ın dinini fıtratının gereği bilmezse, özellikle Yüce Mevla'yı ve sıfatlarını bilmezse, ahirette hesaba çekilecektir. Diğer yönde, Ankebut 61'de, eğer sen müşriklere sorsan ki gökleri ve yeri kim yarattı, ayı güneşi hizmetinize kim sundu, elbette diyeceklerdir ki Allah. O halde niye döndürülüyorsunuz bu gerçekten buyurulmaktadır. Bakınız, müşrikler Allah'ın gökleri ve yeri yarattığını itiraf ediyorlar, kabul ediyorlar. Buna akıllarıyla varmışlar, Allah'ın birliğini ve diğer sıfatlarını da bilme mecburiyetleri vardır. Yine Müminun suresi 84-85'te onlara, yani inanmayanlara, inkar edenlere de ki, yeryüzü ve orada bulunanlar kime aittir? Eğer biliyorsanız haber verin diye sor. Sana mutlaka diyeceklerdir ki, bu yeryüzü ve onun üzerinde bulunanlar Allah'a aittir. De ki o halde niye düşünmüyorsunuz? Oradakilerin Allah'a ait olduğunu biliyorsanız, niye bu putlara tapıyorsunuz? Ve benzeri ayetleri delil olarak ileri sürüp ahirette insanların sorumlu olacaklarını, Allah'ın zatı ve sıfatlarından hesaba çekileceklerini zikretmişlerdir. Hadis olarak konuda şu iki hadisi şerif zikredilmektedir. Birisi Enes bin Malik'ten gelen ve şu şekilde özetlenecek olan hadisi şeriftir. Enes diyor ki, bir adam Resulullah'a geldi ve dedi ki, babam nerede ey Allah'ın Resulü? Resulullah da babam cehennem ateşindedir buyurdu. Adam geri dönüp üzgün üzgün giderken Resulullah onu geri çevirtip şöyle buyurdu. Şüphesiz ki benim babam da senin baban da cehennem ateşindedir. Hadis Müslim'de geçiyor. Numarası 203. Ebu Davud'da geçiyor. Numarası 4717. İkinci bir hadisi şerif Ebu Hureyre'den geliyor. Ebu Hureyre diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesinin kabrini ziyaret etti. Ağladı. Çevresinde bulunanları da ağlattı. Ve şöyle buyurdu. Ben Rabbim için, annem için Rabbimden izin istedim. Onu ziyaret etmeme bana izin verdi. Fakat ona af dilememe izin vermedi. Ondan dolayı ağlıyorum. Sizler kabirleri ziyaret edin, çünkü o ölümü hatırlatır. Görüldüğü gibi hadis-i şerifte Resul-i Zişan 6 yaşında kaybettiği annesine dua etmeyi talep etmiş. Yüce Mevla buna izin vermemiştir. Eğer kurtuluşa eren, necata erenlerden olsaydı elbette buna izin verirdi diye delil olarak beyan etmişlerdir. Hadis-i şerif Müslim'de geçiyor, numara 976. Ebu Davud'da geçiyor, 3234. Nese'de geçiyor, 2042. İbn-i Mace'de geçiyor, 1572. Müsned-i Muhammed'de geçiyor, cilt 2 sayfa 441. İkinci bir mezhepse fetret ehliyle ilgili, Eş'ari ve ona tabi olan alimlerin görüşleridir. Bunlara göre kendisine peygamber gönderilmediği kabul edilen, varsayılan insanlara veya peygamberlik daveti kendisine ulaşmayan insanlara ahirette sorumluluk söz konusu değildir. Velev ki Allah'ın zatı ve sıfatları ile ilgili dahi olsa. Zira Yüce Mevla İsra suresi 15'inde bizler peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz buyurmuştur. Bunlara peygamber gönderilmediği, peygamberliğin davet ulaşmadığına göre ahirette nasıl kendilerine azap edilebilir demişlerdir. Diğer birinci grup bu ayete cevaben şunu söylemişlerdir. Ayeti kerime biz onlara dünyada azap etmeyiz diye buyurulmuştur. Yoksa ahiretteki azapları bakidir. Kanaatimizce ayeti kerime mutlak ifade edilmiştir. Onun sadece dünya için geçerli olduğunu söyleme bir tevildir. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Diğer bir sınıf ise kendilerine peygamber gönderilmiş, onun daveti kendilerine ulaşmış, fakat tümüyle ulaşmamış olan insanlardır. Bu tür insanlar, yani davetin, yani dinin tümü ulaşmayan insanlar, dinin kendilerine ulaşılan bölümünden adli ilahide sorumlu olacakları ittifak konusudur. Ancak dinin kendilerine ulaşmadığı dallarda dini bilmez, ters davranırlarsa, hatta kendilerini inkara götürecek laflar söyler de ciddi bir şekilde uyarılıp onun inkar olduğu kendilerine tebliğ edilmezse bunlar adli ilahide sorumlu olmayacakları, bilmedikleri konularından dolayı mazur kalacakları beyan edilmiştir. Öyle ki bu durum Resulullah zamanında bile, yani dine ters sözleri söyleme veyahut da hatta Yüce Mevla'nın bazı sıfatlarında sorular sorarak böyle midir diye öğrenmeye çalışmalar olmuştur. Onların cehaletleri Resulullah tarafından mazur görülmüş, kendilerine imanlarını yenilemeleri veya küfüre düştükleri, tövbe edip yeniden Müslüman olmaları beyan edilmemiştir. Aşağıda zikredeceğimiz ayetlerde ve hadislerde de bunlar vurgulanmaktadır. Evvela cehaletin mazeret olduğunu belirten daha önce zikrettiğimiz İsra suresi 15. ayete ilaveten şu ayetlerde zikredilmiştir. Taha suresi 134. ayet. Estaizu billah. Eğer biz onları, yani iman etmeyenleri, peygamberden önce, kitap gelmeden önce helak etmiş olsaydık, derlerdi ki, bize peygamber gönderseydin, senin ayetlerine uyardık, böyle zelil ve rüsvay olmazdık. Evet, Yüce Mevla peygamber göndermese onların bu sözleri, bu iddiaları baki kalırdı. Peygamber gönderip davası ulaşılanların artık böyle bir şey söylemeye hakları yoktur diye izah edilmiştir. Başka bir ayet Nisa suresi 164-165. ayet. Yüce Mevla buyuruyorlar ki, biz peygamberler gönderdik. Onların bir kısmının kıssasını sana anlattık. Bir kısmını da anlatmadık. Allah Musa'ya konuştu. O peygamberler müjdeleyenler, uyarıcı olanlardı. Ta ki insanların Allah'a karşı peygamberlerden sonra ileri sürecekleri bir gerekçeleri kalmasın. Allah azizdir, hakimdir. Ayet-i kerimede uyarıcı ve müjdeleyici peygamberler gönderdik ki Artık peygamberler kendilerine geldikten sonra kimse bir gerekçe olarak ileri sürerek bana peygamber geldi deme hakkına sahip olmasın buyuruluyor. İnanılır peygamberin daveti kendisine ulaşmayanın böyle bir şeyden sorumlu olacağı beklenilmemeliydi. Adli ilahi de buna müsaade etmez. En'am suresi 19. Yine Yüce Mevla buyuruyor ki, Saizu billah, de ki bu Kur'an bana vahyedildi ki bununla sizi uyarayım, bir de Kur'an kendisine ulaşanları uyarayım. Belli ki Kur'an kendisine ulaşılmayanlar bu hükmün dışında kalıyor. Başka bir ayeti kerimede Mülk suresi 8-9'da Yüce Mevla cehennemi vasfederken diyor ki, cehennem öfkesinden neredeyse parça parça olur. Oraya her bir grup atıldığında cehennemin idarecileri yani melekler onlara şöyle derler. Size uyarıcı gelmemiş miydi? Onlar evet bize uyarıcılar gelmişti. Fakat biz onları yalanladık. Ve dedik ki Allah bir şey indirmez. Sizler büyük bir sapıklık içindesiniz diye uyarıcılara böyle demiştik. Görüldüğü gibi ayeti kerimede kendilerine uyarıcı geliyor, onları yalanlıyorlar, ondan sonra cehenneme girmeyi hak etmiş oluyorlar. Uyarıcının uyarısı kendisine ulaşmayanlar sorumlu değillerdir. Müminin suresi 49-50, Mümin suresi 49-50. Cehennemde bulunanlar cehennemin idarecilerine diyeceklerdir ki Rabbinize söyleyin de azabı bizden

Onlar evet gelmişti. O sıra cehennemin idarecileri de diyecekler ki durmadan siz isteyin kafirlerin duaları, istekleri sapıklıktan başka bir şey değildir. Yani sizin istekleriniz azabın bir an için olsun sizden hafifletilmesi, çağrınız reddedilmiştir diyeceklerdir. En'am suresi 155, 56, 57'de Yüce Mevla buyuruyor ki bu da sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uy. Allah'tan kork ki merhamet olunasın. Biz bu kitabı sana indirdik ki sizler demeyesiniz. Bizden önceki Yahudi ve Hristiyanlara kitap indirilmişti. Biz ise bundan kafirdik. Veya demeyesiniz. Eğer bize de kitap indirilmiş olsaydı onlardan daha iyi hidayet üzere olurduk. Aha size apaçık deliller Rabbinizden geldi. Bu bir hidayettir ve rahmettir. Velhasıl kitap indirildikten sonra ve kitabın hükmü ilgili hükümlülere ulaştıktan sonra bir şey konuşma hakları kalmaz. Cehennemi hak ederler. Yoksa bunların ahirette hesaba çekilmeleri söz konusu değildir. Zikredilen ayetlerden son bir ayette Yüce Mevla En'am suresinde yine 130'da buyuruyorlar ki ey insanlar ve cinler topluluğu size içinizden peygamberler gelmedi mi? Ayetlerimi size okumadılar mı? Bugünle karşı karşıya geleceğinize dair sizi uyarmadılar mı? Onlar da diyeceklerdir ki evet aleyhimize şahitlik ediyoruz ki böyle oldu. Yazık ki dünya hayatı bunları aldattı. Kendi aleyhlerine şahitlik ettiler ki kafirlerdi. Ondan dolayı azabı hak ettiler. Bu ve benzeri ayeti kerimeler Kur'an-ı Kerim'de oldukça çoktur. Binaenaleyh kişiye davet tam ulaşmaksa adli ilahide hesaba ulaşmadığı daldan çekilmeyecektir demişlerdir. Bakınız bu hususta İbnül Kayyim'ül Cevzi ne diyor? Bu ayetlerden sonra Tarikul Hicreteyn ve Babus Saadeteyn adlı kitabında tercüme etmeye çalışacağım bölümünde şöyle diyor. Allah ancak peygamberliğin ve peygamberin delilinin kendisine ulaşacağı kimseyi azap eder. Bu kesin bir şeydir. Fakat insanları fertlere indirgeyerek Zeyd'e, Emre bu deliller ulaştı ulaşmadı bunu bilmemiz mümkün olmaz. Bunu ancak Allah bilir. Kullarıyla Allah arasındaki incelikleri ona havale eder. Yani şunu demek istiyor ki piyasada bir takım insanlar varsa kendi kanaatimizde ya buna dava ulaşmıştır diyelim yahut ulaşmamıştır diyelim. Bilemeyebiliriz. Husus Allah'a bırakalım diyor. Aslında kula gerekli olan şudur. İslam dininin dışında herhangi bir dini din edinen kimse genel olarak kafirdir. Bir de Allah kuluna delili göndermedikçe ona azap etmeyecektir. Buna mukabil işi kişilere bizzat indirgemek Allah'ın ilmine bırakmak lazımdır. Yani sana davet ulaşmış, sen de iman etmemişsin, kafirin tekisin demede tedbirli olun demek istiyor. Bu mesele ahiretle ilgili meseledir. Dünyada ise biz bunlara görünürünü yaparız. Kafir görünümlü ise kafir muamelesi, Müslümansa Müslüman muamelesi yaparız. İbn-i Teymiye de Fetvalar adlı eserinin 7. cildini

0: 237. sayfasında şöyle buyuruyor. Bakarsın ki insan bir şeyi yalanlar veya inkar eder. Peygamberin onu haber verdiğini ve onu emrettiğini bilmez. Öyle ki bunu bilecek olsa onu yalanlamaz, inkar etmez. Sonra zaman gelir onu duyar veya öğrenir, düşünür. Yahut da anlamamışsa manası kendisine açıklanır. Veya kendisi bir başka delilden onun manasını anlar, yalanladığı şeyi tasdik eder. Bu onun için yeni bir tasdiktir, yeni bir imandır. İmanının artması demektir. Bu insan bilmediği şeyden dolayı daha önce kafirdir anlamına gelmez. Fakat cahil olduğundan mazur görülür. Bu usulde mücmel ve mufassale benzer diye İbn-i Teymiye devam ediyor. Evet, bu husustaki ayeti kerimeler ve alıntı yaptığım diğer alimler de var. Fazla uzatmamak için konuya girmiyorum. Yani dinin kendilerine tebliğ edilmeyen bölümünü iman etmezlerse veya yalanlar iseler ahirette sorumlu olmazlar diyenlerin izahları. Bu husustaki hadisler olarak birkaç hadis zikredeceğiz. Yani kişiye tebliğ edilmediği şeyden sorumlu değildir ile ilgili. Birinci hadis-i şerif Ebu Said el-Hudri, Ebu Hüreyre, Hüzeyfetül Yeman, Ebu Bekir es-Sıddîk, Abdullah İbni Mesud, Muaviye bin Hide'den rivayet edilen şu hadis-i şerif. Hadisin kısa rivayeti şöyle. Bir adam geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı anlattı. Ve bu sizden önce geçip geçen ümmetlerden biriydi buyurdu. Allah bu adama bolca mal ve evlat vermişti. Ölüm gelip kendisine çatınca oğullarına, yavrularım beni sizin için nasıl bir baba görüyorsunuz diye sordu. Onlar da hayırlı bir baba olarak biliyoruz dediler. Resulullah buyurdu ki ne var ki bu adam Allah katına hiçbir şey göndermemişti. Orada herhangi bir şey hazinelememişti, depolamamıştı, hayrı yoktu. Ve şöyle dedi, eğer Allah bana gücü yeterse bana azap eder. Sizler biraz bakın, düşünün, ölünce beni yakın. Kömür olup olduğumda beni ezin. Fırtınalı bir günde külümü savurun, çevreye dağılsın da Allah beni diriltmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki buna dair oğullarından ahitler aldı. Rabbime yemin olsun ki oğulları da bunu yaptılar. Sonra onu fırtınalı bir günde külünü savurdular. Yüce Mevla buyurdu ki ol hemen adam ayakta bir adam olarak Yüce Mevla'nın karşısına dikildi. Yüce Mevla ey kulum seni bu yaptıklarına sevk eden nedir diye sordu. Yakılıp savrulan sonra adama dönüşen kul sen daha iyi biliyorsun ki senden korkmamdır dedi. Resulullah buyurdu ki bu sözü ağzından çıkar çıkmaz Allah ona rahmet eyledi, affeyledi. Evet, hadis-i şerif Buhari'de geçiyor. Tevhid 35, Rikak 22, Müslim'de geçiyor. Hadis numarası 2754, 2757, Nese'de geçiyor. cenayiz 117, Muvatta İmam Malik'te geçiyor, cenayiz 15, Müsned İmam Ahmet'te geçiyor. Cilt 4 sayfa 30-266, Buhari'de yine geçiyor, Enbiya Bab 50, Nese'de geçiyor. Velhasıl hadis birçok sayı hadis kitaplarında geçiyor ve zikredilen sahabilerden de zikrediliyor. Görüldüğü gibi bu kişi, Yüce Mevla'nın kendisinin zerrecikler şeklinde küllerinin savrulması halinde diriltemeyeceğine inanarak ölmüş. Fakat bunu bilmediğinden dolayı mazur görülmüş, affedilmiş, cehaletin mazeret olduğuna hadis olarak en büyük delillerden biri. Hadis sahiheyinde, yani Buhari Müslim'de geçtiği gibi diğer ek kitaplarda da geçiyor. Hadis tek sahabiden değil, birçok sahabiden geliyor. Bu da dikkati mucib olmalıdır. İkinci bir hadis, Muavviz'in kızı Rübeyye'den geliyor. Diyor ki, benim tam düğünümün yapıldığı gece Resulullah geldi, şöyle senin oturduğun gibi benim düşeğime oturdu. Bir takım cariyeler de defler çalıyor. Bedir gününde öldürülen babalarına dair marşları, ağıtları söylüyorlar. Nihayet bir cariye şöyle dedi. İçimizde yarın ne olanı bilen peygamber de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, öyle söyleme. Daha önce söylediğin şeyleri söyle. Hadis-i şerif Buhari'de geçiyor. Makazi 12, nikah 48, rakamı nikahta 1859. Buhari'nin edepte geçiyor, 51 rakamı 4922. Ebu Davud'da geçiyor, Tirmizi'de geçiyor, İbn-i Mace'de geçiyor, Tirmizi hadisin hasen ve sahih olduğunu söylüyor. Görüldüğü gibi, içimizde yarın ne olacağı bilen peygamber var diyen sahabe-i cariyeye Resulullah gaybı Allah'tan başka kimsenin bilmediğini hatırlatarak sen iman et, küfre düştün diye bir ikazda bulunmuyor. Cehaletini mazeret kabul ediyor. Üçüncü bir hadisi şerif, Muaz bin Cebel'in Resulullah'a secde etme olayı. Hadis Abdullah bin Ebi Evfa, Suheyb-i Rumi, Ebu Zabiyen ve Zeyd bin Arkam gibi sahabilerden geliyor. Hadisin kaynakları Müsned İmam Ahmet, Tabarani, İbn-i Mace, Bezzar gibi kaynaklar. Bu hadis yukarıda geçen birinci hadis kadar kaynakları bakımından kuvvetli değil. Ancak çeşitli zatlar tarafından rivayet edilmiş, güven telkin ediyor. Hadisin rivayetlerinden bir tanesini okumayı tercih ediyorum, zamanımız uzamasın diye. Abdullah bin Ebu Avfa diyor ki, Muaz Şam'dan gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme secdeye kapandı. Resulullah buyurdu ki, ey Muaz, bu da ne? Dedi ki ben Şam'a vardım, orada şuna denk geldim ki Şam'daki Hristiyanlar oskoflarına, patriklerine secde ediyorlar. İçimden şunu arzuladım ki biz bunu Resulullah'a da yapalım ve bunu yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki yapma, çünkü ben bir kişinin bir başkasına secde etmesini emredecek olsaydım, o kadının beyine secde etmesini emretmiş olurdum. Allah'a yemin olsun ki, kadın beynin Rab hakkını ödemeden Rabbinin hakkını ödeyemez. Hadisin devamını tercüme etmek istemiyorum, bizi fazla ilgilendirmediğinde. Bu hadis İbn-i Mace'de ve Müsned-i İmam-ı Ahmet'te geçiyor. Benzerleri de diğer zikrettiğim kaynaklarda geçiyor. notlarımızda size işlemeyi vakit alacağından zikretmiyorum. İnşallah elinize alınca göreceksiniz. Dördüncü bir hadis, Hazreti Ayşe'nin Resulullah'ı takip etme olayı. Hadise özellikle hanımların psikolojisini bize aktarması bakımından tercüme etmeye çalışacağım. Hazreti Ayşe diyor ki, benimle Resulullah arasında geçen bir olayı size anlatayım mı? Sahabiler diyorlar ki, anla. Hazreti Ayşe buyurdu ki, benim sıram olan gecede Resulullah bendeydi, yanımdaydı. Oradan döndü, sırtına hübbesini aldı, ayak kablarını çıkardı, orada bıraktı. Beni uyandırmamak için uğraş gösterdi. Sonra giydi takunyalarını, aldı cübbesini, kapıyı yavaşça açıp çıktı ve kapıyı kapattı. Ben de üzerime entarımı başımdan tutarak aldım, başımı bağladım, peçemi çektim, sonra arkasından gittim. Resulullah Bekir-ül Gerket denilen kabristana vardı, orada ayağa kalktı, uzun zaman durdu, ellerini kaldırdı, üç kere dua etti, sonra geri döndü. Ben daha hızlı bir şekilde geri döndüm, koştum, nihayet Resulullah'ın önünden gelip içeri girdim, yatar yatmaz Resulullah da içeri girdi. Dedi ki, Ayşe ne oluyor? Heyecanlısın, nefes nefesesin, karnın kalkıp iniyor. Dedim ki, bir şey yok. Resulullah dedi ki, ya bana haber ver yahut da incelikleri bilen, her şeyden haberdar olan bana haber verir. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, annem babam sana feda olsun. Meseleyi ona anlattım. Resulullah dedi ki, o önümde gördüğüm karartı sen miydin? Dedim ki, evet. Bunun üzerine Resulullah bana bir vurdu, bir dürttü, ileri doğru gider oldum. Sırtıma dürtmüş idi veya göğsüme dürtmüş idi, ondan acı hissettim. Resulullah dedi ki, Allah ve Resulünün sana ihanet edeceğini mi zannettin bey Ayşe? Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, insanların her gizlediğini Allah bilir mi? Resulullah buyurdu ki, evet bilir. Bunun, benim gitmemin sebebi Cebrail bana, sen gördüğün zaman gelmişti ve beni çağırdı, senden gizli olarak beni istedi. Ben de ona cevap verdim, sana gizledim, dışarı çıkıp gitmiştim. Elbisemi sessiz aldım, sen bunu hissetmeyesin diye Rabbimin emriyle Bekir'in halkına gittim, onları af diledim. Ben de dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ne diyeyim oraya gittiğimde, yani kabristanı ziyaret ettiğimde ne diyeyim? Resulullah da buyurdu ki, şöyle de: Esselamu ala ehli diyari minel mu'minine ve müslimin ve yerhamallahu al-mutakaddimine minne vel-mutakhirin ve inna inşallahu bikum lelahikun. Kabri ziyaret edenlere nasıl dua etmeleri öğretiyor Resulullah. Peki, ey mümin ve Müslüman olan burada yatan insanlar, size selam olsun. Allah bizden önce geçenlere de rahmet eylesin, bizden sonra gelenlere de rahmet eylesin. Bizler de inşallah mutlaka sizlere kavuşacağız. Kabirde böyle şöyle buyurdu Resulullah. Hadis Müslim'de geçiyor, numarası 974. Nesli'de geçiyor. Cenazede 103, rakamı 3973, Müsned-i Muhammed cilt 6 sayfa 221. Evet, bu hadiste Hazreti Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme insanların her gizlediğini Allah bilir mi diye sorduğunda Resulullah evet bilir cevabı dışında pek bir ikazda bulunmamıştır. Kendisinin bunu bilmeyişi onun o anda küfrüne hüküm vermeyi gerektirmemiştir. Cehaletin mazeret olduğuna bu yönü delil gösterilmiştir. Son bir hadis olarak Ebu Vakit el-Leysi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e giderken müşriklere ait bir ağacın yanından geçtiler. Ağaca da askılı ağaç ismi veriliyordu. Müşrikler silahlarını oraya atıyorlar ve orada itikaf ediyorlardı. Resulullah'la bulunan sahabiler dediler ki, ey Allah'ın Resulü, nasıl bunların askılı ağaçları varsa sen de bize böyle bir ağaç ihdat et, yap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Subhanallah, bu tıpkı Musa'nın kavminin Musa'ya söylediği sözler. Ey Musa, bunların ilahları olduğu gibi bize de ilah yap. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki sizler de geçmiş milletlerin yolunu tutacaksınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i Kerime Musa ile ilgili Hazreti Musa'nın kavminin sorduğu ayet-i kerime Araf 138. Yüce Mevla buyuruyor ki biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Onlar bir kavme uğradılar ki onlar putlara secde ediyorlar. Musa'nın kavmi dediler ki ey Musa bunların ilahları olduğu gibi bize de ilahlar yap. Musa da onlara dedi ki sizler cahil bir topluluksunuz. Hazreti Musa da onlara sizler kafir oldunuz gelin iman edin deme yerine sizler cahil bir topluluksunuz diye buyurmuş. Resulullah da olayı hatırlatarak sizler yeni yeniden dine girin, ne demek tekrar putçuluğa mı dönüyorsunuz dememiş. Çünkü onların bunun putçuluğu olduğunu bilmemeleri, böyle bir ağaçın yanında itikafa girer, tavaf ederlerse mahsur olmadığını sanmaları kendilerini küfre düşürmediğini göstermiştir diyor alimler. Müslümanlar, konunun sonunda gelelim günümüzde iç içe yaşadığımız ve dini mübine ters davranarak değil ki amellerine namaz kılmama sadece oruç tutmama itikadiyle ilgili Allah'ın uluhiyetiyle Rabbiyle kainatı sevk idare etmesiyle insanların yasaları belirlemesiyle ilgili sıfatlarında adeta peynir ekmek yer gibi tahriflerde bulunmaları, o sıfatlarını gevelemeleri bunları nereye götürüyor? Bunlar burada zikredilen bu huylarında, bu dediklerinde burada zikredilen cahiller kuruhundan veya değiller. Bunu Allah'a bırakalım. Allah'a bırakalım. Artık İbn-i Teymiye'nin de İbn-i Kayyim'in de dediği gibi kişilere indirmede bırakalım Allah belirlesin bu bunu biliyor mu bilmiyor mu. Ama küfrünü gördüğümüzde bu küfür işi Müslümanlığını gördüğümüzde de Müslüman işi diyebiliriz. Yani bunlara rahat rahat Müslüman kardeşlerimiz, canımız ciğerimiz yaptığını da biz yapalım dersek halimiz ne olur? Veya bunlar kafirlerin tekidir, canı malı kanı helaldir gidin öldürün. O da caiz. Herhalde bu sonuca varıyoruz. Allah o tür olanlara da hakik iman nasip eylesin. Allah İslam'ın hakimiyetini bize versin ki kimin ne olduğu net bir şekilde ortaya çıkmış olsun diyor. Dersimizi noktalıyoruz. İnşallah gelecek dersimizde Allah'ın indirdiğiyle insanları idare etmeyenler veya yargılamayanların hükmüne onunla ilgili alimlerin görüşlerini ve hadisleri alacağız. diyor, bitirmiş oluyor.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
0: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
15: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM www.özelfm.net Özel FM.net

0: Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim mutlak manada insanlara bir hayat çiziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın canlı bir örneği olarak da bu hayatın nasıllığını bize gösteriyor. İşte hem Kur'an'da hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ortaya çıkan bu hayat tarzını kendisinde, kendi öz hayatında uygulamaya çalışan insanlar Kur'an'la şahsiyetlenmiş, İslam'la şahsiyetlenmiş, Müslüman sıfatı almış oluyorlar. Zaten biz burada bu programla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahsiyetleri öğrenmek, onları tanımak veya tanıtmak derdine değil, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir şahsiyet istediğini sizlere örneklendirmek derdindeyiz inşallah.
1: Kur'an'daki Şahsiyetler programıyla Ali Akar her salı saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
2: ibadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
1: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İGDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İGDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İGDEF.org 0212 621 çift 065.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazlarının kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: gözkonakkuyumcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
2: Reklamlar.

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bakara suresiyle birlikteliğimiz devam ediyor ve 210. ayeti bitirdik Allah'ın izniyle ve 211. ayette devam edeceğiz. Medine müminleri bütün zorluklara rağmen İslam'a toptan sarılacaklar. Bunu Allah emretti onlara. Evet, bir yanda Allahu Teala'nın gelen emirleri var. Namaz gibi, cihat, oruç, hac, bunlar Allahu Teala tarafından onlara emrediliyor. Gelen her ibadet emriyle hayatlarında yepyeni bir oluşum var. Bir kere bilmedikleri bu yeni ibadetleri, yeni kulluk motiflerini hayatlarına yerleştirmeleri gerekiyor. Bununla birlikte o güne kadar taşıdıkları, belki de cahiliye kültürüyle oluşmuş olan yapılar ve yapılanmalar hayatlarından da çıkması gerekiyor. Bu sürekli bir dinamizm, sürekli bir değişim demek. Yani gelen ayetlerle her gün yeniden ve yeniden inşa edilen bir İslam var, teslimiyet var. Ve kesinlikle fire vermeksizin, bu olmaz, bu benim işime gelmedi, bu benim hoşuma gitmedi mantığıyla hiçbir bölüm de kenara bırakılmayacak. Allah kitabında neyi emrettiyse ona bütün benliğiyle sarılacak Müslümanlar. Ya değilse kıyamet var, hesap var, ahiret günü var ve o zaman da işler Allahu Teala'nın huzurunda başka bir noktaya doğru gidecek. Yani Rabbinden zılanlar, kayanlar, başka tarafa doğru gidenler cehenneme doğru da yuvarlanacaklar. İşte bu ifadelerden sonra Allahu Teala 211. ayetinde Bakara suresinin müminlere bir yön sundu. Hemen komşuları olan İsrailoğulları, Yahudiler, kitabı tanıyanlar, vahiyden haberdar olanlar, peygamberi değişlerden haberdar olan bu millete sorular yönetmelerini istedi. Sel beni İsrail'e kem âteynâhum min âyetim beyine. İsrailoğullarına sor ki kendilerine nice apaçık mucizeler verdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala sor diyor. Müslüman da soracak, sorgulayacak. Bu sorulanlar için bir ayıp teşkil ediyor. Çünkü onlar kendilerine gelen peygamberleri ve o peygamberlerinin apaçık ayetlerini, mucizeleri, delillerini yok saymışlar, yokmuş gibi davranmışlar ya da peygamberleriyle gelen gerçekleri örtbas etmişler, gizlemişler ya da bir bölümünü alıp bir bölümü atmışlardı. İsrailoğulları böylesi yamukluklar, böylesi yanlışlar, böylesi kaymalar ile bugüne kadar gelmiş. Medine günlerinde yaşanan Yahudice zihniyet de buydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara soracak. Sor onlara diyordu Allahu Teala. Böylece onlar sorgulanıyor ama kendilerine yepyeni bir peygamber gelmiş olan Müslümanlar da dikkat kesilecekler. Bakın Yahudilere sorun. Onlar da peygamberler gördü. Onlar da mucizeler yaşadı. Onlar da denendiler. Ama geçemediler. Ama bilemediler. Ama peygamberlerini diskalifiye ettiler. Hayat dışı yaptılar. Bakın kaybettiler, perişan oldular. Siz kendinize çeki düzen verin şimdi. Sorun onlara, bu soruyla birlikte kendiniz de sorgulayın. Ne soru nedir? Peygamberlere verilenler, ne oldu onlara? İsrailoğulları çok şeyler görmüşlerdi ama bunu değiştirmişlerdi sonra. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِدُ الْاِقَابِ. Evet, kim mucizeler, beyineler kendisine geldikten sonra Allah'ın nimetini, Allahu Teala'nın dinini, İslam'ı, ayetleri değiştirirse bilsin ki Allah şedidül ikaptır, cezası çok şiddetli olandır. Yahudilere soruluyor çünkü onlar böyle yapmışlardı. Kendilerine gelen beyineleri, apaçık ayetleri, mucizeleri, peygamberlerin getirdiği belgeleri değiştirmişlerdi. Allahu Teala bunu nimet olarak isimlendiriyor. Peygamberle gelen şey, vahyin sunduğu hayat en büyük nimettir. Bize verilen nimetlerin en muhteşemleri budur. Ekmek, su, hava, tüm bunlar nimettir. Ama nimet Allah denince vahiy anlıyoruz öncelikle.
Vahiy merkezli hayat anlıyoruz. Dolayısıyla kendilerine gelen bu hayatı onlar değiştirdiler. Bozdular, tebdil ettiler. Farklı hale getirdiler. Ve nimet, nimet olmaktan çıktı. Nimete şükretmediler, nimete küfrettiler. Kendilerine geleni yok kabul ettiler. Başka şeyleri kendilerine gelmiş gibi düşündüler. Böylece başka bir hayatı kucakladılar. Peki Allah, fe innallâhe şedîdül ikâb, Allah ise cezası çok şiddetli olandır. Böyle yapanlara gerekli cezayı elbette Allahu Teala verecektir. Züyyine lillezîne keferul hayâtü dünya ve yeshârûne minellezîne âmenû. Kafirleri anlatıyor Allahu Teala. Kafir olanlar için dünya hayatı süslendi. Evet, dünya onlar için süslü gösterildi. Bundan biraz önceki ayetlerde bir insan tipi bize anlatılmıştı. Bir adam öyle ki sözü dinlenirdi dünya hakkında konuştuğunda, kalbindeki kötü niyetlere de Allahu Teala şahit tutarak yeminler ediyordu. Oysa İslam'ın en koyu düşmanı buydu. Başa geçtiği vakit ya ne yapacaktı? Yerine fesat çıkartacak, ekini ve nesli yok edecekti. Böyle bir adam tipi anlatılmıştı bize. İşte kafir denen adamın aslında kaygısı, kayrası budur. O adam dünya hayata meftun. Dünya hayat ona süslü ve zinetli gösterilmiş. Hayatının bütün amacı, hedefi dünya olmuş. Bu aşağılık, bu pesbaye hayat uğruna bütün değerlerini yok sayıyor. Ve bununla da kalmıyor. وَيَسْخَارُونَ مِنَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا İman edenleri de alay konusu eğiliyor. Onlarla alay ediyor. Müminleri dalgaya alıyor. Onları bir bakıma hedefsiz, amaçsız ya da ne tarafa kürek çektikleri belli olmayan kimseler haline getiriyor. Öyle görüyorlar. Yani mescidin etrafındalar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber müminler var. Yahudiler bunlara gülüyorlar. Şunlara bak. Bu adamlar ne yapıyorlar acaba böyle? Dünya onların umurunda değil. Ölümü, sonrasını ve cenneti hedeflemişler. Gözleri bir şey görmüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir acayip oluyorlar bunlar. Kendi evlerinde de aynı iklimi taşıma derdindeler. Meftun gibiler deyip belki gülüyorlar, alaya alıyorlar. Müslümanları dengesiz, Müslümanları kadir kıymet bilmez, dünyayı anlamaz, değerlerden habersiz gibi görüyorlar. Bugün de müminler çoğu böyle değerlendirilmeyecek mi? Ya da İslami bir oluşum, Müslümanca bir zihniyet kafirler tarafından alaya alınmıyor mu? Çünkü onlar dünyanın süsü ve eğlencesine kendilerini kaptırmışlar. Dünya onlara çok süslenmiş. Her şeysiyle, yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları, üretim, tüketim filan derken dört elleriyle sarılmışlar bu dünyaya. Hedef dünya, yürüdükleri yer dünya, durdukları yer dünya, kalplerinde dünya, zihinlerinde dünya, dünyayı konuşuyorlar, dünyayı duyuyorlar ve bu noktaya çomak sokan imani bir duruş, imani bir bakış, Müslümanca bir hareket, Müslümanca bir söz ve cümle onların midesini bulandırıyor ve alay etmeye başlıyorlar. Oysa وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde Rablerine karşı saygılı olan, müttaki olan, takva sahibi olan Müslümanlar onların üstündedir. Üstündür onlar. Onlardan çok daha yücedir. Bunlar aşağı olan, aşağılık olan dünya hayata talip oldular, alay ettiler. Ya fakat kıyamet gününde müminler, takva sahibi olan, Allah'a ve İslam'a karşı dikkatli davranan, hassasiyet sahibi Müslümanlar kıyamet gününde çok üstün olacaklar. Vallahu yarzuqu men yeşa'u bi gayri hisab. Öyledir. Allah dilediğine hesapsız lütufta bulunur. Öyledir gerçekten. Allahu Teala müminlere ve Rabbinin rızkını isteyen, cenneti arzu eden Müslümanlara bu dünyada da cennetvari hayatlar sunar ve ahiretlerini de cennet eyler. Allahu Teala hesap sorulmaz. Hesabı bilen odur. Kime neyi ne kadar vereceğini, ne şekilde vereceğini en iyi bilen odur ve Allahu Teala özellikle Müslümanları izzet ve şerefle rızıklandıracaktır kıyamet gününde. Değerlerin belli olduğu o günde müminler şerefleneceklerdir. Mekke günlerinde Ebu Cehil ve arkadaşları Müslümanlarla alay ediyorlardı. Medine'ye geldiklerinde ise Müslümanlar, Yahudiler, münafıklar alay etmeye devam ettiler onlarla. Her zaman ve zeminde kendilerini tam bir kafir olarak ilan edenler, kendilerinin küfrünü gizleyenler, Müslümanlardanmış gibi görünen ılımlı kafir ve gavurlar olacaktır.
Ama neticede hepsinin düşüncesinin tabanı aynıdır. Müminlerle alay ederler ve dünya merkezi düşünürler. Öyle değil. Müminler Allah'ı merkeze koyuyor, kitabı merkeze koyuyor, peygambere geleni merkeze koyuyor ve bunu değiştirmeye yanaşmıyorlar. Bilirler ki Allah'tan gelen, Allah'tan geldiği gibi yaşanıldığında onlara cennet vardır. Bu böyledir. Tarihte de böyle olmuştu. Böyle akıp giden bir nehir var. Böyle bir kulvar var. Tarihin içerisinde böyle bir damar var. كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ Allah-u Teala diyor ki bize, insanlar tek bir ümmetti. Onlar bir yürek, bir zihin, bir kimlik taşıyan Müslüman bir toplumdu. Böyleydi insanlar. Ve Allah-u Teala onlara peygamberler gönderdi, müjdeci olarak ve uyarıcı olarak. Önce Adem Aleyhisselam'la birlikte başlayan bir damar var. Müminler hep Allah'ın kuluydiler. Fakat sonra şeytan ve şeytana uyanlar, Kabil ve dostları, Nuh'a karşı çıkanlar, Hud'a karşı çıkan Ad, Salih Aleyhisselam'a karşı çıkan Semud ve diğerleri. Böylece insanlar bölündü, parçalandı ve Allah-u Teala onlara peygamberler gönderdi. Bu peygamberler onlara müjdeliyordu. Cennet var diyordu eğer Allah'a kul olursanız. Cennet var eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız. Aman cehennem var, dikkat! Eğer Allah-u Teala'ya karşı gelirseniz düşersiniz oraya. Ve aman dikkat! Siz böyle yaşamaya devam ederseniz cenneti ıskalayacak, kaçıracaksınız. Böylece gelen peygamberler bu insanlığa tek bir oluşumu, tek bir çizgiyi, İslam ümmeti olmayı anlattı ve bunu sundu. وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ ف۪ي Ve insanlar arasında, o insanların anlaşmazlığa düştükleri konularda hüküm vermeleri için onlarla beraber, yani o peygamberlerle beraber hak yolu gösteren, doğruyu gösteren kitaplar da Allah-u Teala gönderdi. Hak ile geldi kitaplar. Bir hakikati taşır şekilde geldiler. Ve peygamberler yanı başındaydı. Peygamberler ve yanlarında kitaplar. Peygamberler ve onların sunduğu vahiy belgeleri. Bir yanda örneklik peygamberlere ait, bir yanda onların ellerinde Allah-u Teala'dan gelmiş olan belgeler. Bu ikisi beraber bir doğruyu işaret ediyordu. Hak. Ve bu hak, kafirler ve iman edenler, bütün insanlar aralarında anlaşmazlık konuları var. Ne değerlidir, ne cesarettir, cömertlik neye denir, güzellik çirkinlik nedir, başarı ve başarısızlık neye denir, İhtilaf konusuydu bunlar. Herkes olayı bir yönüyle alıyordu. Şeytana uyan ve onun peşi sıra gidenler başarı şudur diyorlardı, kazanç budur diyorlardı. Ama Allah peygamberiyle, kitabıyla başarının ne olduğunu, cesaret ve cömertliğin ne olduğunu, kerem ve izzetin hangi konuda olduğunu izah ediyor, açıklıyordu. Böylece aralarındaki ihtilaf son bulacaktı. وَمَا اخْتَلَفَ ف۪يهِ اِلَّا الَّذ۪ينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ Ancak kendilerine kitap verilenler, kendilerine bu kitap verildiği halde, bu peygamberler kendilerine apaçık geldiği halde, delilleri gördükten sonra aralarındaki kıskançlıktan ötürü Allah'ın gönderdiği bu dinde anlaşmazlığa düştüler. İhtilafa devam ettiler. İhtilafları son buldurmak için, aralarındaki anlaşmazlığı bitirmek için hakikati gönderen Allah-u Teala'nın kitabında ihtilafa düştüler. Ve yine o yolun eğrisini büğrüsünü oluşturmak gayretine girdiler. Sebep de onların azgınlığıydı, fesatlığıydı, hasediydi. Onların kendi çıkarlarını ön plana koymasıydı. Ve böylece şirk içinde olan kafirlerle aynı çizgiye düştü ellerinde kitap olduğu halde onlar. Korkunç bir durum bu. Bir tarafta kitabı, imanı dışlamış, ona karşı durmuş, ona isyan etmiş kafirler var. Allah dışında birçok ilahlar edinmişler kendilerine. Bunların çizgisi belli. Bunlar yeryüzünün en kötü varlıkları, yeryüzünde debelenen varlıkların en çirkinleri bunlar. Ama öte tarafta elleri kitaplılar var. Ellerinde peygamberlerinin getirdiği belgeler olanlar var. Peygamberlerin hayatlarından üzerine bulaşmış Müslüman görüntüler taşıyorlar. Fakat zihniyetleri aynı o kafirlerinki gibi, müşriklerinki gibi. Allah'ı tanımayan, peygamberi tanımayan, kitabı tanımayanlarla aynı çizgiye oturuvermişler bunlar. فَهَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا ف۪يهِ بِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهِ
Bunun üzerine Allah iman edenlere üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Onların da yanlışlarını Allahu Teala kitabıyla ortaya koydu. Böylece Allah'ın izniyle hak müminlerin gönlünde, müminlerin dünyasında, müminlerin zihninde belirdi. Kitaba bu noktada bir daha ihtiyacımız var. Çünkü Allahu Teala hakkı tahakkuk ettirmek için bu kitabı indirdi ve ehli kitabın dayattığı, Yahudi olsun, Hristiyan olsun, kitapsızların ortaya koyduğu, işte ne ad alırlarsa alsınlar, hepsinin sunduğu hayat programının yanlışlığını, kötülüğünü, batıllığını bu kitap ortaya koyuyor. Ve doğru nedir, hakikat nedir bize izah ediyor. Allah müminlere yolun doğrusunu açıkladı. Bu kitapta her şey yazılı. Vallahu yehdi men yeşâ'u ilâ sırâtı mustakîm. Allah böyledir. Gerçek şu ki Allah dilediğini ya da Allahu Teala'nın yolunu isteyen herkesi mustakim olan yola, dosdoğru cennete giden yola ulaştıracaktır. İlla ki oraya varacaktır Müslüman. Bu böyle. Müminler aydınlandılar. Müminler yolu buldular. Dosdoğru yolu kazandılar. Tamam. Ama öte yandan fedakarlık olmaksızın, elini taşın altına sokmaksızın, bir risk almaksızın olur mu? Varılabilir mi? Gidilebilir mi? Hayır. Bunu nereden anlıyoruz? Biraz önce Rabbimiz bize bir insan tipi daha anlatmıştı ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ demişti Rabbimiz. İnsanlardan öyleleri de var ki Allah'ın rızasını almak için kendini feda eder. Böyle. Mümin bu şekilde olacak. Allah'ı memnun edebilmek adına her şeyden vazgeçebilecek. Şimdi Allahu Teala soruyor. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ye'tikum meselul lezine halev min kablikum. Ey iman edenler, ey müminler, ne dersiniz? Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Allahu Ekber. Ne net bir söylem. Kesinlikle kandırmaca yok. Elimize şeker tutturmaca yok. İşte mavi boncuk kimdeyse tavrı yok. Rabbimiz net söylüyor. Müslüman mısınız? Cenneti mi istiyorsunuz? Hedefiniz cennet mi? O zaman sizden önce de bunu isteyenlerin başına gelenleri illa ki yaşayacaksınız, denenecek, sınanacak. Bu yolda birçok şeyden vazgeçmeyi öğreneceksiniz. Sonuçta o zaman cennete girebileceksiniz. Rabbimiz netçe söylüyor. Hani göstere göstere bir imtihan bu. Kandırmaca yok, caydırmaca yok. Allahu Teala ikna ederek bizi kalbimizde imanın tam bir sebat ile hareket etmesini arzuluyor, istiyor. Meshetumul be'sa'u vezzarra'u vezuzilu hatta yekula rasulu vellezine amanu ma'ahu meta nasrullah ela inne nasrallahi qarib. Öyle ki onlara yoksulluk ve sıkıntı dokunmuş ve onlar sarsılmışlardı. Hem de ne sarsılışla. Onlara zorluklar değdi, dokundu. Sıkıntılar, fakirlikler, yokluklar, yoksunluklar üzerlerine abandı. Ayakları yoldan sanki kayacak gibi sarsıldılar. Yüreklerindeki iman sarsıldı. Zihindeki düşünceler, değer yargıları sarsıldı. Ama dediler, bu olabilir mi? Sen Allah'ın Resulü değil misin? Biz Müslüman değil miyiz? Onlar kafir değil mi? Ama nasıl oluyor böyle dediler. Sarsıldılar. Fikirler sarsıldı. Her şeyleriyle. Hatta yekûlen Resul, peygamber bile şöyle söyledi iman edenlerle birlikte. İman edenler söylüyor, bunu söylemeleri normal. Ama peygamberleri bile öyle acılar yaşadı, öyle dertler, sıkıntılar çekti ki sordular. Meta nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman? Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dediler. Mekke günlerinde biz bunu yaşadık. Habbab bin Eret geliyordu, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bunu soruyordu. Ya Resulallah ne zaman diyordu. Kafirlerin işkenceleri ne zaman bitecek? İşte bu soru tarih boyunca soruldu. Müslümanlar sıkıntılar yaşadılar. Dertlerle sarsıldılar. Ve fakat vazgeçmediler. Demirlerle tarandılar. İkiye bölündüler. Ama Allah'ın yolundan, İslam davasından, kitaplarından, peygamberlerinden vazgeçmediler.
İçlerinde her şey sarsıldı. İmtihanı bildiler ama devam ettiler. İbrahim Aleyhisselam oğlunu kesecekken, ateşe atılacakken, memleketinden kovulmuşken, Yakup Yusuf'unu kaybetmişken ve diğer peygamberler. Musa Aleyhisselam'ı düşünelim. Şuayb Aleyhisselam'ı düşünelim. Peygamberler kitabımızda bize örnek olarak anlatılıyor ve onların örnekliğiyle sarsılışlar var. Yokluk ve zorluklar bize canlandırılır. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda Peygamber Efendimiz'in arkadaşlarının da benzer dertler yaşadığını görmüyor muyuz? Bedir, özellikle Uhud, sonrasında Hendek, acılar, ızdıraplar, kederler, sıkıntılar, sarsılmalar, ehli kitabın söylemleri, münafıkların işkencesi, kafirlerin saldırısı, ablukaya alınmış bir Medine, kuşatılmış bir ortam, şeytan yürekten dışarıya doğru, kafir dışarıdan yüreğe doğru baskı yapıyor. Ve bu noktada müminler diyorlar ki Allah'ın yardımı ne zaman? Ela inna nasrallahi garip. Diyor ki Rabbimiz, dikkat edin, aman, Allah'ın yardımı çok yakındır. Allah'ın yardımı çok yakındır diyor Rabbimiz. Hendek'i yaşamış Müslümanlara belki de bu ayetler söylendi. Ama ne zaman söylendiyse o hep bizim için her zamandır. Derdi ve sıkıntı yaşayan Müslümanlar Allahu Teala'nın vaadi budur. Ya keyfi yerinde, işi düzenli, hayatı planlı, hani carp çurku oluşmuş olan bugünün Müslümanı olan bizlere bu ayet ne ifade edecek? Yani deneneceksiniz diyor Allahu Teala. Görüntüde deneme yok gibi. Bollukla deneniyoruz. Zorluklar yok. Sıkıntılar yerine keyifler var. Sarsılmalar yaşanmıyor. Bilakis belki münafıkça hayatı, kafirlerin önerdiği program kılıflanarak yapılıp gidiyor. Yahu bu gerekiyor. Şimdi zamanın gereği budur diyoruz ve devam ediyoruz Allah muhafaza. Öyleyse bu ayeti bir kez daha okumak, bir kez daha düşünmek durumundayız. Allah'ın yardımı yakındır. Ama kime? Böylesi bir hayatı kucaklayana. Allah'ın rızası için her şeyini feda eden adamlara. Süheyb gibi olanlara. Mekke'den Medine'ye göçünde bütün malını hicret edebilmek derdiyle, Allah'ın rızasını kazanabilmek amacıyla feda eden adamlara Allah'ın yardımı elbette yakındır. Ama Allah adına hiçbir yakınlaşmaya, hiçbir çabaya girmeyenlere ne ola ki? Rabbim muhafaza buyursun. Yes'elûneke mâzâ yunfikûn. Sana soruyorlar, Allah yolunda ne harcayalım? Allah yolunda ne harcayacaklarını sana soruyorlar. Bu bölümlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorulan sorular gündem yapılıyor. Medine'de sorular var, sorunlar var. Yaşanan hayatın içinde ortaya çıkmış problemler var. Bunlara cevap yine Allah'ın huzurunda. Bunlara cevap yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde. Ve bu ayetler bize özellikle sorularımızın cevabının Allah'ta ve Resul'de olduğunu öğretiyor. Kime soru soracağımızı bize öğretiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sorun sorular. İnfak mı edeceksiniz? Dağıtacak mısınız? Paylaşacak mısınız? Sorun ona. Vazgeçecek ya da bir şeye mi başlayacaksınız? Bir karar alma pozisyonda mısınız? Sorun elçiye ve elçinin getirdiği kitaba. İşte bu ayetler belki bize bunu da söylüyor. Allah'ın yardımı yakındır. Ama cevabı Allah'ta arayanlara. Evet, infak. Eğer yardım görmek istiyorsanız yardım etmelisiniz. Eğer darlıktan, sıkıntıdan ve sarsılmadan kurtulmak mı istiyorsunuz? İnfak etmelisiniz. Çünkü infak münafıklığın önüne geçer. Ve sarsılmak, kayganlık, kaygan bir zeminde yürümek insanı ağır ağır münafıklığa doğru yaklaştırır. Bundan önceki ayetleri okuyalım isterseniz. Diyordu ya Rabbimiz 209. ayette. Fe in zelaltum min ba'di ma ca'atkumul bayyinatu fa'lamu enna Allaha azizun hakim. Size apaçık deliller, beyineler geldikten sonra yine de kayarsanız şunu iyi bilin ki Allah azizdir, hakimdir. Yani ayak kayması böyle bir şey. Ayağa kaydıracak nedenler nelerdir? Zorluk, darlık, sıkıntı, bela ve sarsılış. Kalpteki sarsılmalar. Buna izin vermiyoruz. Çünkü buna izin verdiğimiz vakit
kayıp gidebiliriz Allah muhafaza cehenneme doğru. Bunun önündeki engel 1. Bütün imtihanların sebebi kaynağı Allah'tır. Allah denemektedir ve denenmek için varız zaten. 2. Eğer bu imtihanları başarmak istiyorsak infak etmek durumundayız. Ama nereye? Nasıl harcayacağız? Kime harcayacağız? Cevap Allah'tan. Kul de ki onlara: Ma enfaktum min hayrin felil valideyni vel akrabine vel yetama vel mesakini ve ibnis sebil. Maldan harcayacağınız şeyler ana babaya, yakınlara, yetimlere, miskinlere ve yolculara. Onlara vermeliyiz. Allahu Teala kime vereceğimizi söylüyor. Neyi ne kadar vereceğimizi ise bundan sonraki bir ayette, 219. ayette söyleyecek. Ama bu ayette neler vereceğimizi anlatıyor. İşte İslam toplumu zekatla, sadakayla, karz-ı hasenle, iyi güzel bir borçla yani hep süslenmiş bir toplumdur. Birbirlerinin yanında ve yakınındadırlar. Hicret edecek birisi malını veriyor. Bir hiç uğruna güya, sadece Medine'den Mekke'ye göç edebilmek için. Mekke'ye gelmiş birisi, savaşa gidecek bir İslam toplumu, askerler, silah yok, at yok, deve yok, servetinin büyük bir bölümü ona veriveriyor, donatıyor onlar. Bir başkası elde bir hurma, yarısını veriyor. İşte bu kadar. Ama ne olursa olsun bir yardım ortamı var. Müminler paylaşıyorlar. Ellerindeki avuçlarındakini her şeyi veriyorlar. Kendileri doyduktan, kendilerini sarındıktan sonra hemen etrafındaki insanlara vermeye başlıyor. Ve Allah-u Teala bize bu çizgiyi öğretiyor. Ben doyduktan sonra, ben Allah tarafından rızıklandırıldıktan sonra bana verilenden ana babama vermeliyim. Sonra yakınlarıma, komşu olarak yakınlara, akraba olarak yakınlara, sonra yetimlere, etrafımdaki babasız olanlara, babası olduğu halde babasız kalmış olanlara bir şekilde, yani yetim kavramını genişletebiliriz, onlara veriyoruz. Sonra miskinlere, oturup kalmışlara, imkan bulamamışlara, çalışacak bir iş imkanı da bulamamış, perişan kalmış duruyor, fakir fukara ya da benzer ifadelerle anlatabileceğimiz bir oturuşu anlatır ve mesakin kelimesi. Sonra yolculara, yolda kalmışlara, bir yolu yürüyememiş, bunlara vereceğiz. Etrafımızdaki gerek oturan, gerek hareketli, gerek aktif, gerek pasif, gerek kimsesiz ya da kimseler olsa bile ihtiyaçları çok olan birilerine vereceğiz. Neticede dalga dalga etrafımızda bulunan insanlarla Rabbimizin bize verdiklerini paylaşıyoruz. Sonuç şu: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٍ. Şüphesiz Allah sizin yapacağınız her hayrı bilendir. Her ne hayır işlediyseniz Allah-u Teala onu bilmektedir. Hac konusu anlatılırken de Allah-u Teala bunu söylüyordu. Siz ne işlerseniz hayır adına bunu Allah-u Teala bilir demişti Rabbimiz. İşte burada da Rabbimiz aynı şeyi söylüyor. Yaptığınız hayırlar boşa gitmez, unutulmaz. Mutlaka Allah-u Teala onları sizin önünüze getirecektir. Ve bu infak ile birlikte zorlukları aşma noktasında Müslümanca kalabilmek adına bize Allah-u Teala bir yöntem söyledi. Ama bu yöntemin hemen ardından yine Allah yolunda zorluklara katlanmanın bir ötesine geçildi. O da savaştır. Kutibe aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. İnşallah bu ayetle devam edeceğiz. Rabbimiz bizlere vaat etti, imtihan var. Bu imtihan yolunda yürümemiz, fedakarlıklarda bulunmamız ve imanın İslam'a savaşını vermemiz bize emrediliyor. Ve Medine günlerinde ayetler Allah yolunda yaşamayı bize öğretiyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

İnsanlık hüsranın tüm boyutlarını yaşıyor. Şirkin zulmü globalleşiyor. Çağ, imaj, kandırma, vitrin, reklam, tüketme ve tükenme çağı. Çılgınlık, azgınlık ve isyan hiçbir sınır tanımıyor. Nice insan İslam'ı mükemmel yaşayanlara şahit olamadığı için İslam'ı alternatif olarak görmüyor. Hatta kurtarıcısına düşman oluyor. Müslümanların da önemli bir kesimi Müslümanlığı bilmiyor. Bilenlerin de yapabileceklerinin tümünü yaptıklarını iddia etmek zor. Bu ortamda teknik imkanlarla donanan, devletleşen, küreselleşen fitne sadece yapanları değil, tüm insanlığı kemiriyor. Ülkeler, sokaklar, evler, beyinler, gönüller işgale uğramış durumda. Müslüman olduğunu iddia edenlerin de büyük bölümü bilinçsizce şirkin kucağına atılıyor, kurtuluşu zalimlerin safında, Amerika ile işbirliğinde, Avrupa Birliği'nde arayıp ifsadı ıslah zannediyor. Unutmayalım, Müslümanlar için temel referans Ankara, Washington, Danimarka kriterleri değil, mutluluk çağının Mekke ve Medine ölçüleridir. Batıdan gelen her türlü teknik aygıtın yan etkileri vardır. Kimi savunmacı ve uzlaşmacı insanlar şöyle derler: Batılıların sadece tekniği alınmalı, ahlak ve kültürü alınmamalıdır. Düşünülmez ki teknik ve teknolojik aygıtlar dünya görüşü ve yaşama biçimiyle birlikte gelir. Zaten bunlar belirli bir kültürün ürünüdür ve o arka plandan koparılamaz. TV, radyo, bilgisayar kendileriyle birlikte hangi kültür, oyun, anlayış ve ahlakı da kaçınılmaz olarak getiriyor, düşünmek yetecektir. Kur'an'dan yola çıkarak rahatlıkla diyebiliriz ki, imanın esası doğruluk, münafıklığın esası da yalandır. Yalancılık, nifakın ve küfrün dışa yansımasıdır. Müminin temel özelliği, niyetlerinde, söz ve davranışlarında doğruluk, münafık ve ikiyüzlü kafirlerin temel özelliği de eğriliktir, yalandır, hile ve aldatmadır. Yalancılık, tabii ki sadece dille olmaz, bedenle, işaretle, yazıyla, internetle de olur. Yalan, fıtrata ters olduğu için insan beyni başta olmak üzere birçok organın çalışma yapısı anormalleşir, yalan söylemek için daha anormal ve olağan dışı efor sarf etmek zorunda kalır. Kalp ritimlerinde değişiklik, çeşitli salgılarda farklılık, heyecanın artması gibi sinir sisteminde anormallikler ortaya çıkar. Bu normal dışı davranışları tespit eden yalan makinesi, insanın yalan söylediğini büyük ihtimalle tespit eder. Beden dili de yalanı çoğunlukla ele verir. Yalanı, insan ruhu, vicdanı, psikolojik yapısı, fıtratı, hatta organları, özellikle de imanı kabul etmemektedir. Günümüzdeki stres, ruhi bunalım ve sebepsiz sıkıntıların, suçluluk duygusu, intihar isteği gibi manevi hastalıkların büyük bölümünün

emin oldukları gibi bu doğruluklarının karşılığını esas olarak ahirette alacaklardır. Unutmamak lazımdır ki esas ceza ve ödül yeri

0: Teknoloji, yalanı yaygınlaştırma ve yalan dünyayı sevdirme konusunda imkanlar sunuyor. İnsancıklar, robotlar içinde robotlaşıyor. Makineler arasında makineleşiyor. Kendisi de bir eşyaya, oyuncağa dönüşüyor insanımsı yaratık. Teknoloji, insan adlı varlığı gerçeklerden, haktan koparmak için oyunlar, oyuncaklar üretiyor. Böylece insanat bahçesine döndürdükleri arenada insanlar da oyuncak haline geliyor. Oyuncaklaştırdığı insanlarla oynuyor Batı. Kurguluyor, kuruyor, pillerini takıyor, elindeki kumandasıyla yön veriyor, modern köle haline getiriyor. Kim demiş kölelik tarihe karıştı diye? En vahşicesi bu asırda uygulanıyor. Sadece bedenine hükmetmiyor, zihnini ve gönlünü de köleleştirerek Allah'ın kullarını teknoloji putuna tapınan uyuşuk esirler haline getiriyor. İnsan adlı muhteşem varlık teknoloji sayesinde mutfakla tuvalet ve yatak odası arasında gidip gelen bir makineye, bilgisayar fişine, kafasından bağlı uzaktan kumanda edilen bir aygıta dönüştürülüyor. Maleani denilen faydasız şeyler kulluğun önünü tıkıyor. Allahsız, namazsız, davasız yaşayabilen yeni gençlik, televizyonsuz, müziksiz, filmsiz, internetsiz, chatsiz ve cepsiz bir dünya düşünemiyor. Düşünemiyor ne yaratanını, ne kendini ve yaratılış amacını. Sanal bir dünya oluşturuyor teknoloji. Sanal, yani gerçek olmayan, hakikatten uzak, sahte bir dünya. Kullananları da matriksleştiren, sanallaştıran, giderek banallaştıran sahte bir alem. Sanal, gerçekte aslı olmayıp zihinde tasarlanan mevhum demek. Banal da basit, adi, bayağı, sıradan anlamına gelir. Hakikat adlı anneyle bağını koparan, fıtrat ve vicdan ne demek bilmeyen yeni nesil, sanalın kucağında teknolojinin sahte memelerinden hormonlu, uyuşturan ve zehirleyen süt emerek hayatını idame ettiriyor. Uyuşturucuyla, zehirle, abur cuburla nasıl hayat sürülürse öyle bir hayat. Ha yat, ha bu zehri tat. Tat ve yat. Yat ve uyu. Uyu ve unut. Unut ve uyuş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM 103.2. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket olsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. HP İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
17: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
0: Özel efem.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma 0507 047 48 43.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
6: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa İstanbul.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
9: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160 bin TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr
7: kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
12: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
14: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: yekum.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Uydurduğu yalanı Allah'a mal eden yahut yanına kadar gelen gerçeği yalan sayan kimseden daha zalim biri olabilir mi? Kafirler için cehennemde yer mi yok?
1: وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
0: Ama hak ve gerçeği getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte her türlü fenalıktan korunanlar onlardır.

Ahirette Rableri nezdinde onlara istedikleri her şey vardır. İşte iyiliği huy edinenlerin mükafatı budur.

Böylece Allah, onların yaptıkları en kötü işi bile affeder ve yaptıkları makbul işlerin karşılığını en güzel şekilde verir.

0: Nedir?
1: Allah kuluna kâfi değil midir? Kalkmışlar da seni onun altında bir takım başka şeylerle korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola getiren olamaz.

Ama kime de Allah yol göstermişse, onu saptıran olamaz. Allah, mutlak galip ve istediği anda hakkını alan, dilediğinin hakkından gelen, azizün züntikam değil midir?''

0: لي برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Eğer onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir diye sorarsan Allah yarattı derler. De ki, peki öyleyse şimdi baksanıza Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şu nesnelere. Şayet Allah bana bir musibet verirse bunlar o musibeti giderebilirler mi? Yahut bana rahmet ve nimet vermek isterse o rahmeti engelleyebilirler mi? Şu halde sen şöyle de, Allah bana kafidir. Güvenecek yer arayanlar da yalnız ona dayanıp güvensinler.

0: Hem de ki, ey halkım, siz elinizden gelen fenalığı yapın, ama ben de işime devam edeceğim. Zelil ve rezil eden azabın dünyada kime geleceğini, ahirette ise devamlı azabın kimin başına ineceğini yakında öğrenirsiniz.
1: İnna enzelna aleyke'l kitabe lin nasi bil hakk. فَمَنِ

Biz bu kitabı insanların faydası için sana hak ve gerçek olarak indirdik. Artık kim doğru yola girerse kendi yararına olarak girer. Kim de yoldan saparsa kendi aleyhine olarak sapar. Sen onların üzerinde bekçi değilsin.

Ama gerçek koruyucu Allah, insanların ruhlarını ölümleri sırasında, ölmeyenlerin ruhlarını ise uykuları sırasında alır. Hakkında ölüm hükmü verdiği ruhu tutar, vermediği ruhu ise belirli bir süreye kadar salıverir. Muhakkak ki bunda düşünen kimseler için alacak ibretler vardır.

Bilakis onlar kalkmış, Allah'tan başka bir takım, sözüm ona şefaatçiler bulmuşlar. De ki, onların hiçbir yetkileri olmasa, akıl ve şuurdan mahrum olsalar da mı onlara ibadet edeceksiniz?

De ki, şefaatin tamamı Allah'a aittir. Çünkü göklerin ve yerin mülk ve hakimiyeti de O'nundur. Sonunda da O'nun huzuruna götürülecek, O'na hesap vereceksiniz.

Böyleyken Allah bir olarak anılınca, ahirete iman etmeyenlerin yürekleri burkulur da, onun altında başka bir takım ortaklar da anıldığında, derhal yüzleri güler.

Sen şöyle dua et: Allah'ım, ey gökleri ve yeri yaratan, ey görünen görünmeyen ne varsa bilen, hakkında ihtilaf ettikleri her meselede kulların arasında sen elbette hükmedeceksin. Ben bu güven içinde bekliyor ve sabrediyorum.

O zalim kafirler, dünyanın bütün malları ve imkanları kendilerinin olsa, hatta onların bir misli daha bulunsaydı, kıyamet gününde azabın kötülüğünden kurtulmak için derhal fidye olarak verirlerdi. O gün onların hiç hesaba katmadıkları öyle şeyler Allah tarafından ortaya dökülür ki saymaya gelmez.

İşledikleri pis işler ortaya çıkar. Ve Allah'ın dini ve peygamberleriyle yaptıkları alayların cezası kendilerine her taraftan sarıverir.

İnsanın başı derde girdi mi bize yalvarır. Ama sonra ona tarafımızdan nimet verince, ben bilgi ve becerim sayesinde bu serveti elde ettim der. Hayır, bu bir imtihandır. Ama çokları bunu anlamazlar.

Kendilerinden önce gelip geçenler de böyle dediler. Ama kazandıkları servet, mukadder akıbetlerini önlemede kendilerine hiç fayda etmedi.

0: İşledikleri fenalıkların cezası başlarına geçti. Aynen onun gibi senin çağdaşlarından olan zalimler de yaptıkları fenalıkların cezasına çarptırılacaklar ve elimizden kaçıp kurtulamayacaklardır.
1: أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: Hala şunu anlamadılar mı ki, Allah dilediği kulunun nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini ise daraltır. Elbette bunda inanacak kimseler için alacak ibretler vardır.

De ki, ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah bütün günahları affeder. Çünkü O gafur ve rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı fazladır.

Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun, ona itaat edin. Yoksa yardım göremezsiniz.

Size azap farkına varmadığınız yerden ansızın gelip çatmadan önce Rabbiniz tarafından size gönderilen hükümlerin en güzeline tabi olun.

0: Ta ki kişi şöyle demeye mecbur kalmasın: Rabbime karşı yaptığım bunca kusurdan dolayı yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun bana ki ben onun diniyle, kitabıyla alay edenler arasında yer aldım.
1: اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
0: Yahut Allah bana hidayet verseydi, ben de Allah'a karşı gelmekten sakınanlardan olurdum.

Yüce Allah şöyle buyurur: Hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalan saydın. Onları kabul etmeyi kibrine yediremedin. Büyüklük tasladın ve kâfirler arasına girdin.

0: Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları ise cehennemden kurtarıp muratlarına kavuşturur. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar asla üzülmezler de.
1: Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil.
0: Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şey O'nun tasarruf ve yönetimindedir.

Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları onun nezdindedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte asıl hüsrana, en büyük kayba uğrayanlar onlardır.

0: Sen de ki, ey cahil topluluk! Böyleyken siz ne cesaretle benden, Allah'tan başkasına ibadet etmemi istiyorsunuz?
1: وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Halbuki sana da, senden önceki peygamberlere de şu gerçek vahyolunmuştur ki, iyi dikkat et, Allah'a ortak koşarsan yaptığın bütün makbul işler boşa gider ve sen ahirette kaybedenlerden olursun.
1: بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ
0: Bilakis sen yalnız Allah'a kulluk et ve O'na şükredenlerden ol.

Onlar Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler. Ona layık tazimi göstermediler. Halbuki bütün bir dünya kıyamet günü onun avucunda, gökler alemi de bükülmüş olarak elinin içindedir. Böyle bir azamet ve hakimiyet sahibi olan Allah, onların uydurdukları ortaklardan yücedir, münezzehtir.

Sûra üflenir. Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa çarpılıp cansız yere düşer. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın bütün insanlar kabirlerinden ayağa kalkmış, etrafa bakınıp duruyorlar.

Mahşer yeri Rabbinin nuru ile ışıl ışıl aydınlanır. Amel defterleri ortaya konur. Derken peygamberler ve şahitler getirilir. Haklarında tam adaletle hükmedilir ve onlara asla haksızlık yapılmaz.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Kafirler bölük bölük cehenneme sürülür. Nihayet oraya varıp da kapılar açılınca, cehennem bekçileri onlara şöyle sorar: size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve Allah'ın huzuruna çıkacağınız bugünü bildirerek sizi uyaran peygamberleriniz gelmedi mi? Evet, geldiler derler. Fakat kâfirler hakkında azap hükmü kesinleşti. Şimdi ne desek boş.

Cehennemin kapılarından orada ebedi kalmak üzere girin. Allah'a karşı büyüklük taslayanların kalacakları yer ne fena bir yer denilir.

Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa, bölük bölük cennete sevk olunurlar. Nihayet oraya varıp da kapıları açılınca, cennet bekçileri, selam olsun sizlere, ne mutlu size, haydi ebediyen kalmak üzere giriniz oraya derler.

Onlar şöyle karşılık verirler: hamdü senalar olsun o Allah'a ki sözünde durdu ve dilediğimiz yerinde oturacağımız şekilde bizi cennete yerleştirdi. Çalışanların mükafatları ne güzelmiş.

0: Sen o gün melekleri de arşın etrafını çevrelemiş, Rablerine zikir, tenzih ve hamd eden vaziyette görürsün. Derken aralarında adaletle hükmolunur ve hamdü senalar Rabbül Alemin olan Allah'a mahsustur diye bitirilir. Mü'min Suresi Mekke döneminin sonlarında inmiş olup 85 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu kitabın vahyolunup bölüm bölüm indirilmesi, aziz ve alim, üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen Allah tarafındandır.

O aynı zamanda günahları bağışlar, tövbeleri kabul buyurur. Ama cezalandırması da çetin olup, lütuf ve ihsanı pek geniştir. Ondan başka Tanrı yoktur. Dönüş yalnız O'na olacaktır.

Allah'ın ayetlerine karşı ancak kâfirler mücadele ve husumet ederler. Fakat onların şimdilik dünyada rahat rahat dolaşmaları seni tasalandırmasın.

0: Kendilerinden önce Nuh halkı, onlardan sonra gelen daha bir takım gruplar da dini yalan saydılar. Her toplum tartaklamak için Resullerine karşı harekete geçtiler ve hakkı yıkmak için bir takım batıl iddialar ileri sürdüler. Ama ben de onları kıskıvrak yakalayıverdim. İşte düşünün, benim cezalandırmam nasılmış bir görün.
1: وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ
0: İnkârcıların cehennemlik olduklarına dair Rabbimin hükmü böylece kesinleşti.
1: اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ

Arşı taşıyan, bir de onun çevresinde bulunan melekler, devamlı olarak Rablerini zikir ve ona hamd ederler. Ona gerçekten inanır ve müminler için şöylece af dileyip dua ederler. Ey ulu Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe edenleri ve senin yoluna tabi olanları affet ve onları cehennem azabından koru.

Ey bizim ulu Rabbimiz! Sen onları ve onlarla birlikte babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi kimseleri kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine yerleştir. Muhakkak ki sen aziz ve hakimsin. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin.

0: Hem onları kötülüklerden, günahlardan koru. Sen kimi dünyada kötülüklerden korursan, muhakkak ki ona, ukbada merhamet edersin. İşte asıl kurtuluş ve büyük mutluluk da budur.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْا۪يمَانِ فَتَكْفُرُونَ
0: Kafirlere şöyle nida edilir. Allah'ın size gazabı, sizin kendinize olan buğzunuzdan daha şiddetlidir. Zira siz imana davet edildiğinizde ret ve inkar ederdiniz.

0: Onlar ise, "Ya Rabbena" derler. "Sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. İşte günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi telafi etme için buradan çıkmaya bir yol yok mudur?"
1: ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ.
0: Onlara şöyle cevap verilir. Bu hale düşmenizin sebebi şudur ki, Allah'ın birliğine inanmaya çağrıldığınızda reddederdiniz. Ama onun eşinden, ortağından bahsedildiğinde inanırdınız. Artık şimdi hakkınızdaki karar, o çok ulu ve yüce Allah'a aittir.

0: Size kudret ve hikmetine dair delillerini gösteren, gökten size rızık indiren O'dur. Fakat ancak gönülden Allah'a dönen kimse düşünüp ibret alır.
1: فَدْعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
0: O halde kafirler hoşlanmasalar da siz ibadeti gönülden ve yalnız Allah'a yaparak O'na dua edin. رَف۪ي

O dereceleri yükselten, arş sahibi olan Allah, o büyük buluşma gününün dehşetini haber vermek için, kullarından dilediğine emrini tebliğ için ruhu indirir.

O büyük buluşma günü, bütün insanların mezarlarından kalkıp meydana çıkarıldıkları bir gündür. Öyle ki onların işlerinden ve hallerinden bir tek şey bile Allah'a saklı kalamaz. Allah onlara şöyle hitap eder: bugün mülk ve hakimiyet kimin? Mutlak galip, tek hakim olan Allah'ın.

Bugün her kişi ne işlemişse onun karşılığını alır. Bugün kimseye haksızlık edilmez. Muhakkak ki Allah hesapları pek çabuk görür.

0: Onları yaklaşan müthiş güne karşı uyar. Yürekler ağza gelir, yutkunur da yutkunurlar. O zalim kâfirlerin ne dostları, ne de sözüne itibar edilir şefaatçileri olabilir.
1: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ
0: O gözlerin hain bakışını ve kalplerin sakladığı bütün şeyleri dahi bilir.
1: وَاللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
0: Allah hakkı ve adaleti gerçekleştirir. Müşriklerin yalvardıkları putlar ise hiçbir iş yapamazlar. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür.

Hiç dünyada dolaşıp da kendilerinden önce gelip geçenlerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar gerek kuvvet, gerekse dünyada bıraktıkları eserler yönünden kendilerinden daha güçlüydüler. Öyleyken Allah onları günahları sebebiyle yakalayıp cezalandırdı. Ve Allah'a karşı kendilerini koruyan da çıkmadı.

Böyle oldu. Zira peygamberleri kendilerine açık açık delillerle geldikleri halde, bunlar onları ret ve inkar ettiler. Allah da onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü o pek kuvvetlidir, cezası da çetindir.

Gerçekten biz Musa'yı ayetlerimiz, mucizelerimiz ve apaçık bir yetkiyle Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik de onlar, "Bu yalancı bir sihirbazdır," dediler.

Musa onlara bizim tarafımızdan gerçeği getirince, onun yanında bulunan müminlerin oğullarını öldürün, kızlarını ise hayatta bırakın dediler. Fakat kafirlerin hile ve tuzakları boşa çıkar.

Firavun, bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim. O da varsın Rabbine yalvarsın bakalım, o kendisini kurtaracak mı? Zira bu gidişle onun sizin dininizi değiştireceğinden veya ülkede anarşi çıkaracağından endişe ediyorum dedi.

0: Musa da şöyle dedi: ben ahirete, hesap gününe inanmayan her kibirli ve zorbadan benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığınırım.
1: وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ

0: عَذَابًا
1: Firavun hanedanından olup, o zamana kadar iman ettiğini saklayan biri kalkıp şöyle dedi. Ne o, siz bir insan, Rabbim Allah'tır dedi diye kalkıp onu öldürecek misiniz? Halbuki o, Rabbiniz tarafından açık belgeler ve mucizeler de getirdi. Eğer yalan söylüyorsa, yalanı zaten kendisinin aleyhinedir. Ama şayet doğru söylemişse, en azından onun sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. Şu bir gerçektir ki, Allah haddi aşan, yalancı kimseleri iflah etmez.

Ey benim sevgili milletim! Bugün hakimiyet sizindir. Ülkede üstünlük sizdedir. Ama yarın Allah'ın azabı başımıza gelir çatarsa, söyler misiniz hangi kuvvet bizi kurtarabilir? Buna karşılık Firavun, ben size sadece kendimce uygun bulduğum görüşü bildiriyor ve size tutulması gereken doğru yolu gösteriyorum, dedi.

0: O imanlı zat bunun üzerine, "Ey benim milletim," dedi. "Ben sizin hakkınızda Nuh milletinin, Ad milletinin, Semud milletinin ve ondan sonraki milletlerin başına gelen akıbetin sizin de başınıza gelmesinden endişe ederim. Yoksa suçsuzlara azap etmek suretiyle Allah kullarına zulmetmek istemez."
1: وَيَا قَوْمِ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ
0: "Ey benim milletim, ben sizin hakkınızda o feryad-ü figan gününden, birbirinizden imdad isteyeceğiniz günden endişe ediyorum."

O gün arkanızı dönüp kaçmak istersiniz ama ne çare? Sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse bulunmaz. Evet, Allah kimi şaşırtırsa artık ona yol gösteren olmaz.

Daha önce Yusuf da size açık açık delillerle gelmiş, siz onun getirdiği gerçek hakkında da şüphe edip durmuştunuz. Nihayet vefat edince, ondan sonra Allah artık hiçbir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah haddi aşan şüpheci kimseleri böyle şaşırtır.

0: kendilerine ulaşmış hiçbir delile dayanmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri tartışanların bu hareketleri hem Allah indinde hem de iman edenler yanında pek büyük bir gazaba yol açar. İşte Allah her kibirli ve zorbanın kalbini böylece mühürler.
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ

0: Firavun, Haman, benim için bir kule inşa et, dedi. Umarım ki böylece yükselebilir, göklere yol bulur da Musa'nın tanrısına ulaşırım. Gerçi ben onun yalancı olduğunu zannediyorum ya, neyse. İşte böylece Firavun'un kötü gidişatı kendisine cazip göründü ve yoldan çıkarıldı. Sonuç itibariyle Firavun'un hilesi ve düzeni de tamamen boşa gitti.
1: وَقَالَ الَّذ۪ي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَب۪يلَ الرَّشَادِ
0: İman eden zat şöyle devam etti. Ey benim halkım! Gelin bana uyun ki size doğru yolu göstereyim.
1: Ya

Ey benim milletim! Bu dünya hayatı basit bir metadan, geçici bir eğlenceden ibarettir. Ahiret ise işte asıl yerleşecek yer orasıdır.

0: Kim bir kötülük işlerse sadece o kadar cezalandırılır. Ama mümin olarak ister erkek ister kadın kim makbul ve güzel bir iş yaparsa işte onlar cennete girer ve orada hesapsız nimetlere nail olurlar.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
7: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efendim.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
9: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
10: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun.

0: 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: Biraz söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Yolcular gitmese de yol Allah'a gider, ikinci bölüm. Yol açıktır, yola çıkmak lazım. Yola çıkana şeriat suyunu içirmek lazım. Esasen biz annemizden doğar doğmaz yola düşmüşüz. Yola çıkmamak bizim elimizde değil. Bizler gözümüzü yolda açıyoruz. Birilerinin önümüzde, birilerinin arkamızda olduğunu görüyoruz. Biz birer yolcuyuz. Hayat Allah'ın rızasına vesile kılınabilir. Allah-u Teala uyarıyor. Hadid suresi 20. ayetinde. Bilin ki dünya hayatı oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olmaktan ibarettir. Bu yağmurun bitirdiği, ekincilerin de hoşuna giden bir bitkiye benzer. Sonra kurur, sapsarı olduğu görülür. Sonra çer çöp olur. Ahirette çetin azap da vardır. Allah'ın hoşnutluğu ve bağışlaması da vardır. Dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir. Şu hadiste ahiret hayatını esas alan kimsenin kendini nasıl değerlendirmesi gerektiği anlatılmaktadır. Dünyada garip veya yolcu gibi ol. Garip, öz vatanında olmayan, gurbette yaşayan demektir. Böyle birisi için çevresi hep yabancıdır. Bir an önce asıl vatanına gitmek, evine, barkına, ailesine, dost ve akrabalarına kavuşmak ister. Garip, gurbete bağlanmadığı gibi yolcu da yol güzergahına bağlanmaz. Hedefi asıl vatanıdır. Öyleyse mümin, dünyayı sabit bir vatan görüp bağlanıp kalmamalıdır. Kişi, efendisinin bir iş için bir yere yolladığı kimse gibidir. Verilen işi hemen görüp çabucak dönme durumundadır. Oyalanmak, yol yürüyenin vasfı değil, yola yatanın vasfıdır. Bizler her gafleti yaşıyoruz. Yolculuğumuzu unutunca, vahalarda zamanımızı zindana çevirdik. Zamanımız bizi tutuklayan zindanımız oldu. Zamane müsveddeleri anlarımızı, anılarımızı parsellediler. Zaman dilencileri olduk. Zaman avcılarının avucuna düştük. Zaman, Kaf Dağı'nın arkasına gizlenmiş bir dilberdir görünmeyesi. İğne oyası edasıyla en bilge hüzünleri dokur kozasında. Ilık bir ürperti olur her gün batımı. Zamanın bu en karası, en onulmazı ellerinde tuttu insanlığın bırakmayası. Erdem, yosun tuttu taş yüreklerin çatlaklarında. Önemli olmak isteminin dışında değerli olmak düşüncesi ırgalamaz oldu yüreklerin erdemini. Erdemleri eritenler günlerimizin tadını çaldılar. Artık elma kokulu günlere hasret kaldık. Nerede elma kokulu günlerimiz? Nerede gün görmemiş masum sevdalarımız? Modern hayatın içine sıkışmış tek perdeli bir dramın oyuncuları olduk. Özden ırak bir yürüyüşün buruk tadı yaktı genzimizi. Yarım kalmış bir ezginin tınısı gibi gitmese de gönlümüzden, zaman çalak kalem unutturdu gideni. Üç kuruşa düşürdü kent pazarlarına utanmayası. Gelip geçer bir kesetin ucuna tutundu bedbaht gönlümüz. Gönül şimdi bir medcezir meydanıdır. Yürek şimdi er meydanıdır. Harmanlanır acılar bir uçtan bir uca. Şafakları öpen güneşin erguvani dudakları, her taze ve yeni günü getirse de saatler hükümsüzdür. Hızlı akan bir anaforun içinde ruh ve beden ayrılmıştır artık hiç buluşmayası. Kesretin ağır ayakları geçmiştir kalbimizin üzerinden. Ezilip yaralanmıştır dilhanesi. Kuşku motifleri sarmalamış hayatın kalbini. Tükenişin çığlığını duyuruyor her biten sevda, her tükenen an ve zaman. Uysal koyun mezhebine girenlerin dergahına vardık. Celladımıza bin yılın baharını verdik. Kıtalar ötesinde gelse de bahtımıza güz. Yoluna devam eden yolcu kalmayacak öksüz. Yüreğimizi verelim yüreğimizin sahibine. Ulaşacağız çile denizinin dibine. Umutlara ateş edenlerin icraatlarına kanun demişler. Kanun koyanların arkasına sığınanlar, sırtlanları bile geçmişler. Bırakın insanları, çığlık atıyor martılar. Memleketi sarmış kara kabuslar. Her taraftan esiyor ruhumuzun canını kokutan rüzgarlar. Müslümanın lügatında yola yatmak veya yolu satmak yoktur. Umudumuz imanımızdan geliyor. İman ayaklandırır damarlarımızdaki donuk kanı. Rabbimize giden yollarda bir elif gibi mağrur, bir mim gibi olabilmeliyiz ki umutlarımıza yağmur yağsın. Umutlarımıza yağmur yağacak. Analar taşlardan su sağacak. Vakit Allah'a giden yollarda yürüme vakti. Vakit vahalara takılıp kalma vakti değildir. İnsan dünyayla bağlarını hep gevşek tutmalı. Ebediyen kalacakmış gibi değil, her an gidecekmiş gibi basmalı ayağını yeryüzüne. Çünkü hiçbir anınızın garantisi yoktur. Her an o an olabilir. Süreklilik diye bir şey yoktur. Bir andan diğerine geçmek kendi elimizde değildir. Dokunulmazlığımız üzerine kurduğumuz sırça sarayın yıkılışını haber verir içimizde yükselen ahlar. Gururun kalesinin yangına verilişine denk düşer hatamızın utancını kıpkızıl yüzümüze taşıdığımız anlar. Vahalara takılıp Allah'a giden yolları boş bırakanlar, Allah demeyi unutanlardır. Yol muallimlerinden birisi haykırıyor. Allah diyelim daim, yolda duralım kaim. Düştük mü sevdamızla yaban ellere? Daldık mı İbrahim aleyhisselam gibi ateşlere? Nabız durmuşsa hastada, vefa kalır mı çırakla ustada? Enbiya, sahabe, tabi'in, tebe tabi'in bize usta, bilgi, ilgi, sevgi ve saygı çırak. Bu yol bedel ister, yolumuz Irak. Bedel candır, maldır, kandır, tembelliği bırak. Yol yürüyenlerle yola yatanlar hiçbir olur mu? Küresel trajedi karşısında tiraj derdine düşenler, inandıkları değerleri satışa sunanlar, çizgi çıkar çatışmasında çizgisini bozanlar, kardeşliğin yerine kardeşliği geçirenler, mahremiyetin yerine moda, model ve markayı geçerli kılmaya kalkışanlar, vahalara takılı kalanlardır. Vahalara takılı kalmak istemiyorsan, behemehal yola çık, çünkü yol açık. Yollar boşaldı artık, yolcular buldu vaha, yolcular gitmese de yollar gider Allah'a. Mustafa Çelik, Vakit Gazetesi.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum, eşuddu ala ayadikum, abusul arda tahtani alikum.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
2: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
1: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212-671-56-00 Demkur Kalıp.
6: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
17: Reklamları dinlediniz.
18: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
19: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
21: Canlı performans, ayet istek programı.
22: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
23: Ey yüreklerinde rahmet denizleri kabaranlar, ey saflarda omuzları birbirini saranlar, ey savaşı, sabrı ve takvayı kuşananlar, ey tek yürek geceleri aralayan secdeler, uzatın ellerinizi Allah'ın rahmetine. Ellerimiz imtihanlar, akabeler kavradı, kızgın kumlar, sabırlar, direnişler kavradı. Zincirleri kıracak, şafaklar artacak, gölgesi cennet, kılıçlar kavradı ellerimiz. Allah'ın adaletini kuracak yeryüzüne, kutlu ellerin üstünde, sonsuza dek kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
20: Özel FM.
24: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken, ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz. Ümmet, ümmeti Muhammed.
25: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
26: Canlı performans.

Evet kıymetli merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz, aziz dostlarımız 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarına canlı et istek programıyla sizlerleyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mutemazicun yakral Kur'an. Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz, hemhal olup yoğrulacağız, mayalanacağız. Mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz inşallah. Emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaya, sırat-ı müstakim üzere yol almaya, rızayı bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya inşallah hep birlikte mücadele ediyoruz. Ve Rabbimizin kelamını yeryüzüne duyuruyoruz sizlerin vesilesiyle. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz. Her harfine 10 hasene aldığımız bir programdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Maksadımız sadece muhabbet değil tabii ki. Maksadımız ilahi kelimetullahı yeryüzüne duyurmak. Aynı zamanda muhabbetimizi, sevgimizi gündeme getirmek. Rabbimizin dinine, Rabbimize yardım etmek inşallah gayemiz, misyonumuz. Ve Rabbimizin kelamından her gün bir ayeti kerime ya da Rabbimizin kelamından, kitabından sorular gündeme getirerek ayetleri hayatlaştırmak, kitabı hayatlaştırmak, hayatımızı kitaplaştırıp ayetleştirmek pahasına sorularımızı soruyorduk kardeşlerimize. Yoksa altını tekrar çiziyorum. Tamam, eyvallah, caiz, meşru ve güzel bir yarışma programı da olabilirdi. Ama biz sadece yarışmak için, yani ne derler, kitap kazanmak veya işte ben öne çıkayım, ben kazanayım, ben yarışayım, ben cevap vereyim diye bir yarışma yapmıyoruz. Sorularımızı daha iyi anlayabilmek ve hayatımıza ikame edebilmek için gündeme getiriyoruz. Sorularımızı gündeme getirirken selamkitap.com ve BK yayınlarından Allah razı olsun kendilerinden boş bırakmadılar bizi. Dediler ki madem öyle o güzel programımıza katkılar sağlayalım ve sponsorluğumuzu, hediye sponsorluğumuzu gündeme getirdiler. 10 yıldan beri hediyelerimizi gönderen BK yayınlarına ve selamkitap.com'a da katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyoruz kendilerine. Güzel eserlere imza atan bir yayın evi BK yayınları ve dağıtımcısı selamkitap.com ve diğer kitapçılardan. Evet kıymetli dinleyicimiz, netice-i kelam sorumuza gelelim inşallah. Bugünkü sorumuzu da kardeşlerimize hemen yönetmiş olalım. Ezan-ı Muhammediye'miz gelmiş diyor, İlyas kardeşimizin işaretini alıyoruz. Bugünkü sorumuz şöyle: Rabbimiz beyan buyurdu ki haberiniz olsun ki doğru yol kendilerine apaçık belli olduktan sonra arkalarına dönenler var ya, şeytan onları fitlemiş ve kendilerini upuzun emeller peşine düşürmüştür. Bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor diye sorduk kardeşlerimize. Soruyoruz, ezana gidiyoruz, sonrasında kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah.

ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

Evet kıymetli dinleyicimiz, Ezan-ı Muhammediye kulak verdik ve dualarımızı gerçekleştirdik. Rabbim yapmış olduğumuz dualarımızı, kıldığımız namazlarımızı ilahi dergahında kabul eylesin duası temennisiyle. Programımızın muhtevası olan sorumuza tekrar geliyoruz kardeşler. Bugünkü sorumuz şöyleydi. Rabbimiz Allah Azze ve Celle uyardı. Haberiniz olsun ki doğru yol kendisine apaçık belli olduktan sonra, hakikat kendisine apaçık belli olduktan sonra arkalarına dönenler var ya, şeytan onları fitlemiş ve kendilerini upuzun emeller peşine düşürmüştür. Bu ayet-i kerimimiz hangi surede geçiyor diye kardeşlerimize soruyoruz. Ve gelen cevaplar mukabilinde iki kısmetli dinleyicimizi bularak iki adet nadide güzel eser göndermiş olacağız inşallah. Kardeşler, soruyu sormamızdaki asıl gayemiz, sebebimiz ise tekrar söylemek gerekirse ayetlerin hayatlaşması, hayata dönüşmesi ve ayetler üzerinde tefekkür, tezekkür edilerek hareket edilmesi ki kurtuluş reçetemiz, Kitab-ı Kerim bizim, kurtuluş anahtarımız, kurtuluş yolumuz, Allah Azze ve Celle'den bize gönderilmiş bir konum tabiri caizse. Teşbihte hata olmaz inşallah. Rabbim affı mağfiret eylesin bizleri. Allah tarafından bize gönderilmiş bir konum olan Kitab-ı Kerim'e tutunmamız gerekmektedir. Dikkat edin, ayetteki inceliği yakalamamız lazım kardeşler. Hakikat kendilerine Kur'an'la dosdoğru yol belli olduktan sonra, yani hakikat kendisine ulaşmış, kendisi hakikati görmüş, Kur'an'ın aydınlığını, İslam'ın aydınlığını yakalamış, bu yolu seçmiş, bu yola varmış, bu yola ulaşmış. Ondan sonra ne yapmış? Zoruna giden bir şeyler olmuş. Beğenmemiş, burun kıvırmış kibrinden, ne bileyim işte gafletinden diyebilirsiniz, öfkesinden diyebilirsiniz, nefsinden diyebilirsiniz, her şeyden diyebilirsiniz. Burun kıvırmış. Hükümleri, ayetleri, Allah'ın yasasını, Allah'ın dinini, peygamberin usulünü kale almamış, kulak arkası yapmış. Daha sonra dikkat edin, şeytanın fitlemesiyle yoldan geri dönmüş. Rotadan şaşmış, konumu bırakmış. Ve onun upuzun emelleri var. Şunları yapacağız, bunları yapacağız, bunları yapmamız lazım, bunları etmemiz lazım diye nefsinin peşinden şeytan onu koşturmuş. İşte o kimselerin varacağı yeri de Rabbimiz Allah Azze ve Celle zaten diğer ayetlerinde beyan buyurmaktadır kardeşler. Hemen Nisa suresine yolculuk yaptığımızda 115. ayet bunun cevabını bize veriyor. Ne diyor? Onları gittiği yol üzere bırakırız ve onları cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir döşektir, ne kötü bir gidiş yeridir, ne kötü bir yoldur. Dikkat edin. Evet, şeytanın fitlemesi, şeytanın kişiyi yoldan çıkarması, şeytanın saptırması an meselesi kardeşler. Allah dilemediği müddetçe olmaz. Ama kul talep ederse Allah o dilemeyi yollarını açar. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın, Rabbim şeytana fırsat vermesin, nefsimizle bizi bir an olsun baş başa bırakmasın. Biz Rabbimize güvenip tevekkül ediyoruz kardeşler. Evet, mikrofonlarımızı Kur'an'ın anasına bırakacağız. Bu sorumuz ya da bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor? Ayet-i kerimemizi güzel bir şekilde anlayıp hayatını aktaran kullardan oluruz inşallah diyoruz. 0216 611 0123 0216 611 0123 numaralı telefonu arayarak sekreterde kardeşimize isteklerinizi, mesajlarınızı, sorumuza cevabınızı bırakabilirsiniz. WhatsApp üzerinden 0553 047 67 24 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ına ve SMS bölümüne yazabilirsiniz. Şimdi mikrofonlarımızı Kur'an'ın anasına, Fatiha'ya bırakıyoruz. Buyurun, Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbim Fatiha suremizi güzel bir şekilde idrak edenlerden eylesin cümlemizi. Hemen mesajlarımıza bakıyoruz. Ebu Muhammed Rumuzlu kardeşim Hasan Kıyak. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar abi. Muhammed suresi 25. ayet-i kerime sorumuzun cevabı. Bakara suresi 177. ayet-i kerimeyi okursanız sevinirim. Şimdiden Allah razı olsun, sizleri özledim, uzun zamandır gelemedim, selametle demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli kardeşim. Başımız gözümüz üzerine inşallah, buyur gel, her zaman kapımız açık. Yeter ki gönüllerimiz bir olsun, elhamdülillah. Ve Hasan Arzıman kardeşim. Selamünaleyküm kardeşim, ben de radyomuz Özel FM'i dinliyorum, sizden Ahzab suresi 35. ayet-i kerime istiyorum demiş Hasan Arzıman kardeşim. Onu da notumuzu aldık. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Emine Alıcı bacımız, esselamu aleyküm, hayırlı yayınlar. Cevabımız Muhammed suresi. İstek olarak da Muhammed suresi 32. ayet-i kerime yayınlar mısınız? Allah Celle Celaluhu'ya emanet olunuz demiş. Siz de ona emanet olun, onu unutmayın diyoruz. Ve Maraş'tan, Kahramanmaraş'tan Adem kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, Rabbim azminizi artırsın. Cevabımız Muhammed suresidir. Sizden Hucurat suresi 16 ve 18. ayet-i kerimeleri istiyorum. İslam kardeşliği kadar lezzetli ve huzurlu bir şey hayatıma girmedi. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Sizleri Allah için seviyorum. Fi emanillah demiş. Yani seleften bir söz kardeşler söylenilir. Allah razı olsun onlardan. Çok güzel sözler. Kelam-ı kibar dediğimiz özlü sözler, en güzel sözler zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a aitti. Sonrasında onun ashabı, onun tabiini, takip edenler vesaire vesaire dediğimiz zaman ashabtan şu cümleyi duyuyoruz kardeşler. Benim öyle kardeşlerim var ki annem doğurmamıştır onları. Evet, yani annem doğurmadı ama benim öyle kardeşlerim var yani. Annemin doğurduğu kadar, annemin doğurduğundan daha da güzel diyebilecek sözler. Kardeşlik böyle bir şeydir. Yeter ki sen Allah için sev. Allah o zevki, o şevki, o huzuru, o merhameti, o yumuşaklığı, o hilmi, o muhabbeti gönüllere koymaz mı? Sen Allah için yaparsın da. Allah razı olsun. İnan ki biz de öyleyiz abim. Müminleri canı gönülden seviyoruz. Laf olsun diye değil, gerçekten seviyoruz. Hele hele yakinen tanıdığımız, görüştüğümüz mümin kardeşlerimiz var. Hani evladın gibi derler ya mesela, evladım gibi seviyorum falan. Gerçekten öyle, evladımız gibi seviyoruz. Elhamdülillah, Rabbim sevgimizi, muhabbetimizi artırsın. Tevhide diriliş bacımız, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Söylemesi dile kolay gelen, kıyamet günü de mizanda ağır basan ve Rahman'a sevimli olan iki söz vardır ki bu iki söz şudur. Subhanallahi ve bihamdihi ve Subhanallahil azim. Allah razı olsun. Çok sevdiğim zikirlerden iki tanesidir zaten bunlar da benim. Aynı zamanda Ebu Hureyre bunu rivayet etmiştir. Bu arada da bilgi aktarmış olalım. Buhari'de geçen bu hadisi bizlerle paylaşmış bacımız. Allah razı olsun. Bir kez daha tazelemiş olduk. Dikkat edin kardeşler. Basit almayın, hafif almayın. Cidden, gerçekten lazım olacak bir şey. Hem de çok lazım olacak bir şey. Nerede? Yarın mahşer gününde. Buradan hicret edip gittiğimizde, gerçek yurdumuza ulaştığımızda, buradan yani bu dünyadan sefere çıkıp da orada tabiri caizse dımdızlak kalmamak için, yolda aç kalmamak için, orada eşyasız kalmamak için, orada böyle kurak yerlerde kalmamak için lazım olacak.

Amniye. Bu kadar. Bu kadar. Veya Subhanallahil Azim, Subhanallahil Azim. Akşama kadar ister peş peşe ister ara ara zamanlarda tekrar edelim kardeşler. Esselamu Aleyküm Nusret abi, sizden Enbiya suresi 87. ayet-i kerime istiyorum demiş. Fi emanillah, fi emanillah diyerek mesajını noktalamış. Sorumuzun cevabına Muhammed suresi demiş. Bacımız Allah razı olsun. Sen de ona emanet ol, onu unutma diyoruz. Mesajlarımıza birazdan bakacağız tekrar. Ahzab suresi 35. ayetle inşallah tekrar Bismillah diyoruz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a boyun eğen erkekler ve boyun eğen kadınlar, inanan erkekler ve inanan kadınlar, doğru söyleyen erkekler ve doğru söyleyen kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, gönülden Allah'a bağlanan erkekler ve gönülden bağlanan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça hatırlayıp anan erkekler ve kadınlar var ya, işte Allah bunlara büyük bir bağışlanma ve büyük bir sevap hazırlamıştır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 35. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurmakta kıymetli dinleyicilerimiz. Allah Azze ve Celle'yi anmak ibadetle, tesbih, tahmid, tekbir ve tehlil gibi zikirlerle olsa da kardeşler, Kur'an tilaveti ve ilim ile meşgul olmak da Allah'ı zikir sayılır. Hani Allah'ı zikreden erkekler, Allah'ı zikreden kadınlar, Allah'ı anan erkekler, Allah'ı anan kadınlar sayıyor ya ayet-i kerimede. Kur'an okumak, Kur'an ilimleriyle uğraşmak, Kur'an ilimleriyle uğraşılan yerlerde bulunmak bu gruba girer. İnşallah bunlardan oluruz. Bu ayet-i kerimede hayalı kadın ve erkekler tabiri geçmektedir aynı zamanda. Bir toplumda erkek ve kadınların hayasız olmaları ve ırzlarını, namus, iffet, şeref ve vakarlarını korumamaları toplumda cahiliye, yani İslam öncesi belirtilerini gösteren hususlardır kardeşler. Böylece bir toplum ilim ve endüstride istediği kadar ilerlemiş olsun, istediği kadar teknolojide aya çıkmış olsun, hiç fark etmez. Cahiliye toplumudur. Cahiliye toplumudur. Ki bilgide, ilimde, teknolojide, bilimde neyse, ne ederseniz deyin, ne kadar ilerlese de cahiliye toplumu olduğunu insanların konuşmalarından, oturmalarından, kalkmalarından, hareketlerinden, ahlaklarından, hepsinden görüyoruz. Yahu 1450 sene öncesinden bahsedelim. 1450 sene önce bu ayet-i kerimeler inzal olurken ya da peygamberlik geldiğinde, İslam nuru yeryüzüne yayılmaya başladığından öncesine bakıyoruz. Bakın dikkat edin. Yaşamış olduğumuz çağda, günümüzde 2000'li yılların sonrasında ya da milenyum dedikleri işte aya çıkılacak çağlardaki topluma bakıyoruz. 1450 sene öncesinin yapmış olduğu hareketlerle hareket ediyorlar. Yemeleri, içmeleri, hayvan gibi davranmaları vesaire, çoğaltabilirsiniz bunları. Ahlakları, yozlaşmışlıkları, bozulmuşlukları, kadınlara verilen değerler, çocuklara yapılan pislikler, ihanetler, cinnet,

cinayetler vesaire. Değer yok, saygı yok, merhamet yok. 1450 sene öncesinde de öyleydi zaten. Hatta belki de onlar daha ahlaklıydı. Cahiliye toplumusunuz. İstediğiniz kadar teknolojide, bilimde, ilimde ilerleyin, fark etmez. Bilim, ilim bu değil demek değildir yani. Evet, böyle bir toplum ilim ve endüstride ilerlemiş olsa da hala cahiliye toplumudur. İslami ve insani seviye yönünden cahil sayılırlar. Ama kadınlarının haya ve ırzlarını koruyan toplum çok gelişmemiş dahi olsa. Bakın, kadınlarının namuslarını, ırzlarını koruyan toplum, onları kıskanan toplum, onlara merhametle yaklaşan toplum ne olursa olsun. Çok yani teknolojik olarak gelişmemiş dahi olsa işte bunlar medeni toplumlardır kardeşler. Bugün Afganistan örnek verebiliriz. Yani adamlarda belki çok teknoloji yok, çok bilmem ne yoktur falan vesaire, bilim yok diyelim mesela, bilimsel olarak söylüyorum, teknoloji olarak söylüyorum, dünyevi olarak gelişme noktasında söylüyorum, olmasa da elhamdülillah çok güzel bir medeniyet ortaya koydular ki olacak inşallah. Evet, mesajlarımıza döndük ve hemen mesajlarımıza bakıyoruz. Mustafa Beyazkaya kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. Necm suresi 1 ve 5. ayet-i kerimeler arasında okur musunuz? Allah'a emanet olun demiş ve kardeşimiz Maide suresi 72. ayet mealinin bir bölümünü bizlerle paylaşmış. Allah'a şirk koşan kimseye Allah cenneti haram kılmıştır. Onun varacağı yer ateştir. Amenna ve saddakna. Abdülgafur Söğütlü kardeşim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli kardeşim. Kartal'dan yazıyor bizlere. Sizlerden En'am suresi 162. ayet-i kerimeyi istiyorum. Meali ile beraber tabii ki inşallah başım yüzüğüm üzerine. Sizlere ve Hasan Kıyak kardeşime selam ediyorum buradan demiş. Allah işinizi kolaylaştırsın. Amin. Bilmukabil cümlemizin ve haseten sizlerin de işlerini kolaylaştırsın. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bereketli kılsın diyelim. Ve mikrofonlarımızı, var mı başka bir mesajımız? Yok. Hemen Bakara suresi 177. ayet-i kerimeye Hasan Kıyak kardeşimizin isteğine bırakıyoruz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Yüzlerinizi bazen doğuya bazen de batıya doğru çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve bütün peygamberlere iman edip akrabalara, öksüzlere, biçarelere, yolda kalmışa, dilenenlere ve esirler uğrunda seve seve mal veren, namazı kılan, zekatı verendir. Bir de anlaştıkları vakit ahitlerini yerine getirenlerdir. Hele sıkıntı ve hastalık hallerinde ve savaşın şiddetli anında sabredip dayananlar işte bunlardır. Söz ve davranışlarında doğru olanlar. İşte bunlardır o korunan muttakiler. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresi 177. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Ayet-i kerimenin nüzul sebebiyle çok gündeme getirip programımızı doldurmayacağım kardeşler. Sadece şunu söyleyeceğim. Özellikle dikkat edilmesi gereken, altı çizilmesi gereken bir kavram var burada. Altı çizilmesi gereken bir kavram. Koskocaman bir ayet, yarım sayfayı kapatan bir ayet. İyilik nedir? İyilik nedir? İyi kimse kimdir? Ya da iyilik nedir? İyi kimdir? Ayet tamamen bundan bahsediyor kardeşler. İyilik, yüzünüzü doğuya çevirmeniz, namaz kılmanız, oruç tutmanız, hacca gitmeniz veya ne bileyim işte birisine bir şey yapmanız, sadaka vermeniz, onun eşyasını taşımanız, onun sıkıntılarını gidermeniz. İyilik bu değil. Asıl iyilikten bahsediyor Allah Teala. Asıl iyilik, en baba iyilik, en baştaki iyilik ve iyi kimse. Bir, Allah'a ve ahiret gününe iman etmek asıl iyilik. Asıl iyi kişi de bunlara iman ettiği gibi amel eden kişidir. Eğer bunlara iman ettiğini söylüyor, asıl iyiliği biliyor ama amel etmiyorsa işte o da iyi kişi olmuyor aynı zamanda. Hani musalla taşına konulduğunuz zaman imam efendi sorar, nasıl bilirdiniz muhteremi ya da mevtayı? İyi bilirdik. Ağız alışkanlığı olmuş herkeste. Hiç fark etmez. Sokaktan geçen bile birisi ya cenaze kılınıyor işte. Neticede musallaya gelmişse Müslümandır. İyi bilirdik. Neyini iyi biliyorsun abicim? Nereden tanıyorsun bu adamı? Hangi iyiliğini gördün? Hani komşusuna iyi davranma babında değil. İman noktasında, namaz noktasında, ibadet noktasında ne iyiliğini gördün? Kafana göre iyi bilirdik diyorsun. Yarın mahşer gününde Allah hesaba çağırdığında sen buna şahitlik yaptın, iyi biliriz dedin. Gel bakalım neyini iyi biliyorsun dediği zaman ne diyeceksin? O yüzden her musallaya gideni bilmediğimiz takdirde ya da şahit olan kardeşlerden haber almadığımız takdirde iyi biliyoruz denilmez kardeşler. Bunu bir kere bilelim. Bunu bilelim. Fıkhi bir mesele. Bu bir. Devam edelim. İyilik kavramıyla alakalı Allah'a iman edecek, ahiret gününe iman edecek, sonra diğerleri gelecek arka arkaya ki lokomotif ve vagonlar birbirini tamamlasın. Lokomotif yani kafa mekanizma olmazsa arkadaki trenin vagonları hiçbir işe yaramaz kardeşler. Beyin arkadaki vagonları idare eder, sevk eder, onu kontrolde tutar. Eğer beyin olmazsa beden de çöker, vagonlarda çöpe gider, devrilir, yan yatar, çamura batar. İşte burada iyiliğin ne olduğunu iyi bilmemiz lazım. Allah'a iman etmek, ahiret gününe iman etmek, meleklere iman etmek, sıralama bu şekilde gidiyor. Daha sonrasında fakirlere, yoksullara, öksüzlere, biçarelere seve seve sevdiğimiz mallardan vermek. Sevdiğimiz mallar. Seve seve mal vermek değil, seve seve sevdiklerimizden vermek. Sevmediklerimizden değil, Kabil gibi değil, Habil gibi olmak. Ve daha sonrasında dikkat edin, namaz, oruç, hac, zekat geliyor. Daha sonrasında, yani baştaki Allah'a ve ahiret gününe iman olmadıktan sonra namazın, orucun, zekatın hiçbir önemi yok kardeşler. Bakın lafı ortadan tutup almayalım, cımbazlamayalım. Tekrar söylüyorum. Namaz, oruç, hac, zekat falan filan hepsi çöp olur. Çöp. Allah'a ve ahiret gününe iman olmadığı takdirde şeksiz ve şüphesiz hepsi çöp olur. Bir işe yaramaz, kurtarmaz. bir karşılık görmez. Matematikteki sıfır rakamı gibidir. Sıfır rakamının başına bir korsanız 10 olur, değer görür, bir rakamı da artmış olur. Ama birisi dersen sıfırın hiçbir değer olmadığı gibi namazın, orucun, haccın, zekatın da faydası aynı sıfır gibi vasıfsız elemandır. İman olmazsa, Allah'a ve ahiret gününe iman olmazsa. Söyleyecek çok sözümüz var, inşallah anlaşılmıştır meramımız diyelim ve mesajlarımıza dönelim inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demiş Muhammed Alıcı kardeşim ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sorumuzun cevabı Muhammed suresi. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun abim. Rabbim zalimlere fırsat vermesin. Allahümme amin. Ya Rab dualarımızı kabul eyle. Yaşar Darende abim selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Cevabımız Muhammed suresi. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun demiş. Allah razı olsun abim ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ahmet Çiçek abim İstanbul Bostancı Sanayi Sitesi'nden bizlere yazmış. Esselamu aleyküm, Muhammed suresi sorumuzun cevabı demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir de Ethem abimiz Sinop Gerze'den bizlere mesajını iletmiş. Selamünaleyküm kıymetli abim, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah. Bugün Sinop'un Dikmen ilçesinde çalışıyorum. Sizi dinliyorum. Rabbim sizleri var etsin. Sorumuzun cevabı Muhammed suresi, Zümer suresi 15 ve 18. ayetleri okur musunuz? Allah razı olsun. Rabbim sizlere var etsin. Ümmeti Muhammed'e selam olsun demiş. Selam senin de üzerine olsun kıymetli abim. Ve mikrofonlarımız Bakara suresi 162. ayet-i kerimede. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle En'am suresi 162. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Az önce sürçülisan ettik, Bakara 162 dedik ama aslında En'am diyecektik. En'am suresi 162. ayet-i kerimeyi de okumuş olduk. De ki, benim namazım, haccım, umrem, diğer ibadetlerim, hepsi kurbanım Allah içindir. Ölümüm dahi alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah içindir derken kardeşler basite almamak lazım. Mesela aslında bir başka ayet-i kerimeye de gittiğimiz zaman yine eşleştirelim. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde genelde çokça kullandığımız, sadece ve sadece ölüleri duyduğumuz zaman kullandığımız bir ayet. İnna lillah ve inna ileyhi raciun dediğimiz, ki sadece ölülerde değil aslında. Ayağımız taşa takılsa bunu söylememiz gerekir. Başımıza bir musibet gelse bunu söylememiz gerekir. Anahtarı kapının içinde unuttuk, kapıyı çektik, eyvah! İnna lillah ve inna ileyhi raciun dememiz gerekir. Ya da subhanallah dememiz gerekir. Yani dediğim gibi merdivenden iniyorsun, merdivenin demirinden kaydın, elin kaydı, işte belin büküldü veya işte ayağın takıldı vesaire, çoğaltabilirsiniz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani biz Allah içiniz bu dünyada, ona döneceğiz. Dönücüleriz. Bakın, o Allah içiniz kelimesi çok yanlış anlaşılıyor kardeşler. Allah'tan geldik diye de çevirenler var o ayet-i kerimeyi. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Bu başka bir mesele. Evet, Allah bizi yarattı, ona döneceğiz. Ama o ayetin meali bu değil. Allah içiniz. Ne yapacağız o zaman bu dünyada biz Allah içinsek? O zaman Zariyat suresi 56. ayete bakacağız. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Demek ki biz kulluk için yaratılmışız. Kulluk için varız bu dünyada. Hayatımız ve ölümümüz, alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk için var. Allah'tan başkasına değil. Allah'tan başkasına bel bağlamak, boyun bükmek, bel bükmek vesaire, ümit bağlamak, asla asla asla. Kim bunu yaparsa, kim bunu uygularsa kardeşler, deyin ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm tamamen hepsi Allah içindir. Ben onun için çalışırım. Onun emir ve yasaklarına boyun eğerim. Onun emir ve yasakları doğrultusunda hareket ederim. Bir başkasının sözüne uymam, kanmam. Allah'ın hükümleri varken başka hüküm koyanların, bu kim olursa olsun, benim babam olsun, anam olsun, patronum olsun, işverenim, kim olursa olsun, asla ona uymam. Allah'ın hükümleri varken, ama Allah'ın hükümlerine ters düşmediği takdirde, sosyal olarak hükümler, yani kanunlar ya da uygulamalar koyan kimselere uyarız, sıkıntı yok. Bizim işimize gelecek, işimizi kolaylaştıracak, Allah'ın dinine bir zorluk, bir alternatif hükümler çıkarmayacak kimselere uyarız. Evet, bunu çok iyi anlamak, kavramak gerekmektedir ve hemen mikrofonlarımızı bir isteğimize daha çevirelim inşallah. Enbiya suresi 87. ayet-i kerimeye mikrofonlarımızı çevirelim. Tevhid-i Diriliş bacımızın isteğine yer verelim inşallah. Buyurun, bismillah, Enbiya suresindeyiz.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Zünnunu, Yunus'u da hatırla. Hani o bir zamanlar öfkelenerek gitmişti de bizim kendisini asla sıkıştıramayacağımızı sanmıştı. Sonra karanlıklar içinde senden başka ilah yoktur. Seni her türlü eksiklikten uzak tutarım. Ben kesinlikle zalimlerden oldum diye dua etmişti. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Yunus Aleyhisselam'ın dilinden duayı bize öğretirken aynı zamanda Yunus Aleyhisselam'ın kardeşler bir yaptığı zelle diyelim buna, hata mı desek olur, zelle desek daha doğru olur. Yapmış olduğu zelleden dolayı Allah Azze ve Celle'nin kendisini nasıl imtihan ettiğini, nasıl sıkıştırdığını bizlere örnek vermektedir ki başımıza böyle bir şey gelecek olursa, bir musibet, bir sıkıntı, bir bela gelecek olursa Allah'tan başka sığınılacak bir kapı olmadığını bize öğretiyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Bakın Yunus da bunu yaşadı. Siz de yaşayacaksınız, yaşayabilirsiniz. Dünya hayatı, imtihan hayatında başınıza her şey gelebilir. O yüzden başınıza sıkıntı ve musibet geldiğinde söyleyeceğiniz tek şey: senden başka ilah yoktur. Seni her türlü eksiklikten uzak tutarım. Ben kesinlikle zalimlerden oldum. Duasını çokça zikretmek gerekir kardeşler. Arapçasını bilenler Arapçasını tabii ki en güzeli, Arapçasını bilmeyenler Türkçesini de ya da mealini de okumalarında hiçbir sakınca yoktur. Abi ben o duayı bilmiyorum falan. Allah Azze ve Celle Türkçeyi de biliyor kardeşler. Yani bu yanlış anlaşılmasın. Türkçeyi de biliyor, Kürtçeyi de biliyor. Hepsini biliyor Allah Azze ve Celle. Siz yeter ki dilinizi kıpırdatın, dudaklarınızı kıpırdatın Allah'a karşı. Aksi takdirde musibetlerin karşısında kardeşler boğulur gideriz, ta ki Yunus Aleyhisselam gibi. Evet, mesajlarımıza döndük ve mesajlarımıza bakıyoruz inşallah. Tekrardan Alper Demir kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum abi. Programımız bereketli olsun. Sorumuzun cevabı Muhammed suresinde geçmekte. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için seslendirir misiniz demiş. İnşallah notumuzu aldık ve bir başka mesajımıza döndük. Muhammed Mücahit kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Muhammed suresinde geçmekte. Sizi Allah için seviyoruz. Rabbim bereketli eylesin abi programınızı demiş. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Ondan notumuzu almış olduk ve Ömer Ekşi abim Tirmizi'de geçen bir hadisle bizlere katılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: ey diliyle iman edip de kalplerine iman tam olarak yerleşmeyen kimseler, Müslümanları gıybet etmeyiniz. Onların kusurlarını da araştırmayınız. Kim Müslümanların kusurlarını araştırırsa Allah da onun kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurlarını araştırırsa onu evinin içinde bile olsa rezil eder. Subhanallah. Rabbim bizleri muhafaza eylesin kardeşler. Yani gerçekten hadisleri okuyunca insan böyle bir tüyleri diken diken oluyor. Acaba yapıyor muyuz? Nerede yapıyoruz? Yapıyorsak hemen bırakmalıyız, dikkat etmeliyiz. Ya da nefsimize yenik düşebiliriz, unutabiliriz. Nisyandan türemiş bir varlığız. Şeytan bize unutturuyor olabilir. Ama uyarıcı kardeşler edinelim kendimize. Talat Dinçer abim Araf suresi 50. ayet-i kerime ile bizlere katılmış. Cehennem ehli cennet ehline suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. Ya Allah. Evet kardeşler, gördük mü? İşte tabiri caizse hani günümüz tabiriyle derler ya, işte şimdi naneyi yediniz. Allah size bunları haram kıldı kardeşim. Haram. Evet, mesajlarımıza tekrardan bakalım. Herhangi mesajımız yok. Hemen mikrofonlarımızı Muhammed suresi 32. ayet-i kerimeye çevirdik. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki o inkar edip insanların Allah yoluna girmesini engelleyen ve gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler asla Allah'a zerrece zarar veremezler. O onların amellerini yok edecektir. Evet kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Muhammed Suresi 32. ayet-i kerimesinde de mealen böyle buyurdu. Haberimiz olsun kardeşler, hep birlikte şunu iyi bilelim, iyi tanıyalım. İnkar edip insanların Allah yoluna girmesini engelleyenler. İnkar etmekten kasıt kardeşler, bir kez daha söylemiş olalım, İnkar 2-3 şekli vardır. Bir elfazı küfür dediğimiz, bir ahvali küfür dediğimiz, yani kafir, haliyle kafir olanlar, sözleriyle kafir olanlar, dilleriyle kafir olanlar, dinden çıkanlar, inkar edenler. Bu tür gruplar vardır. Adam diliyle inkar etmiyor hiçbir şekilde. Yani Allah yoktur demiyor, Allah'ı kabul ediyor. Allah vardır, Allah yaratandır, Allah rızık verendir. Ama gel gör ki putun karşısında bildiğimiz namaz kılar gibi namaz kılıyor. Bildiğimiz putu tabiri caizse yalayıp yutuyor. Putun karşısına geçiyor, ondan tazimde bulunduğu gibi bir de ey falan ulu, kalk bize yardım et, kalk bana şunu yap, bana çocuk ver, bana bunu ver vesaire. Bütün isteklerini, arzularını ona sunuyor. Ama diliyle Allah hiç inkar etmiyor. Şimdi bu kişi kafir midir, değil midir? Ama abi hiç inkar etmiyor. Kardeşim, hiç diliyle inkar etmesi söz konusu değil. Ehli sünnet uleması, geriye gidiyoruz, tabi'in, tebe-i tabi'in, sahabe, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve Allah azze ve celle onun o hallerinden dolayı küfrüne ve inkarına hükmetmiştir. Bitti. Nokta. Abi diliyle hiç söylemiyor ama diliyle Kur'an okuyor. Vallahi diliyle Kur'an okumayı bırak, diliyle Kur'an'ı yalasın, bir de yalasın, hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Bu tür kimseler vardır. İnsanların Allah yoluna, bu tür kimseler insanların da Allah yoluna girmesini engellerler. Neyle engellerler? Gerek fiili engel, gerekse fikri engel, gerekse yönlendirerek farklı oyun ve projelerle insanların İslam'a girmesini engellerler o inkar edenler. Gerçek kendilerine apaçık belli olmuş, gerçeği çok iyi biliyorlar, çok iyi tanıyorlar. Sonra da peygambere karşı tabiri caizse burun kaldırıyorlar. Peygambere karşı kalkan kaldırıyorlar. Peygambere muhalefet ediyorlar. Peygamberin usulünü beğenmiyorlar. Peygamberin yolunu, metodunu beğenmiyorlar. İşte bunlar ne peygambere ne de Allah'a asla zarar veremezler. Ama Allah onların yaptıkları hangi ameller varsa hiç fark etmez. İyilik namına yaptıkları, ki iyilik değildir, İyilik namına yaptıkları veyahut da hangi namaz, oruç, hac, zekat, dini ibadetler, ritüeller dediğimiz dini ritüellerimiz olan ibadetlerimizden hangilerini yapıyorlarsa hepsini yok edecektir. Muhammed suresi 32. ayet-i kerime, Furkan suresi 23. ayet-i kerime ve diğer ayet-i kerimelere bakabiliriz kardeşler. Açık ve net. Muhammed suresi mesela 8. ayet-i kerime, Allah onların amellerini yok etmiştir. Niye? İnkarlarından dolayı. Söyleyecek çok sözümüz var. Hemen bir ayetimize daha mikrofonlarımızı bırakalım inşallah. Kısa aramıza gitmeden önce mesajımıza bakalım mı? Necim suresine mikrofonlarımızı bırakacağız. 1 ve 5. ayetleri dinleyeceğiz. Alaaddin kardeşimizin mesajına baktıktan sonra. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, Bağcılar'dan yazıyoruz sizlere demiş. Alaaddin Atiz kardeşimiz, Allah razı olsun. Hoş safa gelmiş. Başımız gözümüz üzerine. Sizden Vaka suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeleri istiyorum. Sorumuzun cevabı Muhammed suresi. Allah'a emanet olun, dua eder, dua beklerim diyerek emojisini bırakmış. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Necim suresi 1 ve 5. ayetlerdeyiz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. İndiği zaman Necm'e yemin olsun ki arkadaşınız ne sapıttı ne de azıttı. O keyif ve arzusuna göre konuşmaz. O sadece vahiy olunan bir vahidir. Ona bunu çok kuvvetli olan Cebrail öğretti. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Necm suresinde mealen böyle buyuruyor kıymetli dinleyicilerimiz 1 ve 5. ayet-i kerimelerinde. İnen yıldıza Rabbimiz Allah Azze ve Celle peyderpey inen Kur'an'a andolsun ki arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıla inanıp azmadı da. O arzusuna göre asla konuşmaz. Onun sözleri, hükümleri ilhamdan, vahiy ile bildirilen ve vahye uygunluktan başka bir şey asla değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy ile bildirilen Kur'an olup kardeşler, bunun dışındaki emir, nehi, tavsiye ve ikrarları ise hadislerdir. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç zellesiyle beraber Allah Azze ve Celle zaten onu uyarmıştır. Bunu nereden biliyoruz? Bedir'de alınan esirlere karşılık peygamber bir hüküm vereceği zaman, yanlış bir hükümde Allah Azze ve Celle onu düzeltti. Enfal suresini 65. ayet-i kerime yanlış hatırlamıyorsam, bir peygambere esirler karşısında fidye alması yaraşmaz. Bir. Abese suresi 1 ve 17. ayetler arası. Yapmış olduğu bir zelleden dolayı. Şimdi belki zelleyi bilmeyen kardeşlerimiz vardır, araştırsınlar inşallah. Yani bir nevi hata diyelim, ama peygamber hata yapmaz. Zelle böyle bir sarsılma, git gel arasında gibi bir şey. Zelleden dolayı Allah Azze ve Celle 17 ayet uyarısını gönderdi. Bakın dikkat edin. Yani Resulünü bu kadar koruyan, bu kadar takip eden, bu kadar üzerinde hassasiyetle duran bir Resul nefsinden bir şey söyleyebilir mi? Onun söyledikleri vahiyden başkası değildir. Nefsinden söyleyecek olsa, hata edecek olsa Allah hemen uyarır kardeşler. İsra suresi 73-75 mesela gibi. Çoğaltabiliriz bunları. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından her çıkan söz kardeşler yanlışa doğru çıkacak olsa Allah düzeltir. Çıkanların hepsi de zaten doğrudur. Evet, kısa aramıza gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşın, herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
2: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
9: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet kıymetli dinleyicimiz, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ikinci bölümümüze. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla başlıyoruz programımıza. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hemen sorumuzu kardeşlerimize yöneltelim ve mesajlarımıza, isteklerimize yer vereceğiz inşallah. Vaktimizi değerlendirelim. Bugünkü sorumuz olan ayet-i kerimemiz mealen şöyle kardeşler. Haberiniz olsun ki doğru yol kendilerine apaçık belli olduktan sonra arkalarına dönenler var ya, şeytan onları fitlemiş ve kendilerini upuzun emeller peşine düşürmüştür. Bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçmekte ve bu ayet-i kerimemiz bizlere ne vermekte ya da biz bu ayet-i kerimeden neler yükleneceğiz? Ayet-i kerime de bizden ne bekliyor kardeşler? Ayet-i kerime bizden ne bekliyor? Yani bu ayetler insana bir yol göstermesi için okunsun da ayaklansın, hayatlaşsın diye geldi. Bu ayet-i kerimenin beklediği ameli biz gündeme getirebiliyor muyuz? Sorumuz bu. Sorumuzu düzeltiyorum. Amacımız bu inşallah. Dikkat edin, orada bir incelik var. Arkalarına dönenler var ya diyor Allah Azze ve Celle. Yani birileri doğru yola girmiş, hakkı bulmuş, ulaşmış, kabul etmiş, görüşmüş, ne bileyim tanışmış. Ama sonrasında beğenmemiş, arkalarına dönüp cahiliyeye geri gitmişler. Evet, çark etmişler. Tabiri caizse geri vitese takmışlar. İşte onları şeytan kandırmış, fitlemiş. Nasıl fitlemiş? Uzun emeller onların aklına takmış. Çok güzel hayaller koymuş onların aklına. Şeytan onları kandırmış ve yoldan çıkarmış. Evet, sorumuz buydu. Hangi surede geçtiğine dair mikrofonlarımızı Hucurat suresine bırakacağız. Mesajlarımıza bakalım inşallah. Öncelikle mesajlarımız. Murat Demir kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Muhammed suresinde geçmekte. Asır suresine talibiz kıymetli abimlerimiz. Sizi Allah için seviyoruz diyerek mesajını noktalamış. Bir başka mesajımız var mı? Yok. Hemen mikrofonlarımızı Hucurat suresine bıraktık inşallah. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? De. Oysa Allah göklerdekini ve yerdekilerini bilmektedir. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Müslüman olmaları senin başına kakıyorlar. Müslüman olmanızı benim başıma kakmayın de. Hayır, öyle değil. Başa kakacak biri varsa o Allah olabilir. O sizi imana ulaştırmasından dolayı sizin başınıza kakabilir. Eğer inandık sözünüze sadık ve bağlıysanız böyle bir şey söylemeyin. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin bilinmeyen yönlerini bilir. Allah her ne yaparsanız onu görür. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 16 ve 18. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz kardeşler? Allah Azze ve Celle hükümlerini, ayetlerini açık beyan, her şeyi, hiçbir şeyi eksik bırakmaksızın muhkem ayetleriyle birlikte 6236 ayetini bize indirmiştir ki hiçbir şey açık değildir. Din kemale ermiş. Bütün her şey tamamlanmıştır. Ama birileri kalkıyor. Sadece Hucurat Suresi 16. ayet-i kerimedeki münafıkların ya da düzeltiyorum İslam olduk diyenlerin, yani mümin değiller ama İslam'a teslim olmuş olanların sözleriyle hareket ederek Allah'a din öğretmeye kalkışıyorlar. Allah'ın söylemediği, Allah'ın ortaya koymadığı birçok şeyi gündeme getiriyorlar. Zümer suresi 3. ayet-i kerime buna delildir. Yunus suresi 18. ayet-i kerime keza buna delildir. Ayetel kürsüdeki Allah'ın dilemesi müstesna, ilmi ilahisinden hiçbir şey kavrayamazlar ayeti varken, işte birileri ya işte şunu bilirler, bunu bilirler, şöyle bilirler diyerek yine iftiraları gündeme getirirler. Haşa, Allah'ın söylemediği, Allah'ın sanki bilmediği bir şeyi ona öğretiyorlarmış gibi. Mesajlarımıza döndük ve mesajlarımıza bakıyoruz. Gürhan Gür kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Muhammed suresi demiş. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için seslendirir misiniz? İnşallah, notumuzu aldık. Zümer suresi sıradaki ayet-i kerimemiz. Ethem Albayrak kardeşimizin isteğini dinliyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Siz de onun dışında istediğinize kul olun. De ki, gerçekten kaybedenler kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana uğratanlardır. Dikkat edin. Asıl apaçık hüsran işte budur. Onlara üstlerinden ateş bulutları vardır. Ayrıca altlarından da ateş bulutları vardır. İşte bu, Allah kullarını bununla korkutup sakındırıyor. Allah şöyle der: ey kullarım, onun için bana karşı gelmekten korunun. Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a gönülden yönelenler var ya, işte onlara müjdeler olsun. Sözü dinleyen, sonra da sözün en güzeline uyan kullarıma müjde ver. Onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ulaştırdığı kimselerdir. İşte onlar temiz akıl sahipleridir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Zümer suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. 15 ve 18. ayet-i kerimelerinde. Mesajlarımıza tekrar döndük ve mesajlarımıza bakıyoruz. Şahit Medya'dan Harun kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlarınız olsun. Sorumuzun cevabı Zümer suresinden bölüm istiyorum demiş. Ama okuduk onu, Muhammed suresi sorumuzun cevabı diyerek mesajını noktalamış kardeşimiz. Ve bir başka mesajımız var mı bakalım? Herhangi bir mesajımız yok. Vaka suresine mikrofonlarımızı bırakacağız. 60 ve 61. ayet-i kerimeler, Alaaddin Atiz kardeşimizin isteğini dinliyoruz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Aranızda ölümü biz belirledik. Bizim önümüze geçilemez. Kılıklarınızı değiştirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde yaratmak üzereyiz. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Vakıa Suresi 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu. Ölümü belirleyen Allah Azze ve Celle'dir kardeşler. Ölüm bir kimseye geldiği takdirde yazıldığı dakika ne bir an ileri ne bir an geri kalır. Asla. Ya Rabbi, bizi biraz ertelesen de yapmamız gerekenler vardı. Gerekirse sadaka verelim senin için deseler de nafile. Geri dönüşü olmayan bir yola girilmiştir artık. O perde gözden kalktıktan sonra. Eğer ki fırsat verilecek olsaydı, ki yani verilme meselesi zaten söz konusu değil. Firavun da aynı şeyi söylemişti. İman ettim. Şimdi mi? Gördükten sonra mı? Önemli olan görmeden önce bunu yapmakta. Ameller de böyle. Gördükten sonra mı? Tabii gördün gerçeği. Şimdi bizi ertele de biz sadaka verelim, zekat verelim veya şunu yapalım, bunu yapalım. Görmeden önce neredeydin? Mal çok kıymetliydi çünkü. Veya can çok kıymetliydi. Nefis seni her yere sürükleyebiliyordu. Evet. Ve kişi öldükten sonra kardeşler, kişi öldükten sonra yine, yani cümlem ya da ki konuşacağım şey yanlış anlaşılmasın inşallah. Aslında ölüm kavramı, ölüm kavramını insanlar ölü zannedince yok olma zannediyorlar. Yani bu tabuyu nasıl yıkabiliriz bilmiyorum ama ölüm bir nevi hicret etmek, bir nevi mekan değiştirmek, bir nevi bu dünyadan başka bir dünyaya taşınmak manasında ölüm var. Yoksa aksi takdirde halkın bildiği derecede ölüm yok. Ölüm diye bir şey yok kardeşler. Yok olmak yok yani. Ölüm demek, mevt demek bu dünyadan başka bir dünyaya ya da bu ülkeden başka bir dünya ülkeye hicret etmek gibi düşünün. Taşınmak gibi düşünün. Başka bir elbiselerle, başka bir kılık kıyafetle, başka bir yüz, başka bir beden, ruh aynı ruh. Bu şekilde. Evet, mesajlarımıza dönelim ve mesajlarımızda bakalım. Ahmet Haydoğdu kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Muhammed suresinde geçmekte. Hocam, ben de sosyal medyada bazı videolar görüyorum. Şöyle söylüyor: önce abdestimi alıp namazımı kılayım, sonra malum günlerde kutlamalara katılayım vesaire. Bu tip şahıslar çok maalesef demiş. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile. Yani çok enteresan, öyledir kardeşim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Siz de Allah'a emanet olun. Yani çok enteresan ama aynı zamanda yanlış olan bir şey kardeşler. Hele hele yaşamış olduğumuz coğrafyada sabah kalkar 5 vakit namazını kılar. Allah'a ibadet eder, Allah'a döner, Allah'a yönelir. Ama ondan sonra saat 9 dediği zaman veya 8 dediği zaman bir pazar günü gider demokrasi sandığına, kendisine hüküm verecek, kendisine yön verecek, kendisinin kanunlarını, hükümlerini belirleyecek ilahlar seçme adına. Düşünün yani. Söyleyecek çok sözümüz var. Konuşulur bunlar inşallah. Selam ya da işte ne bileyim 29 Mayıs, 30 Mayıs, işte 28 Nisan ne günler varsa günleri kutlamaya. Kimin gününü, neyin gününü kutluyorsun? Hele hele şu coğrafyada anlamadığım ya da kavrayamadığım bir mesele. Bu toplum nasıl bu hale geldi de 29 Ekim denilen Cumhuriyet'in kutlamasını gündeme getiren Müslümanları hala anlamış değilim. Hayır, neyi kutluyorsunuz? Kutladığınız şeyin ne olduğunu bir bilseniz, bilseniz kutlar mısınız acaba? Ya da bilmiyorsanız size kim bunu bildirmedi? Kim unutturdu? İslam'ın kaldırılışını kutluyorsunuz. Cumhuriyet'in gelişini değil, İslam'ın kaldırılışını, İslam'ın kaldırıldığını, hilafetin yok edildiğini, Kur'an'ın Arap topraklarına gönderildiği meseleyi kutluyorsunuz. 29 Ekim. Evet, Umut kardeşim Bağcılar'dan yazmış bizlere. Selamünaleyküm hocam, ben Bağcılar'dan Umut. Sorumuzun cevabı Muhammed suresinde geçmekte. Bir de Felak suresini rica edebilir miyim demiş. İnşallah notumuzu aldık. O zaman Felak suresine mikrofonlarımızı bırakalım. Buyurun, bismillah.

0: حسد. صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. De ki, ağaran sabahın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının kötülüğünden, çöktüğü zaman karanlığın kötülüğünden ve düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden ve kıskandığı zaman bir hasidin kötülüğünden. Karışır, hasit, hasetçi demek anlamına gelir. Haset eden kimse manasına gelir. Felak suresi Medine döneminde nazil olmuş 5 ayetten oluşan suremizdir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye sığınmamız gereken en güzel surelerden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çokça okuduğu, tekrar tekrar okuduğu, hatta ve hatta her gece yatarken ve her namazdan sonra, yanlış hatırlamıyorsam Sa'd bin Rebi'ydi mi? Olmayabilir. Sa'd bin Amr da olabilir ya da Sehel bin Amr da olabilir. Tam hatırlamıyorum ravisini. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam elimden tuttu, bana her namazdan sonra Felak ve Nas sureleri okumamı söyledi. Bu hadis aynen böyle ama sadece ravisini hatırlayamadım. Yani zamir çok önemli değil bizim için kişi. Ama netice itibariyle hadis bu. Felak ve Nas surelerini her namazdan sonra, farz namazımız biter bitmez arkasından okumamız gereken zikirlerden bir tanesi Felak ve Nas'tır. Evet, bunu da bu şekilde aktardıktan sonra hasede gelelim kardeşler. Haset eden hasetçi. Hasetçi kimse, hasedi yaptığı takdirde kim olursa olsun, haset insanı huzursuz eder kardeşler. Ve ahlakını bozar bir kişinin, haset eden kişinin ahlakı bozulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haset etmekten çekininiz, haset etmekten kaçınınız, uzak durunuz. Çünkü haset ateş

toparlamış olduk ve asır süresini mikrofonlarımıza bırakacağız. Mesajlarımıza baktıktan sonra hemen mesajlarımıza bir bakalım. Selahattin kardeşim, Bağcılar'dan yazıyoruz sizlere kıymetli abim demiş. Sorumuzun cevabı Muhammed suresi. Ve Yunus Işık abim, selamünaleyküm. Aleyküm selam abim. Sorumuzun cevabı Muhammed suresi. Kıymetli kardeşlerim, sizleri seyir halinde dinlemekteyiz. Selam olsun tüm Özel FM çalışanlarına ve dinleyenlerine. Muhammed suresi demiş sorumuzun cevabı. Tekrar notumuza aldık ve asır suresini mikrofonlarımızı bıraktık.

Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Asrarında olsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbimiz okuduklarımızı anlamayı, hayatımıza aktarmayı bizlere nasip eylesin. Bugünkü sorumuzun cevabı da kardeşler Muhammed suresi 25. ayet-i kerimemiz. Rabbimiz amel eden kullarından eylesin. Muhammed suresi 25. ayet-i kerimeye dikkat ederek, hassasiyetle üzerinde durarak inşallah. Böylelikle 22 mi? 22 kardeşimiz bizlere mesaj göndermişler. 21 kardeşimiz cevap yazmış. 21 kişiden 2 kısmetli dinleyicimizi bulacağız inşallah. Buyurun İlyas kardeşimden bir numara alayım 22'ye kadar. 1 olsun diyor. Selahattin Yüksel kardeşimiz var. Bir de Naciye Oruçoğlu ablamız da 12 olsun demiş. Bakalım 12'de Ömer Ekşi abimiz var inşallah. Allah razı olsun kendilerinden. Rabbim sizlere de merhamet eylesin. Rahmetiyle muamele eylesin. Sizlere emanetleri zayi etmeyen en emini alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Yarın tekrar görüşebilmek ümidiyle esen kalın, sağlıcakla, hoş kalın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: Ey yüreklerinde rahmet denizleri kabaranlar, ey saflarda omuzları birbirini saranlar, ey savaşı, sabrı ve takvayı kuşananlar, ey tek yürek geceleri aralayan secdeler, uzatın ellerinizi Allah'ın rahmetine. Ellerimiz imtihanlar, akabeler kavradı, kızgın kumlar, sabırlar, direnişler kavradı. Zincirleri kıracak, şafaklar ağartacak, gölgesi cennet, kılıçlar kavradı ellerimiz. Allah'ın adaletini kuracak yeryüzüne, kutlu ellerin üstünde, sonsuza dek kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
1: Özel FM. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Canlı performans, ayet istek programı.
4: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
0: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
2: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
0: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Enbiya 112. Peygamberimizin yapması istenen dua. Allah'a yönel ve de ki:
2: Rabbim, aramızda hak ve adaletle hüküm ver.
1: Onlara dön ve de ki:
2: kendisine yakıştırdığınız tüm gerçek dışı nitelemelere karşı kendisinden yardım istenecek tek merci yine o sınırsız merhamet sahibi olan Rabbimizdir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Ramazan geldi ve mazlum coğrafyalarda bekleyiş sürüyor. Bazı sofralar paramparça oldu. Bazı sofralarda oruç sahurdan önce başlıyor. Ramazan beklemek değil, harekete geçmektir. Bu Ramazan seninle bereketlensin. iddef.org 0212 621 çift 065.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güvenliğinizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
13: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
14: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr Kopyalamada kesintisiz çözüm.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala men erselahullahu rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve men ihtedâ bihedihi ila yevmiddin. Allah Resulü müminlere yaptığı bir tavsiyede şöyle buyuruyor. Sevgi dolu olan ve doğurgan kadınlarla evleniniz. Ben diğer ümmetlere sizin çokluğunuzla övüneceğim. Bu hadisi şerif hem Sünen-i Ebi Davud'da hem de Sünen-i Nesai'de nikah bölümlerinde yer alan bir hadis-i şeriftir. Böyle buyuran Allah Resulü, yuvaların kurulmasını, kurulan yuvaların sevgiyle, şefkatle, çocuk cıvıltıları ile dolmasını istiyor. İman nuru ile aydınlanan yuvalardan filizlenen yeni nesillerin yetişmesini ve İslam şuuruyla yoğrulmalarını, mümin gönüllerle ümmet bütünlüğü içinde birbirlerine perçinlenmelerini, kenetlenmelerini ve her geçen gün çoğalmalarını arzu ediyor. Enes radıyallahu anh, o anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz düğünden dönen kadınları ve çocukları görmüştü. Bu manzarayı Rabbinin bahşettiği bir nimet bilerek ayağa kalktı. Sevincini ve sevgisini siz insanların gönlüme en hoş gelenisiniz buyurarak dile getirdi. Bu ensara ve ensarın filizlenip çoğalmasına duyulan sevgi ve sevincin ifadesiydi. Bu güzel, bu tatlı hatıra Sahih-i Buhari'nin nikah bölümünde yer alan bir hatıradır. Yıllar yılı çekilen çilelerden, İslam nurunu gönüllere yerleştirmek için sürdürülen gayretlerden, onu söndürmeye çalışan zalimlere karşı verilen mücadelelerden sonra tabii bir hayat akışına geçiliyor. Kadınlar ve çocuklar yeni kurulan bir yuvanın sevincini üzerlerinde taşıyarak bir düğünden dönüyorlardı. Bunlar kendi öz yurtlarından dışarı atılan, yakınları akrabası tarafından dışlanan, İslam'ın ilk neferlerine kucak açan, onlara kardeş bilerek bağırlarına basan ensarın kadınları ve çocuklarıydı. Bu görünüş yeni bir baharın müjdecisiydi. Onların sergilediği bu canlı levha ve gelecek günlere müjdeler taşıyan görünüşleri Allah Resulü'nü sevindirmiş ve kainatın efendisi duygularını bu şekilde kelimelere dökmüştü. Çocuklar yuvaların meyveleridir. Dünyaya ağlayarak gelseler bile onların ağlayışları çevrelerinde sevinç dalgalarına vesile olur. Gönüllere ümit güneşleri doğar. Onlar yepyeni bir başlayış, yepyeni bir umuttur. Dünyaya gözlerini yeni açan bir çocuk, köhnemiş, yer yer küf tutmuş dünyaya tazeliğin, yeniliğin müjdesidir. Zikr-i Hakim'de mal, mülk ve çocuklar dünya hayatının gönle hoş gelen ziynetidir, süsüdür buyurularak işaret edildiği gibi onlar dünya hayatının ziynetidir, süsüdür. Kehf suresinin 46. ayeti olan bu ayet-i kerimenin devamı ebedi kalıcı olan amellerin Allah katında daha hayırlı, daha ümit verici olduğunu vurgular. Bu çerçevede düşünüldüğünde bizlere bahşedilen servet ve çocuklar dünya hayatıyla birlikte faniliğin dehlizlerinde kaybolup gitmekten kurtarılır, hayırlı ameller işlemek için sermaye ve imkan haline getirilirse elbette ki bu daha hayırlıdır. O zaman insan hayat sonrasına uzanmayı başarmış, gelip geçici olmaktan kurtulmuş, gök kubbe altında adının hayırla yad edilişine yol bulmuş olur. Bunun güzelliği tartışılamaz. Dolayısıyla çocuklar bir insanın amel defterinin ölümden sonra da hayırlı ameller için açık kalma ümididir. Böylece başlıyor ve biz de 8. nasihatimizi vurguluyoruz. Yavrularınızın dünyaya gelişine sevininiz ve bu sevinci dışa vurunuz. Yuvalar içinde İslam sıcaklığının, iman aydınlığının hissedileceği, aynı duygu ve şuurla dolu çocuklarla içlerinin şenleneceği arzu ve ümidiyle kurulmalıdır. Dünya devam ettikçe devam edecek sağlam bir zincirin en sağlam halkalarından birisi olma azmini taşımalıdır. Elbette ki sıhhi sebeplerle çocuğu olmayan kardeşlerimiz de aramızda olacaktır. Veya ortada sıhhi sebep olmasa da çocuk sahibi olamamış, hatta arzu ettiği halde yuva kuramamış insanlar da bulunacaktır. Bu durum onların hatası manasına gelmeyeceği gibi daha fazla ecir elde edebilecek imkanlar, fırsatlar bulamayacakları manasına da gelmez. Belki bu insanlar salah, takva ve hizmetleriyle çok daha büyük hayırlara vesile olabilirler ve çok daha fazla ecir elde edebilirler. Nitekim nice hayırlara, güzelliklere vesile olanları da görüyoruz. İbrahim ve Zekeriya aleyhisselamın uzun yıllar çocuklarının olmadığı unutulmamalıdır. Daha nice hayırlı insanın, ilim irfan ehlinin de çocuğun olmadığı da bir hayat gerçeğidir. Ancak bırak tutulmamalıdır. Hazreti Meryem'deki gönül safiyetini, onun Allah'a teslimiyetini, kendisi için hazırlanan odasında, mihrabındayken Rabbi tarafından rızıklandırılışını görünce 100 yaşına yaklaşmıştır.

yaşayan Zekeriya Aleyhisselam'ın kalbinin de böyle bir çocuk sahibi olmanın arzusuyla doluşunu düşününüz. Sonra da Rabbim bana hayırlı güzelliklerle dolu nesil lütfeyle, şüphesiz sen duaları işiten ve kabul edensin duasını, sonra da gönül dünyasında nasıl bir duygu melteminin estiğini, dönüp dolaştığını tefekkür ediniz. Bir ümmet olarak bizim hayır ve güzelliklerle dolu bir nesile, böyle bir neslin yetişmesi için yükselen şuura ve birbirine kenetlenen gayretlere ihtiyacımız var. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Allah size kendi cinsinizden eşler verdi ve eşlerinizden de sizlere çocuklar ve torunlar yarattı. Sizi güzel ve temiz nimetlerle rızıklandırdı buyuruyor. Hayatın devamı eşler, çocuklar ve onları takip ederek halkaya eklenen torunlar iledir. Akıp giden bir hayatın içinde insanın neslinin, yani çocuklarının ve torunlarının bulunması ve asırlar sonrasından torunlarının onu yad etmesi güzel bir duygudur. Bu yad ediş sadece adını veya varoluşunu, unvanını, huylarını, şeklini yad edişten öte, hayırlı bir yad ediş olursa elbette daha güzeldir. Hele de yad ediş hayırlı torunlar tarafından olursa, bu hayırlı torunlar onun amel defterini güzel ameller için açık tutarlarsa, şüphesiz bu çok daha güzeldir. Elbette ki gelecek günlerin neler getireceğini bilemeyiz. Ancak niyetlerimizi, emel ve ümitlerimizi güzelleştirmemiz, bunun için gayret etmemiz, gayretlerimizi dualarımızla bütünleştirmemiz bizim elimizdedir. Günümüzde önceki yıllara göre çocuk sayısının, dolayısıyla yaşlara göre genç neslin giderek azaldığı bir gerçektir. Henüz tam olarak tesirini diyarımızda göstermesi de, İmran diğimiz, aralarına katılmak için akla hayale gelmedik tavırlar sergilediğimiz, Batı dünyasında kendisini açık ve net olarak gösterir hale gelmiştir. Birçok ülkede nüfus giderek azalmış ve yaşlanmıştır. Bu azalma ve yaşlanma devam etmekte, ailelere çocuk için yapılan çağrılar ve teşvik tedbirleri de çok defa faydasız kalmaktadır. Yine birçok ülke dışarıdan göç alarak bu açığı örtmenin telaşına girmiştir. Gayretlerini göç yoluyla ülkelerine gelecek olanların kültürlü ve seviyeli insanlar olması yönünde yoğunlaştırmaya başlamışlardır. Nüfus azalması, dolayısıyla da yaşlanmasının birinci derecede sebebi, insanların şahsi zevk ve arzularını, kendi menfaatlerini düşünür, kendisinden başkasına aldırmaz hale gelişidir, getirilişidir. Bu anlayış sebebiyle kalplerde manevi boşluğun giderek büyümesi, aile yapısının çatırdayışı, evliliklerin sadece zevk ve menfaat anlaşmalarına dönüşmesidir. Çocuk ilgi ister. Bu zevkin esiri olanlar menfaatini asıl gaye haline getirmek için bağlayıcıdır. Farklı şehirlerde, ülkelerde, otellerde, plajlarda gezip tozmalarına, barlarda, pavyonlarda sabaha kadar tepinmelerine engeldir. Uykularını, uyanıklıklarına birbirine karıştırır. Çalışıp para kazanmalarına, sonra onu deliler gibi harcamalarına ayak bağı olur. Bunun için hamilelik arzu edilmez. Bunun için çocuk istenmez, düşünülmez. Biz hedefi, gayesi, emeli, umudu, bugünü, yarını olan insanlarız. Çocuklarımız da sevinmeli, onların lütfu ilahi olduğunu unutmamalı, onları yetiştirmek için gayretlerimize, dualarımıza da eklemeliyiz. Sevinçlerimizi de belli etmeli ve paylaşmalıyız. Ayşe validemiz radıyallahu anha anlatıyor. Yeni doğan çocuklar Resulullah'a getirilir, o da çocuklara mübarek olması için dua eder, tahnikte bulunurdu. Tahnik, kuru hurmanın ağızda iyice yumuşatılarak çocuğun ağzına verilmesi, damağına sürülmesidir. Böylece çocuk yumuşatılmış hurmayı hisseder, fıtri duyguyla ona emerek tadını alır, midesine giden ilk gıda da bu olur. Efendimizin bunu hicretin ilk çocuğu olan Abdullah İbni Zübeyre ve Ebu Talha ile Ümmü Süleym'in oğlu Abdullah'a da yaptığı tatlı hatıralar arasında yer alır. Yeni dünyaya gelen çocuklar için Allah Resulü'nün kurban kestiği ve tavsiye ettiği hadis kaynaklarında yer alır. Bu kurbanın akika olarak isimlendirilişi de yine kaynaklarda bize uzunan
bilgiler arasındadır. Semura İbni Cündüb'ün radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyrulur: her çocuk akika karşılığı rehindir. Yedinci gün onun için kurban kesilir, başı tıraş edilir ve çocuğun ismi verilir. Bu hadis-i şerif Sünen-i Ebi Davud'da, Sünen-i Tirmizi'de, Sünen-i Nise'de, Sünen-i İbni Mace'de yer alan bir hadistir. Tirmizi hadisin hasen sahih olduğunu söyler. Nese'inin naklettiği hadisin de sıhhati sahihtir. Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste ise Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bizzat bu kurbanı kestiği yer alır. O, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan Hüseyin için akike olarak birer koç kurban etmiştir der. Maliki, Şafii, Hanbeli mezheplerine ve daha birçok ilim ehline göre bu kurban müekket sünnettir. Hanefi mezhebine göre ise önceden var olan bu kurban, kurban bayramlarında varlık sebebiyle kesilen kurbanın vacip kılınışıyla kaldırılmıştır. Ancak kaldırılmış bile olsa sevinç ve şükür ifadesi olarak kesilmesinde, onunla yemek hazırlanıp sevinci paylaşmak için dostların bir araya getirilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Nitekim Hanefi alimlerinden İmam Tahavi'ye göre akika kurbanı kesmek müstehaptır. Bir başka ifadeyle güzeldir, imkanı olup kesen insan bundan ecir kazanır. Sevinçler paylaşınca daha güzeldir. Büyüyen çocukların yıllar sonra büyüklerinden kendi doğumuna duyulan sevinci ifade eden akika ile ilgili hatıralar dinlemesi de gerçekten güzeldir. Çocukların dünyaya gelişine sevincinizi dile getiriniz ve çocuğu olan dostlarınızı tebrik ediniz. Onlar için dua ediniz. 9. nasihat: anneler, çocuklarınızı emziriniz. Bunu belki yüzlerce kere tekrar etmeye değer. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ya Resulallah, en çok kime yakınlık ve dostluk göstermeliyim? Bu konuda üzerimde en çok hakkı olan insan kimdir diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap verdi: annen, sonra yine annen, sonra yine annen, sonra da baban, daha sonra da akrabalıkta sana yakın olandır buyurdu. Bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim'in bir ve sıla bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Hadis-i şerif farklı lafızlarla başka kaynaklarda da bulunur. Bu kaynaklar arasında Sahih-i Buhari de vardır. Sahih-i Buhari'nin edep bölümüne bakarsanız önünüze çıkacaktır. Bu hadis-i şerif annenin çocuğu üzerindeki hakkının başkalarından çok daha fazla olduğunu vurgulayan bir hadistir. Annenin hakkı babadan da çoktur. Hamilelikte katlandığı sıkıntılarla yavrusunu ağrılar ve sancılarla dünyaya getirişiyle, sonraki günlerde de onu emzirişi ve ihtiyaçlarını giderişi, ona şefkat kanatlarını gerişiyle. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: biz insana anne babasını vasiyet etmişizdir. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. 2 yıl içinde de sütten ayrılmıştır. Bunun içindir ki önce bana, sonra ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Şüphesiz dönüş banadır. Bu ayet-i kerime Lokman suresinin 14. Gerçekten büyük bir nimettir ve ibret vericidir. Çocuğun doğumuyla sütün de harekete geçişi, İçinde çocuğa lazım olan bütün gıdaların bulunduruşu, onu hastalıklardan koruyuşu, vücut direncini geliştirişi, anneye sağladığı faydalar ve daha niceleriyle üzerinde ibretle düşünün gerçeklerdendir. Süt emzirmenin kemali ekseri ilim ehline göre ayet-i kerimede de zikredildiği gibi 2 yıldır. Ancak bu şart değildir. 2 yıldan fazla olabileceği gibi az da olur. 2 yılın doluşuyla kemal bulunca daha emzirilemez veya emzirilirse doğru olmaz diye bir kaide de yoktur. Ancak emzirme devresi geçince çocuğun sütten kesilerek diğer gıdalarla beslenmesi daha doğru olandır. 2 yıl dolmadan da çocuğun kendisi anneyi emmeyebilir
ve annenin sütü kesilebilir.

gelir. Bütün bu durumlarda çocuk ve anne için en uygun olan araştırılır ve ona göre hareket edilir. Çocuğun sıhhatinin düşünülmesi gerektiği gibi annenin sıhhatinin de göz önünde bulundurulması gerekir. Ancak kamil emzirme, olgun emzirme ayet-i kerimede de zikredildiği gibi 2 yıldır. Ebu Hanife rahimeullah 30 ay olduğu kanaatindedir. Talebeleri İmam Ebu Yusuf ve Muhammed de diğer imamlarla birlikte 2 yıl olduğu kanaatini taşırlar. Çocuğun süt emme çağında anneyle kuracağı bağ da göz önünden uzak tutulmamalıdır. Süt emzirme anne ile çocuk arasındaki duygu ve bağları güçlendirir. Annenin ve çocuğun birbirlerine sevgilerini artırır. Çocuğun kendisini güven içinde hissetmesini sağlar. Bu, çocuk için anne sütünün gıda değerinin yanında ek bir kıymet taşır ve son derece önemlidir. Bunun içindeki anneler çocuklarını emzirme konusunda arzulu ve ısrarlı olmalı, ihmalkar davranmamalıdır. İhmal hem kendilerine hem de çocuklarına sonradan tamiri mümkün olmayan zararlar verebilir. Çocuklar hakkında araştırma yapan her ilim ehli süt emme ile ilgili bilgi vermek, müsbet yönde tavsiyelerde bulunmak, anneleri çocuklarını emzirmeye teşvik etmek zorundadırlar. Bu noktada üzerinde durulması, cevap verilmesi gereken bir soru daha akla geliyor. Anneler çocuklarını emzirmek zorunda mıdırlar? Günümüzde İslami hükümlere göre bir annenin çocuğunu emzirmek zorunda olmadığı, istemiyorsa emzirmeyebileceği, kocasının da kendisini bu konuda zorlayamayacağı dile getiriliyor. Bu eksik bir bilgidir. Ne yazık ki bu eksik bilgi kesin ve net bilgiymiş gibi sık sık tekrarlanıyor. Konuya açıklık getirmeden önce bu tür sözlerin kimden gelirse gelsin yarım bilgilere dayalı sözler olduğunu vurgulayalım. Yarım bilgilerden neticeler çıkartmak, bunun üzerine binalar kurmak da çok defa hiç bilmemekten daha büyük zararlara sebep olur. Kaynaklarımızın verdiği bilgiler bir annenin kendi çocuğunu emzirmek zorunda olduğunu dile getirirler. Bu dinen annenin üzerine vaciptir. Ortada tıbbi bir sebep yoksa çocuğunu emzirmeyen anne bu ihmalinden ve de üzerine vacip olan bir işi yapmıştır. Emzirmek isteme işinin de tıbbi bir sebebe dayanmadığı ortaya çıkmıştır. Yabancı bir kadın ise emzirme karşılığı ücret alabilir. Çünkü onun üzerine başkasının çocuğunu emzirmek vacip değildir. Bir çocuk için en uygun olan süt kendi annesinin sütü olduğunda, bir annenin kendi çocuğunu emzirirken ona başka annelerden daha şefkatli davranacağında şüphe yoktur. Bunun hem anneye hem de çocuğa faydalar sağladığını daha önce dile getirmiştik. O halde bir kadının kendi çocuğunu dahi emzirmek zorunda olmadığı fikri nereden kaynaklanmış ve nasıl bu şekilde dillere düşmüştür? İslam hukukuna göre nafakayla sorumlu olan evin erkeğidir, yani çocuğun babasıdır. Ayet-i kerimede çocuklarını emziren annelerin beslenmesi

imkanı derecesinde sorumlu tutulur buyurulmaktadır. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 233. ayet-i kerimesidir. Çocuğun emeceği süt de bir nafakadır ve bundan sorumlu olan babadır. Bunun içindir ki bir anne çocuğunu emzirmez veya emzirmek istemezse baba ona hakim yoluyla emzirmeye zorlayamaz. Çocuğuna bir süt anne bulmak ve çocuğun beslenmesini sağlamak zorundadır. Bir başka ifadeyle bir anne mahkeme yoluyla çocuğunu emzirmeye zorlanamaz. Hakim de böyle bir yetkiye sahip değildir. Buraya kadar olan bilgi doğrudur, ancak tam değildir. İslam hukukunda aile sırlarının mümkün olduğunca korunması, hakimin aile içine müdahalesinin en zaruri seviyede tutulması asıldır. Ancak babanın veya hakimin anneyi zorlama yetkisinin olmaması, bir annenin çocuğunu isterse emziremeyeceği veya emzirmeyeceği, emzirmezse günahkar olmayacağı manasına gelmez. Hadisenin hakimin müdahale hakkı yani kada açısından değerlendirilişiyle manevi sorumluluk yani dini açıdan değerlendirilişi birbirinden farklıdır. Nitekim nice dini vazifelerimiz vardır. Hakim bu vazifelerimizi yapıp yapmadığımıza müdahale etmez, etmemelidir de. Fakat onlar bizim üzerimize farzdır veya vaciptir ve biz onları yerine getirmek zorundayız. Yerine getirmezsek bunun hesabını ilahi mahkemede veririz. Bu sebeple konu iki açıdan ele alınmalı ve değerlendirmeler birbirine karıştırılmadan yapılmalıdır. Ayrıca çocuk başka annelerin göğsünü kabul etmiyorsa veya başka süt anne bulunamıyorsa böyle bir durumda hakim de zorlama hakkına sahiptir. Çünkü çocuk için hayati tehlike ortaya çıkmıştır ve hem baba hem de hakim bunu önlemek zorundadır. Dolayısıyla bu durumda anne çocuğu emzirmeye icbar edilir. Öbür türlü de bir annenin üzerine, tekrar vurguluyoruz, çocuğunu emzirmek dinen vaciptir. Hakim müdahale edemese bile, koca bu konuda baskı yapamasa bile. 10. nasihat. Bu nasihat babalara. Babalar, ailenizin nafakasını helal yoldan temin ediniz ve bunun bir ibadet, bir ecir ve mükafat yolu olduğunu biliniz. Allah Resulü'nün hizmetinde bulunan Sevban radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: en faziletli dinar bir insanın kendi ailesinin nafakası için sarf ettiği dinardır. Allah yolunda cihat için bineğine sarf ettiği dinardır. Allah yolunda cihat eden arkadaşlarına sunduğu dinardır. Bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim'in zekat bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Bir insanın helalinden rızık kazanarak evine getirmesi, hanım ve çocuklarının nafakasını Allah rızasına uygun bir şekilde temin etmesi, onlara izzetli ve şerefli bir hayat sunması elbette ki ecri hak eden bir davranıştır. Bu asil ve nezih davranış asla hafife alınmamalı, küçümsenmemelidir. Nitekim hadisin rivayet zincirine yer alan Ebu Kilabe rahmetullahi aleyh şöyle der: küçük çocukların nafakasını temin ederek onları diğer insanlara muhtaç olmaktan, başkalarının mallarına göz dikmekten kurtaran, onları koruyup kollayan, yetişip faydalı insanlar olmaları için gayret eden veya faydalı insanlar olmaları, muhtaç duruma düşmemeleri için Allah'ın vesile kıldığı bir insanın ecrinden daha büyük bir ecir nasıl olur ki? İnsan yavrusu diğer canlıların yavrularından farklıdır. Onun anne ve babaya duyduğu ihtiyaç, diğer canlıların anne ve baba ihtiyacından daha fazladır. Belli bir çağa erinceye kadar anne ve babanın nafaka teminine, sevgi ve sıcaklığına ihtiyacı vardır. Onlar olmadan hayat basamaklarına tırmanamaz. Bir geyik yavrusu doğduğundan birkaç dakika sonra ayağa kalkar, yürümeye, çok geçmeden de koşmaya başlar. Bir ördek yavrusu doğuştan yüzmeyi bilir. Onların anneye ihtiyacı olsa bile bu ihtiyaç fazla değildir. Babaya ise hiç ihtiyaç duymazlar. Kuş yavrularının çoğu gıda ve korunma için anne ve babaya muhtaçtırlar. Balık yavruları çok defa anne ve babasını hiç görmezler. Hayatını devam ettirmek için onlara ihtiyaçları da yoktur. Fakat insan yavrusunun anne ve baba ihtiyacı gerçekten büyüktür, yaratılışları da buna uygundur.
evin hanı

0: Hanımının da erkeğinin sunacağı nafaka ihtiyacı vardır. O bu sayede üzerine düşen annelik ve hanımlık görevlerini tam yapabilir. Onun görevlerini tam yapması yuvaya huzur ve istikrar getirir. Erkeğin kendisinin de buna ihtiyacı vardır. Elbette ki ona gönül huzuru ve sevgiyle sunulacak nafaka sunan kişiye de ecir kazandırır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem Sahih-i Buhari hem de Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadiste şöyle buyurur. Bir Müslüman ailesi için nafaka temin eder ve Allah katında sevap ümit ederek bunu ailesine sunarsa sunduğu nafaka sadakadır. Bu nafakadan sadaka gibi ecir alır. Bu hadis-i şerif hem Sahih-i Buhari'de hem Sahih-i Müslim'de yer alan yani müttefakun aleyh olan bir hadis-i şeriftir. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'tan gelen bir rivayet ise daha geniş manalıdır ve hanımların nafakasıyla ilgili daha net vurgu taşır. O da hem Sahih Buhari'de hem Sahih Müslim'de yer alan bir başka hadis-i şeriftir. Aynı noktayı vurgular. Allah rızasını arzulayarak sarf ettiğin her nafakadan mutlaka ecir alırsın. Hatta hanımının ağzına koyduğun lokmadan bile diyor. Aile sorumluluğunu yüklenmiş bir insanın hanımına ve çocuklarına başkalarının üzerinde hakkı olan para, haram parayla alınmış gıda götürmesi büyük bir şuursuzluk, gerçek bir nankörlüktür. Başkalarının acı ve sıkıntılarının, gözyaşları ve beddualarının üzerine saadet kurulmaz. Kumardan gelen paralar nice hanelerin yıkılmasına, nice insanların nafakasızlık çekmesine sebep olan paralardır. Alın teri, göz nuru taşımayan dünyalıklardır. İçki satışından gelen paralar nice yuvaların içini huzursuzlukla dolduran, nice küfür, isyan ve şirkin sözlerin dile gelmesine sebep olan paralardır. Nice yuvalarda zulüm ve baskının sebebi olan paralardır. Nice suçların, iğrençliklerin kaynağı, teşvikçisi, tahrikçisi olan paralardır. Ailesinin ve çocuklarının nafaka hakkı olan bir parayı içkiye, kumara, haram yollara veren insanlar da bunun hem dünyada hem de muhasebe gününde acı ve azabını göreceklerdir. Bar, pavyon, meyhane açanların, kötülük ve çirkeflik için merkezler kuranların, içki büfelerini, kumarhaneleri, kazanç tezgahı, haram yolları kazanç kaynağı kabul edenlerin nasıl bir duygu, nasıl bir şuur taşıdıkları üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Fakirlikten, yokluktan dem vurup çocuklarına bir kilo elma, portakal, kiraz götürmeyen nice insanların parklarda ağaç ve çalı diplerine oturup bir taraftan sigara dumanladığına, diğer taraftan rakı ve bira içtiğine az şahit olmuyoruz yollarda. Ev mahremiyetlerini de hiçe sayarak evlere sızan ve başkalarının can ve mal emniyetine tehdit eden hırsızlar, her gün yeni bir saldırı şekli buluşu ile dile getiren kapkaççılar, cepçiler ve çantacılar, bu yolla elde ettiklerini nasıl bir kazanç kabul ediyorlar, nasıl yiyorlar, nasıl çevrelerine yediyorlar? Herede babaysalar, anneyseler, başkalarına, yavrularına, çocuklarına nasıl sunuyorlar? Nasıl bir kalp, nasıl bir vicdan taşıyorlar, hangi duygularla ve nasıl yetiştiler, akıbetleri ve ahiretleri hakkında onlar gerçekten ne düşünüyorlar? Yoksa bütün duyguları bastırıp şeytanlıkları hakkında hiçbir şey düşünmek istemiyorlar mı? Düşünmekten kaçıyorlar mı, ürküyorlar mı? Elbette dile getiren bu misallerden daha iğrenç, daha zalimce ve daha büyük kazanç yolları da var. Tasvirinden bile hoşlanmadığımız yollar var. Kazançlarını çirkin temeller üzerine oturtanların, binlerce insanı günaha sürükleyerek bundan kazanç temin edenlerin ve itibar görenlerin varlığı bilinen bir gerçek. Bunları birkaç saniyeliğinde olsa gözleriniz önünden geçirin. Sonra yuvalara helal kazanç taşımanın nasıl bir nimet olduğu üzerinde tefekkür edin. Söylediklerimizi de bunun için söyledik. O zaman helal rızkın kıymetinin daha iyi anlaşılacağı ümidini taşıyoruz. Tefekkürün ardından da gelecek günlerinizde kire, pasa, çamurlara ve necasete bulaşmamak için gayret edin. Helal kazanç için çırpının, veren Allah'a hamd edin, şükredin, kazancınızın bereketi için dua edin. Le in şekertum le ezidennekum. Rabbimiz şükrederseniz size nimetimizi artırırız buyuruyor. Siz şükredenlerden olunuz. Çocuklarınıza getirdiğiniz az da olsa bunun kirli yollardan kazanılan çok daha fazlasıyla kıyaslanamayacak kadar değerli olduğunu bilin. Helal lokma getirmenin gururunu ve şuurunu yaşayın. Çocuklarınızı da bu şuuru aşılayın. Evdeki hanımlara da bir çift sözümüz var. Eve gelen az ama temiz paranın, temiz nafakanın kıymetini bilin. Bu yolda teşvik edici olun. Ona kanaat edin. Onu paylaşın ve bununla da iftihar edin. Rabbinize şükredin. 11. nasihat. Çocuklarınızı seviniz ve onlara sevginizi belli ediniz. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu yani, radıyallahu anhuma. Resulullah'ın Hasan ve Hüseyin için bunlar benim dünya reyhanlarım dediğini nakleder. Bu rivayet Sahih-i Buhari'nin Fadail ve Edep bölümlerinde yer alan rivayettir. Bu, onlara duyulan sevginin dışa akseden ifadesidir. Allah Resulü'nün fiiliyle de bütünleşen başka bir hatırasını paylaşıyoruz. Ya'la İbni Murra radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir yemek davetine katılmak için yola çıktıklarını anlatıyor ve şöyle devam ediyor. Sokakta oynayan Hüseyin ile karşılaştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde yer alan sahabilerin arasından öne çıktı. İki kolunu yana açmıştı. Çocuk oradan oraya kaçmaya başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu yakalayıncaya kadar kovalayıp güldürdü. Sonunda yakaladı. Kolunun birisini çenesinin altından geçirerek diğerini ensesine atarak kendini kucaklattırdı, öptü ve Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin'den. Hüseyin'i seveni Allah da sevsin. Hüseyin torunlardan güzel bir torundur buyurdu. Bu rivayet Sünen-i İbn-i Mace'de var. Mukaddime'de var. Zevaid'de rivayetin isnadı hasen, ravileri güvenilir ravilerdir denilir. Efendimizin çocuklara duyduğu sevgi ve bu sevgiyi gayet tabii bir şekilde davranışlarına dökmesi ve ifadesi birçok kaynakta farklı hatıralarda da yer alır. Çocukların da ona olan düşkünlüğü ve sevgisi ayrıca incelenmeye ve üzerinde durmaya değerdir. Onun yanında yetişen Zeyd İbni Harise, onu bırakıp yıllarca hasretini çeken anne ve babasının yanına bile gitmemiştir. Enes radıyallahu anh ondan gördüğü muameleyi ve yakınlığı her fırsatta dile getirmiş ve sonraki nesillere anlatmıştır. Bununla ilgili hatıraları Asr-ı Saadet'te ve günümüzde çocuklarla paylaşmıştık. Çocuklar yaratılıştan sevimlidir. Sevgi ve şefkat çekicidirler. Masum ve içten bakışları, yumuk elleri, gülen gözleri, yüzlerindeki safiyet, sevgi ve ilgiye ihtiyaçları olduğunu sergileyen davranışları, gülücükler yağdırıp kaçışları, gelip kendisini kucağınıza atışları ve daha niceleri bu sevimliliğin birer parçalarıdır. Çocuğun sevgiye ihtiyacı olduğu gibi büyüklerin de sevgi ve şefkat duygularını canlı tutmaya ihtiyaçları vardır. Sevgi damarlarının giderek kurumaması, duyguların paslanmaması, kalplerin katılaşmaması son derece lüzumludur. Yanlış adetler doğru değerlerin yerini almamalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyüklerimize hürmet, küçüklerimize rahmet ve şefkat göstermemizi emrediyor ve böyle yapmanın İslam'ın bir şiarı olduğunu vurguluyor. Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat duymayanın bizden olmadığını haber veriyor. Onun bu ifade şekli bizlere bu konuda ne kadar titiz olduğunu, ümmetinde nasıl bir şuur arzu ettiğini gösteriyor. Şefkat, sevgi ile merhamet duygularının yoğrulmuş şeklidir. Bazı bölgelerimizde oldukça yaygın olan bir adet vardır. Çocuğun dedesinin bulunduğu bir mecliste anne ve babaların çocuklarını sevmelerinin, hatta kucaklamalarının ayıp ve kusur sayılışı. Bunun birçok kişi tarafından tasdik görüşü, edep ve terbiye inceliği olarak dile getirilişi, meziyet olarak söylenişi de bu anlayışa güç kazandırmaktadır. Evet, bir insanın çocuğunu kendi babasının yanında aşırı tavırlara sevişi bir dikkatsizliktir. Hatta başkalarının yanında haddi aşan bir üslupla sevişi de böyledir. Ancak bir anne ve babanın çocuğundan uzak duruşu, kucağına sığınmak isteyen bir çocuğu itişi de, kollarını açıp onlara koşan çocuğun hayal kırıklığına uğratışı da kabalıktır, dikkatsizliktir, katı kalpliliktir, kuruluktur. Her şeyde bir denge vardır. duygular ve duyguların ifadesinde de denge olmalıdır. Babaların çocuklarının ve gelinlerinin sevgi ve şefkate muhtaç yavrulara kuru ve soğuk davranışlarda bulunmalarına, kendilerine saygı bahanesiyle onları itişlerine, kucak açmayışlarına, onları kucaklarına oturtmayışlarına sessiz kalmaları da duygusuzluktur. Bundan hoşlanmaları, benim yanımda hiçbir çocuğunu kucaklamamış, sevmemiş, öpmemiştir diyerek bu anlayışı ve davranışı övgü vesilesi etmeleri de şuursuzluktur. Çocuklar sevgiye muhtaçtır, bu unutulmamalıdır. Büyükler de sevgiye muhtaçtır. Hatta onlar küçüklerin sevgisine de muhtaçtır. İnsan ve her canlı sevgiye muhtaçtır. Dolayısıyla Allah'ın kalbimize yerleştirdiği sevgi, şefkat ve merhameti, ona muhtaç olandan esirgemek bir meziyet değildir. Çocukların sevgi ve ilgiye olan ihtiyaçları büyüklerden şüphesiz daha fazladır. Sevgi onların şahsiyetlerine, düşünüş şekillerine, zekalarının ve güven duygularının gelişmesine, bedeni ve ruhi sağlıklarına tesir eder. Dikkat edilirse görecektir ki, insanı en fazla üzen, sevgiden uzak kalmak, dışlanmış kendisini hissetmektir. İnsanı en güzel fıtrat üzerine yaratan Rabbimiz, çocuğu da sevgiye, şefkate, yakınlık gösterilmeye, dikkatleri üzerine çekmeye uygun yaratmıştır. Esasen her canlı yavrusu kendi çerçevesinde sevimlidir. Safiyane enerji dolu, sevimli hareketleri ve davranış şekilleriyle hemen göze ve gönüllere hitap ederler. Bir kuzunun, bir tayın, bir kedi yavrusunun koşup oynayışlarını göz önüne getiriniz. Onların davranışları büyüklerin davranışlarından ne kadar farklıdır ve ne kadar dikkat çekicidir. İçten gelen bir ses sanki size yakala ve sev der. Fıtratta var olan saf duyguların değerini biliniz. Onları iradeli ve yerli yerinde kullanınız. Kirletmeyiniz, yaralamayınız, yanlış adetlere boğdurtmayınız, yok etmeyiniz. Sevginizi esirgemeyiniz. Kendinize de çocuklarınızda da zulmetmeyiniz. Aile yuvanızı kasvetli bir dünya haline getirmeyiniz. Sevgiyle saadetinize saadet katınız. 12. nasihat. Çocuklarınızı güzel ahlakla yetiştiriniz ama onları şımartmayınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, çocuklarınıza değer verin, onlara ikramda bulunun, onların terbiyelerini güzel yapın buyuruyor. Her insan çocuğuna kendi çocuğu olması sebebiyle değer verir, değer vermelidir. Hadisteki değer vermeden murat, daha çok çocukların duygularına, düşüncelerine, sözlerine, şahsiyetlerine değer vermek ve bunu kendilerine hissettirmek, onları güzel hasletlerle donatarak her selim fıtratlı insanın takdir edeceği bir şahsiyet haline getirmektir. Terbiyelerine dikkat etmek, onları İslam edep ve terbiyesiyle yetiştirmek, onları hem kendilerine, hem ailelerine, hem ülkelerine, hem de inandıkları davaya faydalı olacak, takdire değer hizmetler sunacak şekilde yetiştirmektir. Bu onlara hem Rabbimiz katında hem de insanların gözünde değer kazandıracaktır. Bir anne ve babanın çocuğuna yapacağı en büyük iyiliklerden biri de şüphesiz bu olsa gerektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derda'dan gelen bir hadiste şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde mümin kulun mizanında güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Allah rezil, çirkef, çirkin ve kaba tavırlı insanları sevmez. Bu hadis-i şerif Sünen-i Tirmizi'nin bir ve sıla bölümlü kısmında yer alan bir hadis-i şeriftir. Tirmizi hadis için hasen der. Hadisin ilk bölümü Sünen-i Ebu Davud'da da nakledilir. Edep bölümünde yer alır. Hadis-i şerifte ifade edilen mananın sebebi, ahlakın bütün hayatımızı kuşatışı, hayatımızın her anında varoluşudur. İbadetler ise belli bir zaman dilimiyle çerçevelidir. Güzel ahlak hayatın her adımında onu taşıyan kişinin vasfı olarak bulunur ve o kişiye ecir kazandırmaya devam eder. Çocuğumuza gerçek manada değer veriyor. Hem insanlar hem de Allah katında değerli olmasını istiyorsak, ona güzel ahlak kazandırmalı, bunun için titizlik göstermeli, emek sarf etmeliyiz. Kendi ahlakımız güzel olmadan onların ahlakının güzel olabileceğini düşünme hatasına düşmemeliyiz. İstisnalar yok demek değildir. Ancak asılın ne olduğunu daima bilmeliyiz. Her gün, belki de birkaç kere aynaya bakıp da dış görünüşümüze çeki düzen veriyoruz. Hiç davranışlarımıza, edep ve terbiyemize, konuşma üslubumuza, duygu ve düşüncelerimizi dış dünyaya akşettiriş tarzlarımıza, bizi gören, bizimle komşuluk, arkadaşlık, iş arkadaşlığı yapan, yolculuk eden, bizimle alışverişte bulunan, sohbet eden insanların gözüyle kendimize bakıyor, gördüğümüz hataları düzeltiyor, kendimize çeki düzen veriyor muyuz? Ahlaki görünümümüzün, iç dünyamızın dış dünyaya aksedişinin güzelliği, kılık kıyafetimizin güzelliği, uyumluluğu kadar değer taşımıyor, bizi ilgilendirmiyor mu? Güzel görünmek için pahalı markalı elbiseler alan, ceketin, pantolonun, gömleğin, ayakkabılarla, çorapların, elbiselerle, kravatın birbiriyle renk ve şekil uyumuna kadar dikkat eden insanları görüyoruz. Hanımlarda elbiselerin renk ve model uyumu yetmiyor, ziynetler de ekleniyor, özene bezene giyiniliyor, takınılıyor. Saçlar taranıyor. Elbisenin kıvrık yerleri, inik kalkık yanları düzeltiliyor. Yandan önden bakışlarla ayna karşısında dikkatler harcanıyor, dakikalar sarf ediliyor. Kısaca, güzel görünmeye çalışılıyor, çirkin görünüşler engelleniyor. Ancak kaba, edep dışılığa çiğ bir sözün, bencil, yersiz veya hafif bir davranışın ne kadar çirkin olduğu aynı dikkatle takip ediliyor mu? İsterseniz soruyu şöyle soralım. Kaba veya edep dışı bir söz ve davranışın, yersiz veya hafif bir hareketin verdiği çirkin görüntü, ceketin yakasının kalkık, saçlardan bir bölümünün dağınık olmasından, çorabın renginin elbiseye uymamasından daha mı azdır? Elbisesi güzel olanın çirkin davranışına dikkat edilmez mi? Güzel görünen ve markalı bir kravat, kabalığı, bencilliği, sinsiliği, hilekarlığı, düzenbazlığı, kibir ve gururu da örter mi? Yüksek topuklu bir ayakkabı, boyunuzu yüksek gösterdiği gibi edep ve terbiyenizi, insani değerlerinizi de yüksek gösterir mi? Siz karşınızdaki insanda hangisini görmek istersiniz? Bizi en güzel şekilde yaratan ve bize sayısız nimet bahşeden Rabbimiz bizi nasıl görmek istiyor? Bunlar hakkında tekrar düşününüz. Edep, terbiye, ahlak dünyevi hiçbir malla kıyaslanamayacak kadar güzel ve değerlidir. Aklı ve insafı olan herkes tarafından kabul edilen bu gerçek, zihinlerden asla uzak tutulmamalı ve kadri bilinmelidir. Kalplerde yer eden imanın güzelliğine, nuruna inanıyorsak, onun dış dünyaya güzel aksetmesinin lüzumuna da inanmalıyız. Güzel bir şeyin dışa çirkin aksetmesi abestir. Ya duygularımızda ya da davranışlarımızda bir gariplik var demektir. Ancak sebebi ne olursa olsun, dışa çirkin aksedişin içteki imanı da yaralayacağı, hem sahibine hem de içinde yaşadığı cemiyete hem de temsil ettiği inanca, fikre, davaya zarar vereceği kesindir. Elbette ki aynı şeyler çocuklarımız için de geçerlidir. Onları güzel ahlakla yetiştiriniz. Onlara izzet, şeref ve değer kazandırınız. Şımarıklık güzel ahlaktan değildir. Bu hemen hemen her insanın bildiği bir gerçektir. Ancak birçok anne ve baba tarafından basite alındığı, çocukluğun gereği kabul edildiği, benim çocuğum biraz şımarma hakkına sahiptir anlayışına sahip olduğu veya çocuk karşısında çaresiz kalıp boş verildiği sıkça görülen hallerdendir. Bu anlayış, davranış ve ihmaller çocuğunuzun geleceğine tesir edecektir. Belki sizinkine de. Sonradan acılar ve pişmanlıklar yaşamak istemiyorsak, baştan tedbir almak zorundayız. Çocukların doğruları bilme hakkı kadar hataları bilme hakkı da vardır. Doğru ve yanlış terazinin iki zıt kefesidir. Doğruların ağır basmasını, çocuklarımızın, ailenizin değerinin yükselmesini istiyorsanız, diğer kefedeki yanlışları boşaltmalısınız. Çocuğunuza değer kazandırınız. Ahlakını güzelleştiriniz. Bu yavrunuzun geleceği için inanın, dünyalık olarak düşünenlerden çok daha kıymetlidir. Ona hem dünyasında güzellikler kazanır, hem uhrevi hayatında güzellikler kazanır. Bugün burada noktalıyoruz. Allah'ın feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Yuvalarınız saadetle dolsun. Ve ahiru davana Enilhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay'ı dinlediniz.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşın herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma 0507 047 48 43.
4: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
11: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
12: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
13: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmaktadır. bulunmaktadır. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa İstanbul.
16: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
17: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

felçli Ahmet Yasin'i. Unutmayasın sakın felçli Ahmet Yasin'i. İman edip cihad etmek fazilet

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Durum ne olursa olsun, bir kuruşunun dahi Müslüman olmayanların eline geçmemesine çalış.
2: Maddi yönden yoksullara ve manevi yönden de Rabbani alimlere bakın.
1: Malının bir kısmı ile davaya katıl.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
7: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
8: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece Kumburgaz

0: Amiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

Özel FM. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
1: حمد ancak Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Çünkü biz sünneti iyi anlarsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emir ve tavsiyelerine uyarsak ve onu bir hayat tarzı, hayat nizamı olarak kabul edersek, o zaman hem dünya hayatında huzur ve rahata ereriz, hem de daha önemlisi ahiret hayatında kurtuluşa erenlerden olmuş oluruz, rahat ve huzur bulmuş oluruz ki zaten önemli olan da o baki kalacağımız alemdir. Baki olan alemde güzel bir hayat sürmek için de bu dünyada bize emredilmiş olan emir ve talimatları harfiyen yerine getirmemiz gerekiyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dinin mübelliği olarak, bu dinin tebliğcisi olarak bizlere bunları öğretmiş ve elhamdülillah her alanda, her konuda rahat edeceğimiz, huzur bulacağımız emir ve tavsiyeleri bizlere sunmuş ve bizlere emretmiş. Mesela sahabe-i kiram hazretlerinden Sa'd ibn-i Vakkas çocuklarına vasiyet ederken diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin savaşlarını, megazi deniyor, onları, seferlerini iyi öğrenin, iyi belleyin ve bunu da çocuklarınıza anlatın. Çünkü diyor hani atalarımızın yolunu iyi bilin demek suretiyle onlara nasihatte bulunuyor. Yine Hazreti Hüseyin radıyallahu anh diyor peygamberimizin savaşlarını, seferlerini, ne yaptığını iyi bilin, iyi öğrenin diye talimatlarda bulunuyor ki bizler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını çok iyi bileceğiz. Onun sözlerini, davranışlarını, fiillerini, takriri dediğimiz olaylar karşısındaki tavrını çok iyi bileceğiz ki hem o peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi tanımış olacağız, hem de onun getirmiş olduğu nizamı, Kur'an'ı hayatımıza tatbik etmiş olacağız. İşte Allah-u Teala onun getirdiğine inanan ve hayatına tatbik eden kullarından eylesin ve yaşamayı bizlere kolay eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İctenibil gadaba, öfkeden, gazaplanmadan sakının, uzak durun. Peygamberimiz bizlere böyle buyuruyor ki gerçekten insanın başına gelen birçok bela ve musibetler, olaylar hep bu öfkesinden, öfkesine yenildiğinden dolayıdır. Biliyorsunuz uzmanlar bile diyor ki eğer o insan öfkelendiği zaman çok kısa süre, yani saniyeler süren bir zaman içerisinde bile nefsine hakim olsa, o öfkesini yutabilse birçok olaylar olmayacak. Vurucu, kırıcı, kalp kırıcı, insanlara zarar verici birçok olaylar olmayacak diye böyle tavsiyede de bulunuyorlar ki demek ki bir anlık, yani bir saniye, iki saniye, beş saniye, on saniye, neyse, insan şöyle kendisine hakim olabilse, öfkeyi yutabilse sorun olmayacak. İşte bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesi nedir? İctenibil gadab, öfkeden uzak durun. Çünkü öfke insanı şeytanın eline düşüren, şeytan oyuncağı haline getiren bir haldir. Öfke yani kalpte onun zuhuru başlar, sonra bedende ve hareketlerde, fiillerde eseri görülen bir olay. Öfkede ne var? böyle kalbin galayana gelmesi, kanın yükselmesi, bütün bedeni sarması, böyle ateşli hale gelmesi ve işaretleri de gözlerin kızarması, ağızların köpüklenmesi, yüzün şekil değiştirmesi, kızarması ve bedenin titremesi şeklinde ortaya çıkıyor. İşte bu hal nedir? Şeytan hoşuna gidiyor. Çünkü insanı insan olmaktan çıkartıyor. Öfkelendiği zaman insan ne yapıyor? Şekli değişiyor. Yüzü gözü değişiyor. Korkunç bir manzara alıyor. Düşünün karşınızdan böyle gülümseyen, tebessüm eden bir insanın gelmesini. Bir de böyle yüzü gözü asılmış, acayip böyle sert bakışlı, hani derler ya böyle gözleri sanki dışarı fırlayacak şekilde birinin gelmesini düşünün. Nasıl bir duygu yaşarsınız değil mi ikisi arasında? İşte bu nedenle öfke böyle kalbin kalyana gelmesi, kaynaması, ondan sonra da yüzde, vücutta çok kötü hal ve değişikliklerin meydana gelmesi ki işte bu nedir? Şeytanı sevindiren bir olaydır. Ve öfkeyi yutmak en büyük ibadetlerden ve nefse karşı yapılan cihatların en büyüklerindendir diye alimler özetlemişler. Yani öfkeyi kontrol altına almak bu kadar önemli. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabe geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, bana bir nasihatte bulun. Peygamberimiz ona ne diyor? Öfkelenme. Tekrar soruyor. Tekrar Peygamberimiz aynı ifadeyi kullanıyor. Öfkelenme. Bir daha soruyor. Peygamberimiz yine aynı şekilde ona öfkelenme diyor. Birkaç sahabi ayrı ayrı böyle Peygamberimizden bir nasihat istemişler. Peygamberimiz hepsine şu sözü diyor. Öfkelenme. İşte biz de ne yapacağız? Öfkemizi yutacağız. Öfkelenmeyeceğiz. Kendimize sahip çıkacağız. Peygamberimizin bu emrini yerine getireceğiz. Öfkelenmeden önce yapmamamız gereken şeyler var. Öfke anındaki halimiz var. Öfkeden sonraki durum var. Şimdi bir insan vücudunu, ruhunu güzel olan şeylerle besleyecek, güzel olan şeyleri yapmaya çalışacak. O zaman ne olur? Öfkeyi önlemeye çalışır. Şimdi neticede insanız hepimiz. Kalbimiz var, bedenimiz var, kanımız var. Olaylar karşısında tepki verebiliriz. Yani düşünün şimdi bir marangozu bir iş yapacak. Elinde çekici lazım, çekicini bulamıyor. Çivi lazım, çivisini bulamıyor. Veya başka bir şey lazım. Ne olur insan? Öfkelenir. Veya bir öğretmen bir kitap lazım, kitabını o anda bulamıyor, öfkelenir. Veya bir hanım evde çocukları, eşi için yemek yapacak. Yemek yapacağı sırada İşte aradığı bir malzemeyi bulamıyor. Ne yapıyor? O anda insan kızar, öfkelenir. Bazı şeyler insanın elinde değildir. Ama kişi ne yapacak? O anda öfkesini yutmaya çalışacak. Öfkesini yutmaya çalışacak. Ha, bunda da bir hayır vardır, şuraya koymuşumdur diye sakinleşmeye çalışacak ki zaten öfke anında ne yapar insan? Etrafına da zarar verir, insanları üzer, kırıcı sözler söyler ve az önce de belirtmeye çalıştığımız gibi şeytanın elinde bir oyuncak haline gelir. Hem şekil yönünden, yüz yönünden hem de hal ve hareket yönünden. İşte kişi ne yapacak? Öfkelenmeyecek, öfkeden uzak duracak ki Peygamberimiz diyor içteni bil kadaba, öfkeden uzak dur. Hani biliyorsunuz lügatımızda cünüp kimse denir. Niye? Bu kimse namaza gelemediği için, namazdan uzak olduğu için bu isimle isimlendirilmiş diye alimlerimiz anlatıyor. Ha demek ki ne olacak? Kişi uzak duracak, uzak kalacak, öfkeden uzak kalacak, öfkelenmemeye çalışacak ki daha işin başı o. Peygamberimiz burada bunu buyuruyor, öfkeden uzak durunuz diye. Çünkü eğer kalpte başlarsa o galeyan, kan yürümesi bütün bedeni sarar ve bununla birlikte ne olur? İntikam hissi oluşur. Hani kızgın bir kan damarlarda dolaşıyor. Bunun neticesinde de bir intikam hissi insanlarda başlar. Yani karşısındakine zarar verme, ona buna zarar verme, onu yok etme gibi bir his oluşur ki kişi ne yapacak? Öfkesini yutmak suretiyle oradan kendisini koruyacak, kötü iş yapmayacak. Ha zaten atalarımız ne demiş? Hırs olur, yani öfke olur. Öfke yukarı çıktı mı ne yapar? Yüz böyle kızarır. Ondan sonra öfke de iner. Ondan sonra da ne yapıyor? Yüz kararır diyorlar. Hani öfke anında birçok işler yaparsın ama sonunda da ne olur? Yüzün karı olur.
1: kötü olursun, kötü duruma düşersin, kalp kırarsın veya daha kötü işler yaparsın, insana zarar verirsin. Neticesinde hem kendin hem de etrafın bunun zararını görür. İşte bu nedenle öfke bütün şerlerin anahtarıdır demişlerdir. Kişi öfkelenmeyecek, ha elinde olmadan öfkelenebilir, insanız bu. Ama öfkelendiğimiz zaman da o öfkemizi yutacağız. Hani ayet-i kerimede diyor ya Allah-u Teala, işte onlar ki öfkelerini yutarlar. Bu da nedir? Kendimizi ilahi emre muttali kılmakla, nefsimizi Allah-u Teala'nın emirlerine amade kılmakla olur ki kişi nefsini kontrol altında tutabildiği zaman, insan hali öfkelendiğinde bile ne yapar? O kontrolü sağlar ve kötü bir iş yapmaz. Dengesini kurar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İşte böyle bize yol gösteriyor. Mesela şairin birisi şöyle bir şiir yazmış. Ne kadar güzel. Öfkelendiğin zaman vakur ol ve yut o öfkeni. Ne söylediğini basiretle görür, işitirsin. Kendisi sebebiyle yüce ilahımızın senden razı olup seni yükseltecek olan bir anlık sabra kendini mecbur etmen şeref olarak sana yeter. Niye? Çünkü o andaki bir an sabır göstermen sana birçok şeyler kazandıracak ve kaybedeceğin birçok şeylerden de seni koruyacak. Bakıyorsunuz adam bir anlık öfkeyle bir hiç uğruna, bakıyorsunuz bir trafikte bir park yüzünden veya başka bir şeyden, sen geçtin ben geçmedim, sen bana baktın, sen bana çarptın, sen şöyle oldun böyle oldun demek suretiyle olmayacak olaylar meydana geliyor. Canlar heba ediliyor. Birisi mezara gidiyor, birisi hapishaneye giriyor, biri hastaneye gidiyor, aileler perişan, insanlar perişan. Değer mi bu? Değmez. İşte kişi ne yapacak? Öfke kontrolü yapacak ki zaten günümüzde öfke kontrolleri yapılıyor. Fakat öfke kontrolü yaparken bize yol gösterici olarak Peygamberimiz yol gösteriyor. Neye öfkeleneceğiz, neye öfkelenmeyeceğiz? İnsanız, öfkelenmemiz gereken yerler var. İşte din, iman, namus, haysiyet meseleleri olur. İnsan orada öfkelenir. Ama her şeye de böyle öfkelenip, kabarıp, kubarıp, insanlara karşı saldırmak, intikam hissiyle dolmak da iyi bir şey değildir. İşte öfke ne yapar? Galeyana getirir. Ha bir de ne olur? Korkma vardır. Öfke korkmanın zıttıdır. Büyük bir adama karşı, yetki sahibi birine karşı öfkelenebilir misiniz? Öfkelenemezsiniz. Ne yaparsınız? O öfkenizi yutarsınız. Yutmak zorundasınız. Çünkü burada korku oluşur. Korku da oluştuğu zaman yüz sararır, ses kısılır, hareketler yavaşlar. Öfkede ne oluyor? Tam tersi. Kan hareketleniyor, bütün bedeni sarıyor ve o dışarıya doğru etkiler göstermeye başlıyor. Hareketlerle de kendini gösteriyor ki burada ne var? Karşı tarafa bir şey yapabilme gücünü kendinde görüyor. Korkuyla öfkenin arasındaki fark bu. İşte burada Peygamberimizin de buyurduğu gibi diyor, gerçek pehlivan kimdir diye sorduğu zaman ne diyorlar? Güreşte hasmını yenen. Yok diyor. Öfkelendiği zaman öfkesini yenen kimse gerçek pehlivandır. Bununla ilgili birçok hadis-i şeriflerde var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Diyor ki her kim gereğini yerine getirebilecek gücü bulmakla birlikte bir öfkeyi yutacak olursa kıyamet günü Allah herkesin gözü önünde onu çağırır ve dilediği hurilerden seçmekte onu muhayyer bırakır diye buyuruyor. Çünkü ne oldu? Öfkelendi. Öfkelendiği zaman da karşıya bir şey yapabilecek güçte. Ama ne yapıyor? O öfkesini yutmak suretiyle bu böyle bir davranıştan, böyle bir intikam duygusundan vazgeçmiş oluyor. İşte gerek aile içi olsun, gerek aile dışında olsun, arkadaş hayatında olsun, iş hayatında olsun, hepsinde bakıyorsunuz hep sorunlar bir anlık öfkeden dolayı çıkıyor. Az bir sabır gösterse olaylar olmayacak, üzücü davranışlar olmayacak ve kişi de rahat edecek. Ama onu gösteremeyince böyle kötü bir durum oluyor. Sahabenin birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü, her şeyden en çetin olan şey nedir? En zor olan şey nedir? Peygamberimiz onun bu sorusuna şöyle cevap veriyor.
0: Allah'ın gazabıdır. Öyle ya, Allah muhafaza, Allah bir gazap etti mi artık kurtuluşu yok. Peygamberimizin böyle buyurmasına karşı sahabe de diyor ki, peki Allah'ın gazabından koruyan nedir ey Allah'ın Resulü? Yani en kötü şey nedir? En çetin şey Allah'ın gazabı. Peki kişiyi Allah'ın gazabından koruyan da nedir? Peygamberimiz ona şöyle diyor, öfkelenme. Öfkelenme, öfkelenme. Bu seni ne yapar? Allah'ın gazabından korur. Çünkü niye? Sen öfkelenirsen aklın gider, beynin gider, düşünme kabiliyetin kaybolur. Ne dediğini bilemezsin, ne söylediğini bilemezsin. Bu fiiline yansır, hareketlerine yansır ve insanlara zarar verme yoluna gidersin ki herkese bir zarar olur. İşte bu nedenle ne diyor Peygamberimiz? Kızma ve öfkelenme. Bizler de kızmamaya, öfkelenmemeye çalışacağız ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ayşe validemiz böyle öfkelendiği zaman böyle onun ağzını eliyle kapatır veya böyle burnunu hafif, hani böyle burnun ucundan insanları şöyle tutarlar ya, bu şekilde tutuyor ve ona şöyle diyor, ey Ayşecik diyor. Böyle öfkelendiği zaman işte biz de ne yapacağız? Bu duayı okuyacağız. Bu duayı öğreneceğiz. Öfkelendiğimiz zaman veya öfkelenmeden önce bu şekilde kendimize sahip çıkmaya, hakim olmaya çalışacağız. Peygamberimiz diyor, ey Ayşecik, de ki, ey Allah'ım, ey Muhammed'in Rabbi, benim günahımı affet, kalbimin öfkesini gider, fitnelerin saptırmasından beni koru. Bu şekilde diyor, dua et. Biz de bu duayı yapacağız. Ne yapacağız? Allah'ım, ey Muhammed'in Rabbi, benim günahımı affet. Bakın, ilk önce nefse dönüyor. Kendinde acziyet görüyor. Kendinde hata görünce insan ne yapar? Karşı tarafa saldırıya geçmez. O zaman ne diyor? Allah'ım, günahımı affet, kalbimin öfkesini gider, fitnelerin saptırmasından beni koru diye dua ediyor. İşte bu nedenle bu duayı okumak güzel bir şeydir, müstehaptır. İşte insan bu duayı da okudu, öfkesi geçmiyor. O zaman ne yapacak? Ayakta ise otur, oturuyorsa uzanacak ve kendisinden yaratılmış olduğundan dolayı toprağa yaklaşacak ki bir insan nefsinin zilletini, zayıf olduğunu görmüş olacak. İşte bu şekilde ne yapacak kişi? O hararetini gidermiş olacak ki ateşlenmiş ya vücut. Hararet der, hararetini ne giderir? Su giderir. O zaman da ne yapacak? Abdest alacak ki Peygamberimiz öyle diyor, muhakkak öfke kalpte parlayan bir ateş közüdür. Siz öfkelenen kişinin avurtlarının şiştiğini, gözlerinin kızardığını görmez misiniz? Bu nedenle bazılarınız böyle bir şey hissettiği zaman eğer ayaktaysa derhal otursun, eğer oturuyorsa derhal uzansın, Allah'a sığınsın şeytandan ve abdest alsın diye Peygamberimiz bize yol gösteriyor. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İctenibu tekebbüre. Büyüklükten, kibirlenmekten, tekebbür etmekten sakının, uzak durun. Fe innel abde, muhakkak ki bir kul, la yezalu yetekebberu. O kul böyle tekebbür eder, kibirlenir, kendini büyük görür. Hatta ta ki yekulallahu teala, Allahu Teala onun için şöyledir. Üktubu abdiyi, o kulumu yazın. Hâze fil cebbârîne, cebbarların, zorbaların arasına o kulumu yazın. Demek ki bir insan kibirlenmeye başlarsa, kendini büyük görmeye başlarsa, o zaman ne yapar? Bu insan hatasından dönmez, kusurundan dönmez ve bu şekilde devam eder, büyüklenir, büyüklenir ve Allah-u Teala da artık o kul için şu hükmü verir ki bunu zorbaların, cebbarların arasına kaydedin, yazın diye talimat buyurur. Şimdi en büyük günah nedir? Büyüklenme, tekebbür etmedir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor, kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan kimse cennete giremeyecek. Bir gün Abdullah İbni Amr ile Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma böyle Safa tepesinde böyle bir araya geliyorlar ve birbirleriyle böyle karşılaşıyorlar, bakıyorlar, sonra da devam ediyorlar, say yapıyorlar. Bu sefer Abdullah İbni Ömer böyle ağlıyor. Aralarında kısa bir konuşma geçtiği için ağlıyor ve ona diyorlar ki niye ağlıyorsun, ne oldu ki? O Abdullah İbni Amr'ı işaret ederek diyor ki o bana öyle bir şey söyledi ki ben onun sözünden, söylediği şeylerden dolayı ağlıyorum. Peki ne söyledi sana? O kişi bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ona haber verdi. Kimin kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunursa Allah-u Teala onu yüzüstü cehenneme atar. İşte ben diyor onun için ağlıyorum. İşte sahabe nefis kontrolü yapıyor, muhasebesi yapıyor, murakabe altında kendi ayıbını, kusurunu, söz gelimi diyelim, ne yapıyor? Hemen biliyor ve korkuyor. Hani kibir bu kadar kötü bir günah ki, o yüzden her zaman şunu söylerler: büyüklenmekten, kibirlenmekten sakının. Çünkü şeytanın Allah-u Teala'ya isyan etmesindeki sebep neydi? Büyüklenmesi, kendini kibirli görmesindendir. İstikbar, müstekbir oldu. Büyüklendi, kendini büyük gördü. Allah-u Teala Adem'e secde et diyor. O ne yapıyor? Etmeyeceğim diyor. Kendini büyük görüyor. İşte onun için ilk isyan, ilk günah, ilk küfür kibirden dolayı çıkmıştır. Bundan dolayı kibirden şiddetle kaçınmak lazım ve tevazu göstermek lazım. Tevazu sahibi olmak lazım. Alçak gönüllü olmak lazım. Kibirli insan her zaman için zararlı insandır. Hem kendine zarar verir hem etrafına zarar verir. İnsanları hor görür. Çünkü kibir kalple başlar, azalara, bedene sirayet eder ve etkisini gösterir. Kalp ne yapar? Kendisini büyük görür. En iyi bilen kendisi olduğunu görür. Her şeyi daha iyi bildiğini bilir. Öyle zanneder. Sonra ne yapar? Bu hareketlerine yansımaya başlar. Giyim kuşamına yansımaya başlar. Yürüyüşüne yansımaya başlar. Konuşmasına yansımaya başlar. Ondan sonra ne yapar? Kendini büyük görür ve insanları küçük görmeye başlar. Ve daha da ilerledikçe hakka karşı gözlerini kapatır. Gerçekleri görmek istemez, nasihat dinlemez. Kendisi biliyor, kendisi her şeyi daha iyi beceriyor havasına girdiği için kendisine yapılacak nasihatları da böyle göz ardı eder, önemsemez. Çünkü bütün insanları küçük görüyor. Mesela biliyorsunuz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Yürüyüşünde böyle gururlu, kibirli olma. Düzgün yürü. Sen diyor dağları ulaşacak da değilsin. Yeryüzünü yarıp geçecek de değilsin diyor Allah-u Teala. Neden bu? Çünkü kibrin eseri nerede görülüyor? Mütekebbirliğin, kendini büyük görmenin eseri hareketlerine yansıyor, yürüyüşüne yansıyor. Abdullah, Ömer İbni Abdülaziz bir gün böyle yürürken Tavus, o da büyük alimlerden, onu tutuyor. Diyor ki bak diyor yürüyüşünde böyle orta halli ol. Ayet-i Kerime'yi okuyor. Diyor ne sen yeri yarabilirsin ne de diyor dağlara kadar ulaşabilirsin. Deyince bak diyor bu şekilde yürüme. O tabi anlıyor durumunu. Diyor ben böyle yürümem için ne kadar eğitildim ve ne kadar da kafama sopa yedim diyor. Yani gururlu, kibirli yürüsün diye böyle eğitime tabi tutmuşlar. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir mantık. Ama İslam ne diyor? Tevazu sahibi olacaksın, güzel yürüyeceksin, yürüyüşünde dikkat edeceksin. Giyim kuşamında yine aynı şekilde dikkatli olacaksın. Giyim kuşamında insanlara böyle büyüklük taslamayacaksın, kibir taslamayacaksın. Çünkü kim o elbiseyi giyerse, kim böyle davranırsa diyor Peygamber, onu uyarıyor, cehennemle tehdit ediyor. Böyle bir tehlike var. İşte bu nedenle kibir çok önemli. Kalpte başlıyor. Bedene sirayet ediyor, hareketlere sirayet ediyor, yürüyüşe sirayet ediyor, giydiğin elbiseye sirayet ediyor. Giydiğin elbiseyle insanlara karşı büyüklük taslıyorsun. Yürüyüşünle insanlara büyüklük taslıyorsun. Ve bakıyorsunuz büyük alimler böyle kibirli insanlara şunu demişler: sen niye kibirleniyorsun, nesin sen? Böyle büyüklük taslıyorsun, işte konuşmanla kibirleniyorsun, giydiğin elbiselerle kibirleniyorsun, yürüyüşünde sen hani böyle acayip bir yürüyüş şekli. Böyle olmaz. Sen aslın, gelişin bir sperma, nefret ettiğin bir meni.
1: ahirin de sonun da leştir. Yani bir insan ölse, bir gün iki gün cesedi kalsa kokuyor, insanlar yanına yaklaşmak bile istemiyor. Diyor senin durumun bu. Ha, bunun arasında da karnında pislikle gezen bir insansın. Çünkü sen karnının içi pislik, yani iğrenirsin görsen. O yüzden insan ne yapacak? Faziletli olmaya çalışacak, kibirden uzak olmaya çalışacak ve Allah-u Teala buyuruyor ki yemin olsun ki onlar nefislerinde büyüklük tasladılar. Büyük bir azgınlıkla haddi aştılar diyerek büyüklük taslamanın nereye varacağını bizlere haber veriyor. Bakıyorsunuz bütün olaylarda, hani az önce anlattık, şeytanın isyanında bakın, şeytanın yolunu izleyen, ona asker olan bütün insanlarda, bütün varlıklarda aynı şeyi görüyorsunuz. Tekebbürü, kibiri görüyorsunuz. Kibirlendikçe büyükleşiyor, büyükleştikçe de hakka kapatıyor kendisini, hakkı görmüyor ve böyle son surat böyle uçuruma giden bir adam gibi oluyor. Ve hatta büyüklerimiz der, kibirli insan böyle sarımsak yemiş insan gibidir. Ne yapar? Kokar. Etrafına insanlar da yaklaşamaz ondan. Böyle olmamak gerekiyor. İşte Peygamberimiz de bizi uyarıyor. Ne diyor? Sakın ha kibirlenmeyin. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Ve kalbinde de diyor zerre kadar iman olan bir kimse de cehenneme giremez diye buyuruyor. İşte Allah-u Teala her mütekebbir zorbanın kalbini mühürler diyor. Böyle de bir tehdit var.
2: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Kayseri FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: İşte müminler tekebbürlenmeyecek, kibirlenmeyecek, mütevazi olacak. Topraktan yaratıldığını bilecek. Toprak nasıl mütevazi? Değil mi? Veriyor, habire veriyor. Mütevazi insanlar üstünde geziyor. Böyle bir güzelliği var. Ha, tabi insan şerefini, haysiyetini de ayaklar altına düşürecek değil. Onurunu, şerefini tabi muhafaza edecek ama kibirlenmekten uzak duracak. Kibirden uzak duracak, insanlara küçük görmekten uzak duracak. Ta ki giydiği elbise, giyim kuşamı, hal ve hareketleri ne olacak? Hep bunları güzel bir şekilde giyecek ve bunları bir kibir vasıtası olarak da kabul etmeyecek. Adam mesela yürüyor, bakıyorsun öyle bir çalımlı yürüyor ki. İşte ayette diyor, ne nasıl böyle yürün yani? Yürüyüşünde orta ol. Hani sen dağlara da ulaşamazsın, yeri de yaramazsın. Bir insansın neticede. Veya bakıyorsun adam çalımlı bir elbise giymiş. Peygamberimiz ne diyor? Böyle o elbiseyle hava atıyor, çalım satıyor, kibirleniyor. Allah diyor onu cehenneme koymuş, ta kıyamete kadar da diyor o şekilde cehenneme atılıp atılıp duracak diyor. Bu kadar da tehlikeli var. İşte her insanda kendini beğenme özelliği vardır. Yani hepimiz insanız. Hani derler ya atalar, bir insan kendisini beğenmese çatlar ölür diye böyle bir sözleri var. Hani tabii hepimiz insanız, kendimizi beğenebiliriz ama bu aşırı dereceye ulaşarak insanları küçük görmeye veya az önce de söylediğimiz gibi giydiğimiz elbiseyle büyüklenmeye, yürüyüşümüzle büyüklenmeye, söz söylerken böyle büyük sözler söylemeye, hep kendinden bahsetmeye, kendi şöyle, kendi böyle, küçük diğer insanları basit görme, bunlar hepsi nedir? Yanlış olan davranışlardır. Bu davranışın içerisine giren insan hatadan dönmez. Çünkü nasihat etsen nasihatı dinlemez. Hep kendi biliyordur, kendi en iyisidir. Kimse bir şey bilmiyordur. İnsanlar böyle onun yanında hiçbir şeydir. Veya nedir? Malı var, onunla övünüyor. Serveti var, onunla övünüyor. Birazcık ilmi var, onunla övünüyor. İşte pahalı elbiseler almış, onunla övünüyor. Ayakkabı almış, onunla övünüyor. Hayatı bu. Bunlar önemli şeyler değil. Önemli olan nedir? Allah-u Teala bizi ölçüyü getirmiş. Takva sahibi olmak. Takva sahibi insan nedir? Allah'ın en büyük olduğunu bilir. Allah'ın büyüklüğü karşısında insanların hiçbir gücünün olmadığını idrak eder. Hani marifetullah diyoruz ya, Allah'ı tanıma, Allah'ı bilme. Allah'ı bilen bir insan kendinin ne kadar aciz olduğunu bilir. Ufacık bir ağrıya dayanamayan bir insanız biz. Ufacık bir söze dayanamayan bir insanız ki haddimizi bilmemiz gerekiyor. Zaten alimlerimiz şöyle diyor, yani bir insanın hastalanmasındaki hikmetlerden birisi de kulun acziyetini anlamasıdır. Küçüklüğünü, zayıflığını bilmesidir. Çünkü ufacık bir ağrıyla böyle feryadu fikan koparıyoruz ki neyimize gururlanacağız, neyimize kibirleneceğiz, neyimize kendimize büyük göreceğiz. Allah bizleri korusun ve muhafaza eylesin. Tekebbür, kibirden korusun. İşte kibirli insan, zaten kibirdeki en büyük tehlike hakka karşı gözünü kapatmasıdır. Hakkı duymamasıdır. Bundan dolayı Allah-u Teala hep Kur'an-ı Kerim'de böyle tekebbür edenleri, büyüklük taslayanları ne yapıyor? Lanetliyor ve onlara karşı diyor ki hakkı göremeyecek onlar. Çünkü büyüklendiği zaman kim ki diyor yeryüzünde haksız yere kibirlenir, büyüklenirse Allah-u Teala ne diyor? Onları ayetlerimden uzaklaştıracağım. O zaman ne yapıyor? Hakkı göremiyor, hakikati göremiyor. Kendisini kurtaracak olan yola giremiyor. Hani bir insan hasta, tedavi olacak, iyi bir doktor var, iyi bir ilaç var. Ne o doktoru bilebiliyor, ne ilacı bilebiliyor, ne o ilacı kullanabiliyor. İşte kibir de böyle bir şey. İşte Allah-u Teala bizi kibirden korusun, nifaktan korusun ve mütevazi kullardan eylesin. Zaten kim ki Allah için mütevazi olursa Allah o kulu ne yapar? Yüceltir. Ha, kim diye tekebbür ederse, kibirlenirse, kibirlilik gösterirse Allah da onu zelil eder, küçültür. İşte bu ikisi böyle birbiriyle ters orantılı. Allah-u Teala bizi tevazu ehlinden eylesin. Dikkat edin, bakıyorsunuz böyle tevazu sahibi insanlar, malları olmasa, mülkleri olmasa bile, elbiseleri çok ahım şahım olmasa bile, oturdukları evler saray gibi olmasa bile, ne yapıyorsun? Bakıyorsun hep insanları, Allah onların kalbini ona doğru celbediyor. İnsanlar ona saygı gösteriyor, hürmet gösteriyor. Fakat bununla birlikte böyle tekebbürlü insanlar, kibirli insanlar, müstekbirler, mütekebbirleri de bakıyorsun küçültüyor, alçaltıyor ve öyle bir ortama getiriyor ki ufacık bir ortamda kendisi, hani derler ya, böyle tokadı yiyor. Böyle şamarı yiyor ve küçük düşüyor. İşte her emirde olduğu gibi bu emirde de çok dikkat edeceğiz ki bu kibirden Allah bizi korusun, kendini beğenmişlikten Allah-u Teala bizleri korusun, Allah-u Teala bizlere muhafaza buyursun. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, elçiler düşmanlarına karşı Allah'tan zafer istediler ve Allah her inatçı zorbayı da perişan etti, perişan oldu. Çünkü onlar niye? Hak'tan sapmışlar, kalbi mühürlenmiş, insanlara karşı büyüklük taslamaya çalışıyorlar, kendilerini büyük görüyorlar. Bu şekilde de ne yapıyor? Allah'a karşı baş kaldırıyorlar. Sonra Allah'ın kullarına karşı baş kaldırıyorlar. Allah'ın kullarını küçük görüyorlar, basit görüyorlar. Neticede hepimiz insanız. Hepimiz Adem ve Havva'dan geliyoruz. Hepimiz kalp taşıyoruz. Onun için birbirimize karşı büyüklenmenin, kibirlenmenin hiçbir haddi hududu yoktur. Ve bununla birlikte gerçek üstünlük takvadadır. Ve her insanın kendine göre güzel özelliği vardır, becerisi vardır, kabiliyeti vardır. Bizde olmayan başka bir insanda var, onda olmayan bizde var, diğerinde başka bir şey var. Yani herkesin kendine göre bir güzelliği, bir özelliği, beceri ve kabiliyeti var. Onun için ne olacak? İnsan bunu görmek suretiyle kendisini büyüklemeyecek ve her şeyden ders çıkarmaya çalışacak ve her şeyden ibret almaya çalışacak ki bu şekilde rahata ersin, huzura ersin ki zaten şunu da söyleyeyim, kibirli insanların kalbinde hiçbir zaman huzur olmaz. Huzurlu olamazlar. O huzursuzluğu böyle her zaman yansır. Ne maddi bir huzur görebilirler, ne manevi bir huzur görebilirler, ne gerçek bir dost olabilirler, ne de gerçek manada bir dost bulabilirler. Allah-u Teala bizleri kibirden korusun, mütekebbir olmaktan korusun, müstekbir olmaktan korusun ve onlara meyletmekten korusun. Hal ve hareketlerimizde, yaşayışımızda, giyinişimizde, yürüyüşümüzde böyle mütevazi olan kullarından bizleri eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir dahaki programda tekrar buluşmak ümit ve duasıyla sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin duası.
1: Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
4: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
3: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşın herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
9: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve

0: İş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Rabbim kesin olarak şunları emretti: ancak kendisine ibadet edin, anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah'ın, Hazreti Peygamber'in ve Allah dostlarının sünnetlerine sahip olmayan kimse gerçekte hiçbir şeye sahip değildir. Bunun üzerine ona Allah'ın sünneti nedir denildi. Sırrı saklamaktır cevabını verdi. Hazreti Peygamber'in sünneti nedir denildi. İnsanlarla iyi ve güzel geçinmektir dedi. Allah dostlarının sünneti nedir denildi. İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanmaktır dedi.
2: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamici bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
6: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
12: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
16: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
17: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
18: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
19: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Saat 18.
22: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulillah. Rahman ve Rahim olan Rabbimize hamdolsun. Peygamber Efendimize, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Rabbim tüm Müslümanların yardımcısı olsun. Bugün inşallah ölümlerin en güzeli olan şehitlikten bahsedeceğiz. Şair şöyle söylüyor: neylersin ölüm herkesin başında, uyudun uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Şairin dediği gibi bu bir gerçek. Öleceğiz. Hayatta en gerçek olan ölüm. Öyleyse nasıl bir ölüm? İşte bugün ölümlerin en şereflisi, en kutsalı, en kıymetlisi, en sevgilisi ile tanışalım istedik. Şehadet ve şehitlik. Öncelikle şehit ne demek? Ona bir bakalım. Şehit, değerleri için kendini adayıp feda edip ölümsüzleşen kişi demektir. Kim hangi amaçla kendini adarsa, hangi değerler uğruna kendini adarsa, o uğurda ölmüştür, o yolda ölmüştür. Bizim burada bahsettiğimiz nedir? Bahsetmek istediğimiz nedir? İslam şehitliği. Yani bir Müslümanın değerleri, doğruları nedir? Allah'ın değerli kıldığı, doğru diye bize bildirdiği İslam'dır. Öyleyse İslam uğruna kendini adayıp, İslam değerleri uğruna kendini adayıp feda eden kişi ölümsüzleşerek şehit olmaktadır. Buraya geri tekrar döneceğim. Kur'an-ı Kerim bu perspektifi bize şöyle sunuyor. Adanmak diyor. Yani kurban olmak. Nasıl kurban bayramında kurban kesiyoruz? Bu sembolik bir olay. Veya hacca gittiğimizde ihramdan çıkmak için en son tıraş oluyoruz. Haccın biliyoruz Arafat. Arafat'tan sonra efendim geliyoruz. İşte tavaf, Safa, Merve, Sa'i önceden yapmışsak eyvallah, son yok yapmamışsak sonra en son bekliyoruz kurban kesme olayı, ondan sonra tıraş. Canımızdan bir kurban vermemiz gerekiyor. Sembolik olarak bir hayvanı nasıl kurban bayramında sembolik olarak kestik, canımızdan da bir kurban vereceğiz. Saç, insana zarar vermeyecek olan saç. Saçtan kurban veriyoruz, Rabbimize adıyoruz. İşte bu adamaları şöyle biraz daha açalım, genişletelim. Kişi öncelikle elini cebine atacak, malından adayacak, servetinden. Allah'ın kendisine rızık olarak nasip ettiği, servet olarak, mal olarak verdiği şeylerden bir defa adayacak. Kurban verecek. Hiç çekinmeden, zevkle ve severek. Hem de en iyisinden verecek. Allah öyle diyor. Size verdiğimizden İyisinden infak edin diyor. Ehveninden değil, eskimişinden, kullanmadığımızı değil, en iyisinden. Bazen böyle mevzu bahis oluyor. Suriyelilerden buraya gelen kardeşlerimizden bahsediliyor. İşte yardım ettiğimizi efendim böyle sezrenişte bulunanlar için söylüyorum. Onlara diyorum ki bakın, onlar bize İstiklal Harbi'nde 7 düvelin Anadolu'yu kuşattığı dönemlerde Suriye, Irak, Pakistan, Afganistan, Hindistanlı Müslümanlar, Yemenli Müslümanlar, birçok Müslüman kadın küpesini, kulağındaki küpesini, parmağındaki yüzüğünü, kolundaki bileziklerini bize gönderdiler. Biz hala eskilerimizi, kullanmadığımız kanepe koltuklarımızı, elbiselerimizi onlara veriyoruz. İkinci el çamaşır makinesini, ikinci el fırınlarımızı daha hala onlara veriyoruz. Biz daha hala onlara bileziklerimizi, küpelerimizi, yüzüklerimizi vermedik. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Ama bizim canımızı feda etmeden önce malımızı bir defa kurban vermemiz, adamamız lazım. Sonra zaman, Rabbim bize bir zaman yaratmış. Bu zamanı tamamen sırf kendi nefsime, kendi kazancıma, kendi zevkime ve eğlenceme harcamak için Allah bana bu zamanı yaratmadı, vermedi. Ben bu zamanımı aynı zamanda Allah için adayacağım, kurban vereceğim. Nasıl mı? Camide geçirdiğiniz zaman Allah'a adanmış bir zamandır. Allah'ın dinini öğrenmek için harcadığınız zaman Allah'a adanmış, kurban edilmiş bir zamandır. Sohbetlere gidersiniz haftada 1, 2, 3. Ne kadar gidebilirseniz gidin. Orada geçirdiğiniz 40 dakikalar, orada geçirdiğiniz efendime söyleyeyim 1 saat, 2 saatler. Hepsi Allah için adanmış en kıymetli vakitlerdir kardeşlerim. Öyleyse bu faaliyetlerimizi ne yapalım? Biraz daha çoğaltalım. Allah'ı andığımız, Allah'ın dinini öğrendiğimiz, Allah için geçirdiğimiz vakitleri artıralım. Hasta ziyaretine gittiğin vakit çok kıymetli vakit. Onun gibi kıymetli bir vakit bulamazsın. Çünkü o adanmış bir vakit Allah rızası için. Allah rızası için bir taziye, Müslümanın bir taziyesinde bulunduğun vakit çok kıymetli bir vakit. Çünkü o kurban, o şehit bir vakit. Demek ki vaktimizi, paramızı, imkanlarımızı şehit ettik. Vaktimizi de şehit edeceğiz. Sonra geçecek uykumuzu şehit edeceğiz. Uykumuzu adayacağız, uykumuzu kurban edeceğiz. Sabah namazına kalktığımız zaman şehit edilmiş bir zamandır. Allah'a adanmış bir zamandır. Çok kıymetli bir zamandır. Uyku saatimizi geçirdiğimiz Allah için, uyku saatimizi geçirdiğimiz tüm zamanlar Allah için geçirilmiş zamandır. Şehit edilmiş zamandır, adanmış zamandır. Özellikle buna dikkat ediyoruz. Bunları çoğaltabiliriz kıymetli kardeşlerim. Öyleyse önce biz başka şeylerimizi adıyoruz. Neyi? İmkanlarımızı Allah'a adıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Allah'ım beni de kurban al. Beni de kurban kabul et. Allah'ım canım sana feda. Allah'ım sana kurban olayım. Allah'ım canım sana kurban. Çocuklarınızı severken kurban olam demeyin. Yaradana kurban deyin. Kimseye kurban olmayın. Kimseye kurban kesmeyin. Allah'a kurban adayın. Allah'a kurban olun. Allah'a kurban edin. Şehitlikte bu var. Eğer hayatımız Allah'ın yolunda bir hayatsa, ömrümüz Allah'ın istediği bir şekilde devam ediyorsa, biz şahitliği yakalamış oluruz ki geride şehit olmak kalıyor. Bu bir sonuçtur. Rabbim bunu bize nasip eder mi? Biz arzularsak Allah Resulü ne buyuruyor? Kim ki sıdk ve sadakat ile, samimiyetle Allah'tan şehitlik isterse, yatağında ölse bile Allah ona şehitlik mertebesi nasip eder. Yani şehit olmak istiyorsak önce şahit olacağız, dini yaşayacağız. Allah için var olacağız. Allah yolunda bir hayat sürdüreceğiz. Yani şehitlik hayatı yaşayacağız. Evet, Halid bin Velid radıyallahu anh onca savaşa giriyor. Küffarla karşı karşıya geliyor. Ama yatağında ölürken sitemde bulunuyor. Kendine kahrediyor adeta. Diyor ki ey Halid yazıklar olsun sana. Anan ağlasın ey Halid diyor. Yatakta ölüyorsun kadınlar gibi. Uzanarak develer gibi ölüyorsun ey Halid. Yazıklar olsun anan ağlasın diyor. Gerçekten şehitliği ne kadar arzuluyormuş. Halid bin Velid bu arzusuyla şehitlik mertebesine ulaşır inşallah. Rabbim bize de öyle bir aşk, öyle bir istek nasip etsin diyoruz. O zaman şöyle bir cümle kuruyoruz. Madem ki ölüm bir tek defa gelecekse neden Allah için olmasın ki? Ya Rabbi Allah için olacak ölümleri bize nasip et. Onun için de öyle bir hayat yaşamayı bize nasip et. Marmara, Mavi Marmara gemisinde Furkan diye bir kardeşimiz vardı, şehit olan, İsrailler tarafından vurulup şehit edilen. Gazze üzerindeki baskıyı kaldırmak üzere aktivistlerle birlikte yola çıkan o genç kardeşimiz. Babası şöyle diyor. Diyor ki, Allah şehitlere şehit olmadan önce şehitlik hayatı diyor yaşatır. Çocuğunda onu görmüş. Çocuğu öyle bir hayatı oluşturmuş ki, öyle bir hayat oluşturmuş ki babası bunu söyleyebiliyor. Nasıl, iki tane örnek vereyim. Kur'an kursunda okurken boş vakitlerinde hemen oranın çay ocağındaki işlere bakıyor. Oranın temizlik işleriyle uğraşıyor. Kur'an kursu hocası diyor ki, birileri dışarıdan gelse onun burada öğrenci olduğunu değil de onun burada hizmetçi olduğunu zanneder diyor. Posteri asılmış. O mübarek cenazesi bekleniyor. Şehit. Ondan sonra biri bakıyor, bir yaşlı kadın. Bu mu diyor vefat eden? Önce bu kalabalık nedir diye soruyor. Diyorlar ki, biri İsrailler tarafından bir gencimiz şehit edilmiş. Şehidimiz var. Sonra görüyor fotoğrafını. Bu mu diyor? Evet. Oturup hüngür hüngür ağlıyor kadın. Diyor ki, bu Furkan her gün bana yardım ederdi. Her gördüğünde, her fırsatta bana yardım ederdi. Yani babasının söylediği gibi gerçekten şehitler önce bir şehitliğe layık hayat yaşıyorlar. Ya Rabbi diyoruz, bize de onu nasip eyle. Şehit, şöyle bir şehadet, Allah rızası için yaşamak, hakkı hakim kılmak için canı pahasına mücadele edip yaşadıklarına kanıyla şahitlik etmektir. Bir de böyle bir anlam getireceğiz. Kişinin canının infakıdır diyoruz aynı zamanda. Buradan şuraya geçeceğiz. Mesela kim hangi değerler uğruna ölürse onun şehididir. Kuzman diye biri, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında şehit oluyor. Öyle biliniyor. Annesi de üzülüyor ama ne ile teselli buluyor? Oğlunun şehit olduğunu. Diyor ki, ne mutlu bana, ben bir şehit annesiyim. Veya benim oğlum şehit oldu diyor. Tabi kadın gittikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, o kişi şehit olmadı diyor. Niye ya Resulallah diye soruyorlar. Diyor ki, o insanlar kendisine kahraman desin diye savaşmıştı. İşte bu noktada niyetlerimiz çok önemli. Allah için sadece canını vermek değil, her şeyde Allah için. Hayır yaptık, infak ettik, yardım ettik. Her halükarda Allah için yaparsak, en sonda Allah için canımızı verirsek, inşallah Rabbim bizi şehitler mertebesine ulaştırır. Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresi 169 ve 170. ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Aksine onlar diri olup Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Allah'ın lütfundan kendilerine verilmiş olduklarıyla sevinç içindedirler ve arkalarından henüz onlara kavuşmamış olanları kendilerine bir korku olmayacağı ve üzülmeyecekleri üzere müjdelerler. Şimdi Allah yolunda ölenler ölü değil. Buraya da değinmek istiyorum. Diyor ki Allah Azze ve Celle Bakara suresinde, Allah yolunda ölenler ölülerdir demeyin, onlar dirilirler, lakin siz onların diriliğini akıl edilemezsiniz. Eyvallah. Yani onlar perşembe günü gelirler, kapıyı çaldılar, efendim seslendiler, ıslık çaldılar, atla dolaşırlar, uçarlar, kanatları var. Hayır. Allah diyor ki, siz ona akıl erdiremezsiniz. Biz onu bilmiyoruz. Onların diriliğini biz bilmiyoruz. Allah öyle diyor, siz bilmezsiniz diyor. Biz de ona akıl erdirmeye kalkışmayalım. Ama biliyoruz ki çok mükemmel bir ölüm. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor. Bir şehit diyor defalarca. Allah yolunda ölüp tekrar dirilip tekrar ölmek, tekrar dirilip tekrar ölmek ister diyor. Bir rivayette 10 diyor, bir rivayette 1000 defa diyor. Arapçada bin biraz mübalağa olarak kullanılır. Yani sayısızca Allah yolunda dirilip tekrar ölmek ister diyor şehit. Niye? O anki zevki yeniden bir daha tatsın diye. Ne kadar mükemmel bir şey. Biz artı bir de şunu biliyoruz ki Müslüman olarak ölen bir insan ise geri dönmek istemez. Şehit geri dönmek ister, tekrar ölmek ister, geri dönmek ister, tekrar ölmek ister. O zevki tatsın diye, ama Müslüman olarak ölen bir insan geri dönmek istemez. Niye? Daha sevgilisini buldum diyor. Neye döneceğim? Dünyanın ağrısına, sızısına, sıkıntısına, zorluğuna, kederine, değil mi? Her şey sıkıntı. Gecesi, gündüzü, karı, kışı, soğuğu, her şeyde bir sıkıntı. Ama cennet Müslüman olarak ölen için bir mekan, bir güzel mesken, altından ırmaklar akan bahçeler. Bir sefa zorluk yoktur diyor size orada. Orada size selam ve orada selamet vardır diyor. Değerli kardeşlerim, bir de kafir geri dönmek ister. Niye? Kale Rabbir ci'uni diyor. Rabbim beni geri gönder. Hayırdır? Oradan geldin. Geri dönüp de boşa geçirdiğim vakitleri sana ibadet edeyim diye beni geri gönder. Yok bir şey, böyle bir şey. Geri gönderilmeyecek insan. Yani bir daha namaz, orada namaz yok arkadaşlar. Namaz kılamayacağız. Kılacaksak burada kılacağız. Yarın öldüğümüzde zaten ölümler kolaylaşmış. Öyle yatalak olup da yatakta yatıp işte dedem gibi yaşlanıp öleceğim gibi bir şey yok arkadaşlar, dostlar. Ne var? Bir bakıyoruz, trafik kazası, kalp krizi, efendim damar tıkanıklığı, beyin kanaması, iş kazası, trafik kazası. Çoğu böyle ölüyor. Ben de bir gün öyle öleceğim. Bir şekilde bir yöremizin insanları öyle diyor. Apırt gitti diyor. Ben de bir gün apırt gideceğim. Ve gittiğimde inşallah geri dönmek isteyenlerden olursam da şehit mertebesinde olmayı arzularım. Yüce Rabbim, değerli kardeşlerim, onurlu, izzetli, şerefli bir hayatın sonucu olan kutsal olarak addettiğimiz şehitliği nasip eylesin inşallah. Yaşlılarımız yatak döşek ölümü ister. Rabbim yatak döşek ölümü vermesin. Kefensiz bir ölümü nasip eylesin inşallah. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşar'ı dinlediniz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
2: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gindes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
3: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Ramazan geldi ve mazlum coğrafyalarda bekleyiş sürüyor. Bazı sofralar paramparça oldu. Bazı sofralarda oruç sahurdan önce başlıyor. Ramazan beklemek değil, harekete geçmektir. Bu Ramazan seninle bereketlensin. İddef.org 0212

0: 0521 çift 065.
1: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
1: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
5: Subhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram إلى المسجد الأقصى

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
14: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadakataşı Derneği. Sadakatasi.org.tr.
1: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
15: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
17: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
18: Yolcular gitmese de yol Allah'a gider, ikinci bölüm. Yol açıktır, yola çıkmak lazım. Yola çıkana şeriat suyunu içirmek lazım. Esasen biz annemizden doğar doğmaz yola düşmüşüz. Yola çıkmamak bizim elimizde değil. Bizler gözümüzü yolda açıyoruz. Birilerinin önümüzde, birilerinin arkamızda olduğunu görüyoruz. Biz birer yolcuyuz. Hayat Allah'ın rızasına vesile kılınabilir. Allah-u Teala uyarıyor. Hadid suresi 20. ayetinde. Bilin ki dünya hayatı oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olmaktan ibarettir. Bu yağmurun bitirdiği, ekincilerin de hoşuna giden bir bitkiye benzer. Sonra kurur, sapsarı olduğu görülür. Sonra çer çöp olur. Ahirette çetin azap da vardır. Allah'ın hoşnutluğu ve bağışlaması da vardır. Dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir. Şu hadiste ahiret hayatını esas alan kimsenin kendini nasıl değerlendirmesi gerektiği anlatılmaktadır. Dünyada garip veya yolcu gibi ol. Garip, öz vatanında olmayan, gurbette yaşayan demektir. Böyle birisi için çevresi hep yabancıdır. Bir an önce asıl vatanına gitmek, evine, barkına, ailesine, dost ve akrabalarına kavuşmak ister. Garip, gurbete bağlanmadığı gibi yolcu da yol güzergahına bağlanmaz. Hedefi asıl vatanıdır. Öyleyse mümin, dünyayı sabit bir vatan görüp bağlanıp kalmamalıdır. Kişi, efendisinin bir iş için bir yere yolladığı kimse gibidir. Verilen işi hemen görüp çabucak dönme durumundadır. Oyalanmak, yol yürüyenin vasfı değil, yola yatanın vasfıdır. Bizler her gafleti yaşıyoruz. Yolculuğumuzu unutunca vahalarda zamanımızı zindana çevirdik. Zamanımız bizi tutuklayan zindanımız oldu. Zamane müsveddeleri anlarımızı, anılarımızı parsellediler. Zaman dilencileri olduk. Zaman avcılarının avucuna düştük. Zaman, Kaf Dağı'nın arkasına gizlenmiş bir dilberdir görünmeyesi. İğne oyası edasıyla en bilge hüzünleri dokur kozasında. Ilık bir ürperti olur her gün batımı. Zamanın bu en karası, en onulmazı ellerinde tuttu insanlığın bırakmayası. Erdem, yosun tuttu taş yüreklerin çatlaklarında. Önemli olmak isteminin dışında değerli olmak düşüncesi ırgalamaz oldu yüreklerin erdemini. Erdemleri eritenler günlerimizin tadını çaldılar. Artık elma kokulu günlere hasret kaldık. Nerede elma kokulu günlerimiz? Nerede gün görmemiş masum sevdalarımız? Modern hayatın içine sıkışmış tek perdeli bir dramın oyuncuları olduk. Özden ırak bir yürüyüşün buruk tadı yaktı genzimizi. Yarım kalmış bir ezginin tınısı gibi gitmese de gönlümüzden, zaman çalak kalem unutturdu gideni. Üç kuruşa düşürdü kent pazarlarına utanmayası. Gelip geçer bir kesetin ucuna tutundu bedbaht gönlümüz. Gönül şimdi bir medcezir meydanıdır. Yürek şimdi er meydanıdır. Harmanlanır acılar bir uçtan bir uca. Şafakları öpen güneşin erguvani dudakları, her taze ve yeni günü getirse de saatler hükümsüzdür. Hızlı akan bir anaforun içinde ruh ve beden ayrılmıştır artık hiç buluşmayası. Kesretin ağır ayakları geçmiştir kalbimizin üzerinden. Ezilip yaralanmıştır dilhanesi. Kuşku motifleri sarmalamış hayatın kalbini. Tükenişin çığlığını duyuruyor her biten sevda, her tükenen an ve zaman. Uysal koyun mezhebine girenlerin dergahına vardık. Celladımıza bin yılın baharını verdik. Kıtalar ötesinde gelse de bahtımıza güz. Yoluna devam eden yolcu kalmayacak öksüz. Yüreğimizi verelim yüreğimizin sahibine. Ulaşacağız çile denizinin dibine. Umutlara ateş edenlerin icraatlarına kanun demişler. Kanun koyanların arkasına sığınanlar, sırtlanları bile geçmişler. Bırakın insanları, çığlık atıyor martılar. Memleketi sarmış kara kabuslar. Her taraftan esiyor ruhumuzun canını kokutan rüzgarlar. Müslümanın lügatında yola yatmak veya yolu satmak yoktur. Umudumuz imanımızdan geliyor. İman ayaklandırır damarlarımızdaki donuk kanı. Rabbimize giden yollarda bir elif gibi mağrur, bir mim gibi olabilmeliyiz ki umutlarımıza yağmur yağsın. Umutlarımıza yağmur yağacak. Analar taşlardan su sağacak. Vakit Allah'a giden yollarda yürüme vakti. Vakit vahalara takılıp kalma vakti değildir. İnsan dünyayla bağlarını hep gevşek tutmalı. Ebediyen kalacakmış gibi değil, her an gidecekmiş gibi basmalı ayağını yeryüzüne. Çünkü hiçbir anınızın garantisi yoktur. Her an o an olabilir. Süreklilik diye bir şey yoktur. Bir andan diğerine geçmek kendi elimizde değildir. Dokunulmazlığımız üzerine kurduğumuz sırça sarayın yıkılışını haber verir içimizde yükselen ahlar. Gururun kalesinin yangına verilişine denk düşer hatamızın utancını kıpkızıl yüzümüze taşıdığımız anlar. Vahalara takılıp Allah'a giden yolları boş bırakanlar, Allah demeyi unutanlardır. Yol muallimlerinden birisi haykırıyor. Allah diyelim daim, yolda duralım kaim. Düştük mü sevdamızla yaban ellere? Daldık mı İbrahim aleyhisselam gibi ateşlere? Nabız durmuşsa hastada, vefa kalır mı çırakla ustada? Enbiya, sahabe, tabi'in, tebe tabi'in bize usta, bilgi, ilgi, sevgi ve saygı çırak. Bu yol bedel ister, yolumuz Irak. Bedel candır, maldır, kandır, tembelliği bırak. Yol yürüyenlerle yola yatanlar hiçbir olur mu? Küresel trajedi karşısında tiraj derdine düşenler, inandıkları değerleri satışa sunanlar, çizgi çıkar çatışmasında çizgisini bozanlar, kardeşliğin yerine kardeşliği geçirenler, mahremiyetin yerine moda, model ve markayı geçerli kılmaya kalkışanlar, vahalara takılı kalanlardır. Vahalara takılı kalmak istemiyorsan behemehal yola çık, çünkü yol açık. Yollar boşaldı artık, yolcular buldu vaha, yolcular gitmese de yollar gider Allah'a. Mustafa Çelik, Vakit Gazetesi.
17: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nas 1:6. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hakimine, insanların ilahına, fısıldayan sinsi ayartıcının şerrinden, insanların kalbine fısıldayan görünmez güçlerin ve insanların bütün ayartmalarından. Amin.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60. Kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
6: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa, İstanbul.
7: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
10: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

Değerli dinleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Şifa-i Şerif şerhi okumalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci kısım, Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'e beden ve huy güzellikleri, din ve dünya üstünlükleri vermesi. Ey bu asil peygambere gönül veren, onun yüce değeri hakkında derli toplu bilgi edinmeye çalışan okuyucu, şunu bil ki, İnsanoğlunun sahip olduğu cemal ve kemal sıfatları iki kısımdır. Birincisi, insanın doğuştan getirdiği ve dünya hayatının gerektirdiği vazgeçilmez dünyevi özelliklerdir. İkincisi, çabayla elde edilen, elde edene övgü kazandıran ve kişiyi Allah'a yaklaştıran dini özelliklerdir. Bu özellikler de iki gruba ayrılır. Bir kısmını insan doğuştan getirir. Onları çabayla elde edemez. Diğer kısmını ise doğuştan getirmekle beraber onlar çabayla elde edilen özelliklere karışık halde bulunur. Doğuştan getirilen özellikler. İnsanın bir seçim ve çabasının söz konusu olmadığı ve tamamen doğuştan getirdiği özellikler, yaratılışın mükemmel, yüzünün güzel, aklının tam, anlayışının sağlam, dilinin fasih, beş duyusunun ve organlarının noksansız, hareketlerinin yerli yerinde, soyunun asil, kavminin saygın, memleketinin değerli olması gibi şeylerdir. Hayatın vazgeçilmezlerinden olan gıda, uyku, elbise, ev, evlilik, mal ve makam gibi şeyler de bu vazgeçilmezlere dahildir. Şayet bu sonuncu özelliklerle bedeni güçlendirmek ve Allah yolunda yürümek hedeflenirse, işte o zaman bunlar da dini özelliklere dahil olur. Ve insan bunlara yeteri kadar ve dinin izin verdiği ölçüde sahip olur. Güzel huyların değeri. İnsanı Allah'a yaklaştıran ve çabayla elde edilen dini özelliklere gelince, bunlar dindarlık, ilim, yumuşak huyluluk, sabır, şükür, adalet, zühd, tevazu, bağışlanma, iffet, cömertlik, cesaret, haya duygusu, yiğitlik ve mertlik, faydasız söz söylememek, aceleyle değil, teenniyle hareket etmek, vakar, merhamet, yakınlarıyla ve diğer insanlarla iyi geçinmek gibi toplamından güzel ahlakın meydana geldiği üstün ahlaki değerler ve dini meziyetlerdir. Bazı kimseler bu güzel huyların bir kısmına doğuştan sahip olabilir. Bazı kimseler de onlara doğuştan sahip olamadığı için bu güzel huyları özel bir gayretle sonradan kazanır. O takdirde bu kimselerin güzel huyların ana maddesine daha sonra açıklayacağımız üzere doğuştan sahip olması gerekir. Şayet bu güzel huylarla Allah rızası ve ahiret sevabı gözetilmezse, o zaman bu huylar dünyevi olur. Öyle de olsa, doğru düşünen herkesin kabul edeceği gibi, bu güzel huyların hepsi birer erdem ve manevi değerdir. Onların hangisinin daha üstün olduğu konusunda alimlerin farklı görüşleri vardır. Güzel huylar ortaya konurken Allah rızası gözetilmese bile yine de onlar birer erdem ve manevi değerdir.

1. Peygamber Efendimizin üstün özellikleri. Bir kimse yukarıda saydığımız büyüklük ve mükemmellik vasıflarından birine veya ikisine sahip olduğunda çevresinde büyük bir itibar görür. Hatta bir kimse yaşadığı dönemde soyu, güzelliği, güçlü ve kuvvetli oluşu, ilmi, yumuşak huyluluğu, yiğitliği ve cömertliğiyle bilinse, sahip olduğu bu değerleri dolayısıyla onun itibarı artar ve adeta o kişi bayraklaştırılır. Böyle biri yüzyıllar önce yaşamış, çürüyüp toprak olmuş olsa bile o üstün yanıyla kalplerde daima büyük yer tutar. Öyleyse bütün bu üstün özelliklerin kendisinde sayılamayacak ve sözle anlatılamayacak kadar çok miktarda bulunduğu Peygamber Efendimizin değeri, itibarı ve gönüllerdeki yeri ne olmalıdır? Sevgili Peygamberimize verilen ve Yüce Allah lütfetmeseydi çalışıp çabalamakla asla elde edilemeyecek olan belli başlı üstünlükler şunlardır. Onun Nebi, Rasul, Allah'ın dostu, sevgilisi ve seçilmiş insan olması, gecenin bir vaktinde onu Mekke'den alıp Kudüs'e götürmesi, bir şekilde Allah'ı görmesi, ona yakın olması, Allah'tan vahiy alması, en büyük şefaat mertebesi olan şefaati uzmanın kendisine verilmesi, cennette bir yer olan vesileye, yüce bir ahlaki mertebe olan fazilete, cennette en üstün mertebeye ve makamı mahmuda sahip olması, burağa binmesi, miraca çıkması, sadece bir kavme değil, bütün insanlığa gönderilmesi, peygamberlere imam olup namaz kıldırması, kıyamet gününde peygamberlerle ümmetleri arasında şahitlik yapması, Ademoğlunun efendisi, Livaül Hamd'ın sahibi olması, müminleri cennetle müjdeleyip kafirleri cehennemle uyarması, arş sahibi Allah'ın katında itibarlı ve orada melekler tarafından sözü dinlenir ve kendisine güvenilir olması, Allah tarafından hidayete erdirilmesi, kendisinin de insanlara ve cinlere hidayet etmesi, alemlere rahmet olması, Cenab-ı Hakk'ın ona istediği mertebeyi ve Kevser'i vermesi, mahşer yerinde sözünün dinlenmesi, bir daha doğru yoldan ayrılmamak suretiyle ona verilen nimetlerin tamamlanması, geçmiş ve gelecek hatalarının bağışlanması, göğsünün ferahlatılması, üzerindeki yükün kaldırılması, şanının yüceltilmesi, kendisine yardım edilmesi, üzerine sekinet, iç huzuru indirilmesi ve meleklerle desteklenmesi, ona kitap, hikmet, yüce Kur'an ve onun devamlı tekrarlanan 7 ayetinin yani Es-Seb'ül Mefani verilmesi, ümmetinin diğer peygamberleri tezkiyesinin yani şahitliğinin kabul edilmesi, insanları Allah'a davet etmesi, Allah'ın ve meleklerin ona salat etmesi, Cenab-ı Hakk'ın kendisine öğrettiği şekilde insanlar arasında hüküm vermesi, ümmetinin üzerindeki ağır yükü ve zor ibadetleri Allah Teala'nın hafifletmesi ve onun adıyla yemin etmesi, duasını kabul etmesi, cansız cisimlerin ve hayvanların onunla konuşması, Allah Teala'nın onun için ölüleri diriltmesi, açık alanda abdest bozarken taşlardan ve ağaçlardan kendisinin görünmesine engel olmalarını istemesi üzerine onların bunu yapması, parmaklarının arasından suların fışkırması, dua edince az miktardaki yiyeceğin çoğalması, ayın ikiye bölünmesi ve güneşin batmaktan alıkonulması, cisimlerin onun elinde başka şekil alması, düşmanlarının kalbine korku salmak suretiyle ilahi yardıma nail olması, Allah'ın lütfuyla gaybı bilmesi, bulutun onu gölgelemesi, avucundaki çakıl taşlarının Allah'ı tesbih etmesi, ashabının acı ve elemlerini iyileştirmesi,
Allah Teala'nın onu insanların yapmayı düşündüğü kötülüklerden koruması gibi saymakla bitmeyecek kadar çok özellikler. Resul-i Ekrem'in bu üstünlüklerini onları kendisine lütfeden Cenab-ı Mevla'dan başkasının bilmesi mümkün değildir. Sonsuz lütuf sahibi olan Rabbimiz, ahirette de Resul-i Ekrem'ine akılların kavramaktan aciz kaldığı, hiç kimsenin hatır ve hayalinden bile geçiremediği değerli ikramlar, yüce makamlar, sonsuz mutluluklar, saymakla bitmeyecek güzellikler ve ihsanlar hazırlamıştır. İki, Peygamber Efendimizin bedeni özellikleri, hilyesi. Ey Peygamberinin hayatını öğrenmek isteyen okuyucu, Resulullah Efendimizi anmanın bereketiyle Allah Teala senin değerini artırsın. Allah'ın sevgili elçisinin, kısaca söylemek gerekirse, insanlar arasında en üstün mertebeye, en yüce konuma, maddi ve manevi güzelliklerin en mükemmeline sahip olduğu elbette son derece açıktır. Benden Peygamber Efendimizin o eşsiz özelliklerini ortaya koymamı istedin. Bu dilek, bende sevgili Peygamberimizin bütün özelliklerini genişçe ele alma arzusu uyandırdı. Allah, senin de benim de kalbimi aydınlatsın ve o aziz Peygamber'e olan muhabbetimizi kat kat artırsın. Şunu bil ki, Resul-i Ekrem Efendimiz, insanın doğuştan getirdiği, özel bir gayretle elde edemediği kemal sıfatlarının tamamına, hatta daha da fazlasına, en güzel şekilleriyle sahiptir. Bu konudaki hadisleri ve sahabe sözlerini nakledenler arasında hiçbir ihtilaf yoktur. Hatta bu rivayetlerin bir kısmı, manen mütevatir derecesine ulaşarak, kesinlik kazanmıştır. Hilye ravileri. Resul-i Ekrem Efendimizin beden güzelliği ve organlarının birbiriyle fevkalade uyumu konusunda sahih ve meşhur pek çok rivayet vardır. Bu konudaki rivayetleri nakleden sahabiler arasında Hazreti Ali, Enes, İbn Malik, Ebu Hureyre, Berâ bin Azib, müminlerin annesi Hazreti Ayşe, Hint İbni Ebi Hale, Ebu Cuhayfe, Cabir İbni Semure, Ümmü Mabet Atike binti Halid, Abdullah İbni Abbas, Muarrız İbni Muaykıp, Ebu Tufeyl Amir İbni Vasile, Abda bin Halid, Hureym İbni Fatik, Hakim İbni Hizam da vardır. Efendimizin hilyesi, bedeni özellikleri. Bu rivayetlere göre sevgili Peygamberimizin rengi nurani beyazdı. Bazı rivayetlerde yüzünün kireç rengi gibi duru, beyaz olmadığı belirtilmiştir. Gözleri iri ve siyah olup gözlerinin akı kırmızıya çalardı. Kirpikleri sık ve uzundu. Kaşları ince, uzun ve kavisliydi. Diğer bir ifadeyle keman kaşlıydı. Burnunun üst tarafı biraz yüksekçeydi. Mübarek dişleri beyaz ve araları biraz açıktı. Yüzü hafifçe yuvarlaktı. Alnı açıktı. Sakalı sık ve gür olup, sakalının eni ve boyu göğsünü geçmezdi. Göğsüyle karnı aynı hizadaydı. Göğsüyle iki omuzunun arası genişçeydi. İri kemikliydi. Pazuları, kolları ve bacakları güçlüydü. El ayalarıyla ayaklarının altı genişti. El ve ayak parmakları uzuncaydı. Vücudunun açık yerleri gayet nurluydu. Göğsünden göbeğine kadar olan kısımdaki tüyler ince bir şerit gibi uzanırdı. Orta boyluydu. Boyu ne aşırı derecede uzun ne de göze batacak kadar kısaydı. Ama uzun boylu biriyle yürüyecek olsa ondan daha uzun görünürdü. Saçları ne kıvırcık ne de dümdüzdü. Tebessüm etmek üzere mübarek ağzını açtığı anda dişleri
tıpkı bir şimşek parıltısı gibi, dolu tanesi gibi göz alırdı. Konuşurken ön dişleri arasından bir nur akıyormuş gibi görünürdü. İnsanların en güzel boyunlusu oydu. Tombul yüzlü ve yumru yanaklı değildi. Eti sıkı, vücudu derli topluydu. Dünya güzeli. Ashab-ı kiramdan Berâ bin Azib radıyallahu anh şöyle dedi. Kırmızı renkli bir elbise içinde, kulak yumuşaklarını geçen saçlarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güzel birini görmedim. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güzel bir varlık görmedim. Sanki güneş mübarek yüzünde akıp gider, tebessüm ettiği zaman güneşin duvara vuran aksi inci dişlerine yansırdı. Ashab-ı kiramdan Cabir İbni Semure radıyallahu anha, bir adam Peygamber Efendimizin yüzü kılıç gibi mi parlaktı diye sordu. O da hayır dedi. Kılıç gibi değil, güneş ve ay gibi parlaktı. Mübarek yüzü yuvarlakçaydı. Peygamber Efendimizi en iyi tasvir edenlerden biri olan Ümmü Babet de Resul-i Ekrem Efendimizi anlattığı bir rivayette şöyle dedi. Allah'ın Resulü uzaktan bakıldığında insanların en güzeli ve en sevimlisi, yakından bakıldığındaysa en hoş ve en tatlısıydı. İnsanlar onun güzel vasıflarını andığı, onu anmayı unutanlar da unuttuğu sürece Allah ona salatu selam eylesin. Peygamber Efendimizin üvey oğlu Hint İbni Ebi Hale, Fahri Alem Efendimiz'i anlattığı uzun rivayette yüzü ayın 14'ü gibi parlardı demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi anlatırken sözlerini şöyle bitirmiştir. Onu ilk defa gören kimsenin içinde onun etkili görünümü dolayısıyla bir ürperti hasıl olurdu. Fakat onunla bir süre kalıp kendisini tanıyınca gönlünde ona derin bir muhabbet uyanırdı. Resul-i Ekrem'i vasfedenler sözlerini şöyle bitirirdi. Sözün kısası, ben daha önce de daha sonra da onun bir benzerini görmedim. Allah'ın salatu selamı ona olsun. Peygamber Efendimizin sıfatlarını anlatan pek çok ve pek meşhur hadisi şerif vardır. Onların hepsini zikrederek sözü uzatmayacağız. Biz burada Allah'ın Resulünü anlatan pek çok hadis içinde maksadı kısa ve öz olarak ifade edenlerden yeteri kadarını bir araya getirdik. İleride görüleceği üzere konumuzu derli toplu bir şekilde ifade eden Hint İbni Ebi Hale'nin ve Hazreti Ali'nin rivayetleriyle bu bahsi tamamladık.

Peygamber Efendimizin temizliği, teninin güzel kokusu, teri ve kanı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vücudunun temizliği, teninin ve terinin güzel kokusu, bedeninin her türlü kirlilikten ve çirkinlikten arınmışlığı gibi durumlar, Cenab-ı Hakk'ın hiçbir insana vermeyip sadece ona lütfettiği özelliklerden bir kısmıdır. Allah Teala sevgili elçisine bağışladığı bu maddi güzellikleri daha sonra dini ve manevi güzelliklerle ve doğuştan getirilen 10 özellikle tamamladı. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 10 şey fıtrat gereğidir. Bıyıkları kırpmak, sakal bırakmak, misvak kullanmak, buruna su çekmek, istinşak, tırnakları kesmek, parmak boğumlarını temizlemek, koltuk altı kıllarını gidermek, apış arasını temizlemek, istinca yapmak. Hadisin ravilerinden biri olan Mus'ab İbni Şeybe, 10'uncuyu unuttum. Ancak onun da ağza su vermek, yani mazmaza olması muhtemeldir, dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: din temizlik üzerine kurulmuştur. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir: hayatım boyunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kokusundan daha güzel ne bir amber, ne bir misk, ne de başka bir şey kokladım. Elinin güzel kokusu. Cabir İbni Semure radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, bir defasında Peygamber Efendimiz onun yanağını okşamıştı. Cabir bu anı şöyle anlatır: eli öyle serindi ve öyle güzel kokuyordu ki, sanki mübarek elini güzel koku satan bir adamın sepetine daldırıp çıkarmış gibiydi. Başka biri de şöyle demiştir: Peygamber aleyhisselam mübarek eline güzel bir koku sürse de sürmese de onunla tokalaşan kimse elinde bütün gün onun güzel kokusunu duyardı. Allah'ın sevgili elçisi mübarek eliyle bir çocuğun başını okşasa, o çocuk Resulullah'ın elinin kokusuyla diğer çocuklar arasından hemen fark edilirdi. Terinin güzel kokusu. Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz Enes İbni Malik'lerin evinde öğle uykusuna yatmış, altında meşin bir yaygı serili olduğu için terlemişti. Enes'in annesi Ümmü Süleym hemen bir şişe getirdi ve Peygamber Efendimizin mübarek yüzünde biriken terleri o şişeye toplamaya başladı. Resul-i Ekrem uyanıp da ona ne yaptığını sorunca Ümmü Süleym, kokuların en güzeli olan senin terini güzel koku şişesine koyup saklıyoruz, dedi. İmam Buhari Et-Tarihül Kebir adlı eserinde Ashab-ı Kiram'dan Cabir bin Abdullah'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: Allah'ın sevgili elçisi bir sokaktan geçse, ardından da bir başkası o yola girse, orada kalan güzel koku dolayısıyla o kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin oradan geçtiğini anlardı. Hadis, fıkıh ve tefsir alimi İshak İbni Rahuye, sokaktan geçen kimsenin hissettiği bu kokunun Resul-i Ekrem Efendimizin kullandığı güzel bir kokudan değil, onun vücudunun tabii kokusundan kaynaklandığını söylemiştir. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhsa şöyle demiştir: Peygamber Efendimiz beni terkisine bindirmişti. Mübarek sırtındaki peygamberlik mührünü ağzıma aldım. Ağzımda miskten de güzel bir koku hissettim.

atıklarını yerin yuttu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına ve ahlakına dair rivayetlerle meşgul olan biri, onun büyük ve küçük abdestini yerin yuttuğunu, o sırada etrafa güzel bir koku yayıldığını haber vermiştir. Katibül Vakidi diye ünlü Muhammed İbni Sad'ın yine bu konuda rivayet ettiği bir habere göre, Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın elçisi, sen abdest bozduktan sonra herhangi bir atık kalıntısı görülmüyor. Bunun sebebi nedir?" diye sorunca, Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu: "Peygamberlerin atıklarını yerin yuttuğunu, bu sebeple bir şey görülmediğini bilmiyor musunuz?" Bu haber, muhaddisler arasında pek yaygın olmamakla beraber, ilim ehlinden bazıları, Resul-i Ekrem'in vücudundan çıkan her iki atığın da temiz olduğunu söylemişlerdir. Şafii fakihi Ebu Nasr İbn-i Sabbah'ın Eş-Şamil adlı eserinde naklettiğine göre, Resul-i Ekrem'in küçük ve büyük abdestinin temiz olduğu, Şafii alimlerinden bazılarının da görüşüdür. Maliki mezhebi alimlerinden Ebu Bekir İbni Sabık, Maliki fıkhına dair kaleme aldığı, hatta Maliki fıkhında bulunmayıp Şafii fıkhında mevcut olan meselelere de yer verdiği El-Bedi adlı kitabında, Peygamber Efendimizin vücudundan çıkan atıkların temiz olduğuna ve olmadığına dair alimlerin iki farklı görüşünü zikretmiş ve bunu Resul-i Ekrem'de kerih görülen ve temiz sayılmayan bir şeyin bulunmadığını, onun atıklarının da temiz olduğuna delil olarak göstermiştir. Peygamber Efendimizin vücudundan çıkan atıkların temiz olmadığını kabul edenler, bazı hadislere dayanmışlardır. Bunlardan biri, Hazreti Ayşe'nin Resul-i Ekrem'in elbisesindeki meniyi yıkaması, bir diğeri Resul-i Ekrem'in büyük abdestten sonra taharetlenmesi ve taşla istinca yapmasıdır. Bu görüşte olanlar, şayet Peygamber Efendimizin vücudundan çıkan meni ve büyük abdest tıpkı ter, gözyaşı ve tükürük gibi temiz olsaydı, onun elbisesindeki meninin yıkanmaması, Peygamber Efendimiz aleyhisselamın abdest bozduktan sonra taharetlenmemesi ve taşla istinca yapmaması gerekirdi demişlerdir. Hayatında da temiz, vefatında da temiz. Hazreti Ali'nin şu sözleri de Peygamber aleyhisselamın vücudundan çıkan atıkların temiz olduğunu kabul edenlerin delilidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesini yıkadım. Bu sırada ölü herhangi bir insanın vücudundan çıkan şeyler acaba ondan da çıkacak mı diye bekledim. Çıkmadığını görünce de, "Ey Allah'ın elçisi, hayatında tertemizdin, vefatında da tertemizsin," dedim. O sırada mübarek vücudundan öyle güzel bir koku yayıldı ki, biz hayatımız boyunca böyle güzel bir koku hiç duymadık. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi vefatından sonra öpmüş ve Hazreti Ali gibi, "Hayatında tertemizdin, vefatında da tertemizsin," demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bedeninin temizliğini gösteren şeylerden biri de, Malik İbni Sinan el-Ensari radıyallahu anh'ın Uhud gazvesinde yaralanan Peygamber aleyhisselamın kanını emerek yutmasıdır. Resulullah, Malik'in bu davranışını hoş görmüş ve artık onu cehennem ateşi yakmaz buyurmuştur. Uhud gazvesinde Peygamber Efendimizin mübarek yüzü yaralanınca, Malik İbni Sinan yüzündeki yarayı temizlemek için kanını emip yutmuştu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz onun hakkında, "Kanım kanına karıştı. Artık onu cehennem ateşi yakmaz," buyurmuştu.

artık karnın ağrımaz. Aynı şekilde Abdullah İbni Zübeyr de Peygamber aleyhisselam hacamat olduktan, yani kan aldırdıktan sonra onun bir miktar kanını içmiş, Allah'ın elçisi de ona insanların sana yapacağı şeylerden dolayı vay senin haline, senin onlara yapacağın şeylerden dolayı da vay insanların haline buyurmuş. Fakat ona yaptığı şeyin yanlış olduğunu söylememiştir. Bu da onun vücudundan çıkan şeylerin temiz olduğu görüşünü desteklemektedir. Olay şöyle meydana gelmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hacamat yaptırırken, yani kan aldırırken Abdullah İbni Zübeyr yanına geldi. Hacamat bittikten sonra Resul-i Ekrem alınan kanın kabını ona verdi. Ve Abdullah bunu al, seni kimsenin göremeyeceği bir yere götürüp dök buyurdu. Abdullah dışarı çıktıktan sonra kaptaki kanı içti. Bu durumu Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e bildirdi. Geri dönünce Resul-i Ekrem ona ne yaptın Abdullah diye sordu. O da onu kimsenin göremeyeceğinden emin olduğum bir yere koydum dedi. Resul-i Ekrem herhalde onu içtin buyurdu. Abdullah öyle yaptığını söyleyince de onu içmeni sana kim söyledi dedikten sonra da ona insanların sana yapacağı şeylerden dolayı vay senin haline, senin onlara yapacağın şeylerden dolayı da vay insanların haline buyurdu. Allah'ın sevgili elçisi bu sözüyle içtiği peygamber kanından dolayı Abdullah İbni Zübeyr'in vücudunun son derece dayanıklı olacağına, böylece düşmanlarına, Emevi valisi Haccacı Zalime ve ordusuna uzun süre direneceğine, bunun sonucu olarak da onun yanında yer alanlarla karşısında yer alanlar arasında çetin savaşlar meydana geleceğine işaret buyurmuş ve öyle de olmuştur. Peygamber Efendimizin idrarını içen kadına, yani berekeye dair anlatılan olay da böyledir. Resul-i Ekrem o kadına artık bir daha karnın ağrımaz buyurmuştur. Kanını ve idrarını içen kimselere ağızlarını yıkamalarını emretmediği gibi onlara bir daha böyle bir şey yapmayın da dememiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin idrarını içen kadın hakkında hadis sahihtir. Nitekim hadis alimi Darakutni sahih olan bu hadisi El-Cami'us Sahih adlı eserlerine almadıkları için Buhari ile Müslim'i tenkit etmiştir. Söz konusu kadının adı Bereke'dir. Ancak onun hangi bereke olduğunda ihtilaf edilmiştir. Kimi onun Resul-i Ekrem'in dadısı Ümmü Eymen Bereke olduğunu, kimi de Ebu Sufyan'ın azatlısı Yesar kızı Bereke olduğunu, bazıları ise onun bir başka Bereke olduğunu söylemiştir. Bereke'nin Resul-i Ekrem'in hizmetkarlarından Ümmü Eymen radıyallahu anha olduğu da söylenmiştir. Ümmü Eymen şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yattığı sedirin altına geceleri küçük abdestini yapması için ağaçtan yapılmış bir kap konurdu. Bir gece kalkıp ona abdestini bozmuş, daha sonra kaba bakıp da içinde bir şey göremeyince hizmetçisi Bereke'ye kabın içindeki şeye ne olduğunu sormuş. O da geceleyin susayıp kalkmıştım, kabın içinde ne olduğunu bilmediğim için onu su zannedip içiverdim demiş. Hadisin Hakim'in El-Müstedrek'indeki rivayetine göre Ümmü Eymen şöyle demiştir: bir gece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp evin bir köşesindeki çömleğe küçük abdestini yapmış, ben de o gece çok susamış, çömleğin içindekini susanıp içmiştim. Sabahleyin Peygamber Efendimiz bana Ümmü Eymen, çömlekteki şeyi götürüp dök buyurdu. Ben de vallahi onun içindekini ben içtim dedim. Resul-i Ekrem azı dişleri görünene kadar güldükten sonra bana artık bundan sonra karnın ağrımaz buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimizin idrarının bir hizmetçi tarafından içilmesi olayı
dinleyiciler tarafından yadırganabilir. Hatta böyle bir olaydan söz etmenin uygun olmayacağı düşünülebilir. Ancak burada öncelikle dikkat edilmesi gereken husus şudur. Allah'ın Resulü hiç kimseye idrarını içmesini tavsiye etmemiş, ancak hizmetinde bulunan birisi onu su zannederek yanlışlıkla içmiştir. Nakledilen olay bundan ibarettir. Peygamber Efendimizin idrarını içen hizmetçiye, "Artık bir daha karnın ağrımaz" buyurmasına bir anlam veremeyenler de olabilir. Ne var ki, tarihin eski çağlarından beri insan ve hayvan idrarının antiseptik özelliği dolayısıyla tedavide ve temizlikte hayret edilecek derecede sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Nitekim hayatının 10 yılını idrar üzerinde bilimsel çalışmalara ayıran Alman araştırıcı Carmen Thomas, çalışmalarının sonunda elde ettiği son derece ilginç sonuçları Çişteki Mucize adlı kitabında yayımlamıştır. Eser, Leman Çalışkan tarafından tercüme edilmiş ve 1995 yılında A Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır. Yazar, antik Yunan ve Roma devirlerinden bu yana hemen her toplumun idrarı hem tedavi hem de temizlik amaçlı olarak kullandığını misalleriyle göstermiş, bira mayası bulunmadan önce Avrupa'daki fırıncıların çabuk mayalanması için hamura idrar kattıklarını, Sibirya'da halkın mutfak kaplarını idrarla yıkadığını, İzlandalıların ellerini ve yüzlerini idrarla yıkadıklarını, Macar ve Slovakların da çocuklarına annelerinin idrarıyla banyo yaptırdıklarını, idrarın boyacılıkta yardımcı madde olarak Avrupa'da ise difteri tedavisinde kullanıldığını, idrardan sabun üretildiğini ve onun sağlıkla ilgili olarak çeşitli maksatlarla halen kullanıldığını nakletmiştir. Bereke'nin rivayet ettiği bu hadisi tabiîn alimlerinden İbn Cüreyç ve başka muhaddisler rivayet etmişlerdir.

O herkesten farklıydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sünnet edilmiş ve göbeği kesilmiş olarak doğmuştur. Bu konuda başka rivayetler de vardır. Bu rivayetlerden birine göre Resul-i Ekrem Beni Sa'd yurdunda süt annesi Halime'nin yanındayken onun göğsünü yarıp kalbini temizleyen melekler onu sünnette etmişlerdir. Bir başka rivayete göre ise Peygamber aleyhisselam doğduktan bir hafta sonra dedesi bir ziyafet vererek onu sünnet ettirmiş ve adını koymuştur. Annesi Hazreti Amine'nin ben onu vücudunda kan ve kir gibi bir şey bulunmadığı halde tertemiz dünyaya getirdim dediği rivayet edilmektedir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin avret mahallini hiç görmedim demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana mübarek vücudunu benden başka kimsenin yıkamamasını vasiyet etti ve şöyle buyurdu. Zira mahrem yerimi gören kimsenin gözü kör olur. Tabi'in müfessirlerinden İkrime el-Berberi'nin Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiğine göre bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden hafif bir horultu sesi duyulacak kadar uyudu. Sonra kalktı ve abdest almadan namaz kıldı. İkrime bu durumu şöyle açıklamaktadır. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak tarafından korunmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın kaleme aldığı Şifai Şerif şerhi okumalarımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden görüşmek umuduyla Allah'a emanet olunuz.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Hibemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
8: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün

0: gören.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Subhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
5: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
6: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
7: Özel FM
6: 103.2.
8: En güzel ezgi ve

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir. Mahbubi, mahbubi
1: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Sin púrpura.
1: Özel FM uyarıyor.
2: İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
5: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
6: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212-671-56-0 Demkur Kalıp.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543-870-8132 umutkervanı.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546-528-0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 2361.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor.
11: İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
12: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
13: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lâkibetu lil muttakîn. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, imanı koruma konusunda çabut bağlama, yatırlara veya mukaddes kabul edilen şeylere çabut bağlamak, taş yapıştırmak ya da ne olduğu belli olmayan sözlerden oluşan, yazılardan oluşan muskalar yapmak, yaptırmanın caiz olmadığı, imana ters düştüğü, akideyi sarstığı, tevhidi bozduğu konusunda evvelki sohbetlerimizde kitap ve sünnetten hareketle birçok delilleri gündeme getirmiştik. Aynı konuya devam ediyoruz inşallah. Emirül Müminin İmam Ali bin Ebi Talib radıyallahu teala an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduğunu bize rivayet ediyorlar: İlacın en hayırlısı Kur'an'dır. İlacın, şifa kaynağı, Allah'ın izniyle şifa olacak, şifa olan ilacın en hayırlısı Kur'an'dır. Zevaid sahibi bu hadisin senedindeki El-Haris El-Avar'ın ravi bir, zayıf bir ravi olduğu beyan etmişse de hadisin mevdu olmadığını biliyoruz. Ayrıca Kur'an ayetlerinde Kur'an'ın şifa olduğunu bizzat Rabbimiz Allah Azze ve Celle beyan buyururlar. İsra suresinin 82. ayeti. Tertip sırasına göre 17. süredir İsra suresi. 82. ayet-i kerimede mealen Rabbimiz şöyle buyurdular: Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Oysa o zalimlere kayıptan başkasını arttırmaz. Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Demek ki inen ayetler hem rahmettir hem şifadır. Yunus suresinin 57. ayeti ki tertip sırasına göre hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 10. suresidir. Rabbimiz mealen buyurdular: Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet geldi. Yani Kur'an-ı Kerim insanlar için bir nasihattır. Hakkı kendilerine gösteren, onları batıldan alıkoyan bir öğüttür. Sinelerde olana bir şifadır. Rahatsızlıklar, sıkıntılar, kalbi, ruhi olan sıkıntılar, bedeni olan sıkıntılar için bir şifadır. Ve müminler için bir hidayet ve rahmettir. Sinelerdekinde başta kalpten bahsedilir. Gerçekten de rahatsızlıkların temeli kalpten başlar. Manevi rahatsızlıklar, maddi rahatsızlıklar. Kur'an onlar için şifadır. Rabbimizin izni ve keremiyle. Demek ki aleyhissalatü vesselamın hadislerinde ilacın en hayırlısı Kur'an'dır beyanı Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle beraber mutala olunduğunda hakikatin ta kendisidir. Ebu Huzame radıyallahu teala anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselama tedavi için kullandığımız ilaçlar, şifa isteğiyle okunan dualar ve düşmanlardan korunmak için kullandığımız kalkan gibi koruyucu şeyler hakkında ne buyurursunuz? Bunlar Allah'ın kaderinden bir şey geri çevirirler mi diye soruldu. Resulullah aleyhissalatü vesselam, bunlar da Allah'ın kaderi cümlesindendir buyurdu. Evvelki hadisimiz, yani ilacın en hayırlısı Kur'an olduğu hadisi, Sünen İbn-i Mace Kitab-ı Tıp Bab 28 hadis 3501. Ayrıca yine Kitab-ı Tıp'ta Bab 41 hadis 3533'te kayıtlıdır. Son okuduğumuz hadis ise Kitab-ı Tıp, yine Sünen İbn-i Mace'nin Kitab-ı Tıp Bab 1 hadis 3437'de, ayrıca Sünen-i Tirmizi'nin Kitab-ı Tıp'ında ve İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde cilt 3 sayfa 420-421'de kayıtlıdır. Yani biz tedavi oluyoruz. Tedavimiz için dualar okuyoruz. Ayrıca ilaç kullanıyoruz. Temiz ve helal olmak kaydıyla. Düşmanlarımızdan korunmak için kalkanlar alıyoruz. Acaba bunların durumu nedir? Bunlar Allah'ın kaderinden bir şeyi geri çevirirler mi? Yani bir hastalığa yakalanmışım. Acaba ilaç kullansam bu tevekküle aykırı mıdır? Haşa, ilaç kullandığımda Allah'a güvenmiyormuşum gibi mi olur? Ya da Rabbim benim halimi biliyor, görüyor. Niye dua edeyim? Dua ettiğimde acaba kadere bir müdahale mi ediyorum? Ya da düşmanın karşısındayım, savaşıyorum. Eğer öleceksem kalkanın hiçbir faydası olmaz. Eğer ölmeyeceksem yine kalkanın bir faydası olmaz. O halde niye kalkan kullanayım? Bunlar Allah'ın kaderinden bir şey geri çevirirler mi? Aleyhissalatü vesselam buyurması. Bunlar da Allah'ın kaderinin cümlesindendir. Yani ilaç kullandığında inşallah hastalığına fayda verir. Kur'an senin için bir şifa olur. Dua senin için bir şifa olur inşallah. Her şey inşallah iledir. Bu mübarek kavram, bu hikmeti çok derin olan cümle olur olmaz şeylerde kullanılmıştır. Zamanımızda insanların dilinde gerçekten de rahatsız edici ahlaki hareketlerde kullanılmıştır. Öyle olmuş ki sanki insanları aldatmak için, aldatmak için kullanılıyor. Birinin diğerine borcu var. Alacaklı kişi alacağını isterken diğeri inşallah ile mukabele eder. Aslında vermemek istiyordur. Onu atlatmak istiyordur ama inşallah ödeyeceğim diyor. Yarın bir gün veya falan gün. Ama Allah da bilir ya, kendisi ödemek istemiyor. Veyahut da yapmak istemiyor. Bakıyorsunuz inşallah dillerinden düşmüyor. Öyle aldatılıyor ki insanlar, öyle bir duruma geliyor ki birisi inşallah dediği vakit muhatabı, eğer ki inşallah'ın şuurunda ve idrakinde değilse, bırak kardeşim bu işler inşallah'la maşallah'la olmaz. Allah muhafaza, elfaz-ı küfrün ta kendisi. Elbette ki bütün işler inşallah ve maşallah ile olur. Mutlak böyledir. O kişi bilmeden bu mübarek kavramları dünya menfaati için, insanları aldatmak için, sömürmek için kullananların derdinden dolayı, zulmünden dolayı, onların yanlış kullanmasından dolayı kişinin kendisi de bu konuda şuurlu değilse, bunu idrak edemiyorsa, bilgisiz ise, zannediyor ki insanlar onu aldatmak için bunu kullanıyorlar. Gerçekten de kavramı yerinde kullanan kişi için bile bu şekilde bir cevapla karşılık veriyoruz. Bu işler inşallahla maşallahla olmaz. Sen ne söyleyeceksen onu söyle. bu hale getirildi maalesef İslam'dan uzaklaştırılan toplum. Dolayısıyla önlemlerimiz helal olmak kaydıyla, meşru yani şeriata uymak kaydıyla önlem alınabilir. Önlemlerimiz öyle olmalıdır. Bunlar da Allah'ın kaderindendir. Yani bunların da kullanılması kaderin dışında değildir. Dolayısıyla biz tedavi olabiliriz. Bu tefekküre aykırı değil. Biz ayrıca çokça dua ederek Rabbimize sığınırız. Şifanın kaynağı odur. Şifayı yaratan odur. Sıhhat ve afiyet verecek odur. Onunla irtibatımızı, rabıtamızı sağlamlaştırırız. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ile ve aynı zamanda savaşta, barışta her halde önlemimizi almamız gerekti. Bu da Allah'ın kaderindendir. Acaba rukiye yapabilir miyiz? Yani okuma ile, ama Allah'ın ayetlerini iman ederek, Allah'tan şifa dileyerek, Allah'a şirk koşmamak üzere bir muvahhid olarak Kur'an ayetlerini okuduğumuzda inşallah bizim için şifa olur. Aynı zamanda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalıklar için beyan ettiği dualarını, yani mesnun olan duaları okumakla da tedavi oluruz. Bu ruhi tedavidir. Ruhi tedavi bedeni de tedavi eder. Kişi ruhen, şimdiki ifadeyle moralmen sağlam olursa inşallah o bedene de sirayet eder. Zaten dikkat edecek olursanız insanlar hastalığı yendi diye bir tabir kullanırlar. Bu birinci derecede elbette ki Allah'ın şifa vermesiyle, sıhhat afiyette kılmasıyla, kişinin ruhen direnç göstermesiyle gerçekleşir. Eğer ruh yapısı sağlamsa, moral yapısı sağlamsa, hastalıktan inşallahü rahman iyileşeceğine itibar ediyorsa, Rabbine tevekkül edip bütünüyle kendini ona teslim etmiş ise, bunun hastalıktan iyileşebilme durumu yüksektir. Tabi her şeyden önce Rabbimizin şifa vermesiyledir. Rabbimizin şifa vermesiyle bizim yine onun bize beyanı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize beyanı üzere biz önlemlerimizi alıyoruz. Sebeplere tevessül ediyoruz. Ama kesinlikle tevessül ettiğimiz sebeplerden şifa ummuyoruz. Sadece bu Allah'ın bize şifa vermesi için bir vesile olur inşallah kaydıyla biz tevessülü gündeme getiriyoruz. Şifanın kaynağı, şifayı verecek, sıhhat ve afiyeti yaratacak Allah Azze ve Celle'dir. Sahabe döneminde şöyle bir olay gündeme gelmiş ki o bizler için bu konuda bir delildir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup insan Arap kabilelerinden bir oba halkının üzerine vardılar. O oba halkı gelen sahabi grubuna yemek vermediler. Onlar böyle konuk edilmemiş halde bulundukları sırada birden o oba halkının seyyidi zehirli bir hayvan tarafından sokuldu. Bunun üzerine oradaki sahabiler, sizin beraberinizde bir sahabilere geliyorlar, sizin beraberinizde bir deva yahut rukiye tedavisi yapan kimse var mı dediler. Sahabiler de onlara, sizler bizi konuk edip yemek yedirmediniz, biz de sizler bizim için bir ücret tayin etmedikçe size rukiye yapmayız dediler. Sizler bizi konuk edip yemek yedirmediniz, Biz de sizler bizim için bir ücret tayin etmedikçe size rukiye yapmayız dediler. Bunun akabinde kabile halkı sahabiler için ücret olarak bir bölük koyun sürüsü ayırdılar. Bundan sonra bir sahabi Ümmül Kur'an yani Fatiha okumaya başladı. Tükürüğünü topluyor ve o hasta adamın üzerine tükürüyordu. Üfleyerek püskürtüyordu. Netice o zat iyileşti. O kabile halka da koyun sürüsünü getirip teslim ettiler. Sahabiler okuyan sahabiye, biz bu sürü parçasını Resulullah'a sormadıkça almayız dediler. Nihayet bunu Resulullah aleyhissalatü vesselam anlatıp sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve sana bu sürenin bir rukiye olduğunu bildiren nedir? Bu sürü parçasını alın, bana da bir pay ayırın buyurdu. Malum olduğu üzere kabile halkı Müslüman değildi. Yani müşrik idiler. Yani harbi idiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam da harbilerden, müşriklerden savaşılmadan alınmış olana fey diyoruz. Feyden aleyhissalatü vesselamın da bir payı var. Onun için rukiye yapıldı, savaşılmadı ve bir fey elde edildi. Aleyhissalatü vesselamın da bunda payı var, beşte birinin beşte biri. Benim de payımı ayırın. Hadisimiz Sahih Bukhari Kitab-ı Tıbbab 33 Hadis 51. Aynı hadisimiz Sahih Müslim Kitab-ı Selam'ında, Sünen Ebu Davud, Sünen-i Tirmizi, Sünen İbn-i Mace, İmam Nesai'nin hadisler ışığında Günlük Hayat diye tercüme edilen Amelul Yevmi ve Leyle isimli eserinde yer almıştır. Ayrıca Fatiha'nın, yani Fatiha suresinin diğer bir ismi de Şafiye'dir. Şifa olucu. Demek ki sahabi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın kendilerini kabulüyle, yani almış oldukları ücreti kabul gündeme getirdiler ve dolayısıyla bu bizim için bir delil oldu. Fatiha okuyarak rukiye yapılır. Aleyhissalatü vesselamın bize beyan ettiği Ayetül Kürsi okuyarak rukiye yapılır. İhlas, Felak ve Nas surelerinin okunması ard arda okunduktan sonra bunun 3 defa tekrar edilmesi rukiye olarak, koruma olarak müminlere Resulullah tarafından tavsiye olunmuştur. Okurken inanılarak okunması, kendisine okunan kişi inanarak bunu kabullenmesi gerekli. Yani haydi bir de bunu yapalım meselesi değil, bizzat bu Allah'ın kelamıdır, bu inşallah bizim için şifa olur, bu düşünceyle, bu inançla, bu imanla okunması elbette ki tavsiye olunmuştur. İnşallah bizler için şifa olur. Tabi Fatiha'yı okuyamadık da bunu yazıp boynumuza asabilir miyiz? Fatiha'ya karşı inanılarak, iman edilerek okunması istenir. Eğer ki bir kişinin dili dönmüyorsa, buna imkanı yoksa, okuyamıyorsa gibi bir mesele gündeme geldiğinde buna cevaz verenler olmuştur. Ama bildiğimiz odur ki İslam'da muskacılık yok. Geç son zamanlarda artık yazmıyorlar. Yazılı bir metin buluyorlar, fotokopiyle çoğaltıyorlar ve böylelikle bir geçim kaynağı sağlıyorlar kendilerine. Elbette ki böyle değil. Kişi ya kendisi okuyacak, tabi önce iman etmiş olduğu halde, akidesi sağlam, tağutu ret etmiş, yani Allah'tan başka hüküm koyucuların hiçbir tanesini kabul etmemiş, bu gerek insan olsun, fert insan olsun, gerek bir topluluk, bir meclis insan olsun, gerekse insanın dışında olan nesneler olsun, her kim ki Allah'ın hükümlerini bir tarafa bırakır, ona mukabil olmak üzere Allah'ın kullarına egemen olsun düşüncesiyle hüküm koyacak olursa ve hükmünü de icra ettirecek olursa, birileri Allah'ın hükmünün yerine hayatı onun hükmüne veya onların hükmüne göre tanzim edecek olurlarsa, işte o merci, o kişi, o topluluk, o grup, o meclis Kur'an ifadeyle tağut olmuş olur. Allah'a tuğyan etmiş olur. Baş kaldırmış olur. Böyle bir mercinin reddi olmadan iman gerçekleşmez. La ilahe cümlesi veya kelimesi böyle bir anlayışı red etmektir. Böyle bir düzenlemeyi red etmektir. Yani Allah'tan başka hüküm koyucularının hepsini la diye inkar etmek, red etmek, kabul etmemektir. Ondan sonra Allah'a iman gerçekleşir. Dikkat ederseniz kelime-i tevhid de la ilahe, yani bütün hüküm koyucu Allah'tan başka ilahları red, illallah deyip Allah'a imanı gerçekleştirmek ile bir bütünlük sağlanır. Allah'tan başka hüküm koyucuları kabul ettikten sonra o kişinin Kur'an ile ilişkisi kalmaz. Belki de zahirde kendisini Müslümanlardan, müminlerden, muvahhidlerden kabul eder. Belki zahirde birçok salih amelleri işleyebilir. Ama şirk ile salih amel asla kabul olucu değildir. Salih amelin kabul edilebilmesi için Rabbimiz tarafından önce şirkin her türlüsünden temizlenmek gerek. İşte böyle bir temizlikle, böyle bir takvayla, böyle bir iman ile Rabbimize yöneldiğimiz vakit Kur'an bizim için hem maddi hem manevi şifadır. O hem dünyadaki hayatımızı tanzim eder, sıhhat ve afiyet üzere bizim için şifa olur, hem de gerek ruhi gerek bedeni rahatsızlıklarımızın giderilmesinde inşallah bizim için şifadır. Bundan dolayı sahabe-i kiram Ümmül Kitab olarak isimlendirilen Fatiha'yı okuyorlar. Resulullah Sellem de sen Fatiha'nın ruki olduğunu nasıl bildin diye, elbette ki Allah da onun kalbine, o müminin gönlüne onun şifa olduğuna dair bir haberi ilham etmişti. Aleyhissalatü vesselam, sizi bu aldıklarınızda benim de bir payım var, benim payımı da ayırın diye buyurmuşlardı. Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhum anlatıyor. Bizden bir adamı akrep soktu. Biz Resulullah aleyhissalatü vesselam ile birlikte oturuyorduk. Bunun üzerine bir adam, ya Resulullah, rukiye yapayım mı diye sordu. Resulullah, sizden bir kim din kardeşine fayda verebilirse bunu yapsın buyurdu. Hadisimiz Sahih Müslim Kitab-ı Selam Bab 21 Hadis 61'de kayıtlıdır. Sizden her kim din kardeşine fayda verebilirse bunu yapsın. Tabi bu sadece rahatsızlıklardan, hastalıklardan dolayı değildir. Her türlü ihtiyaç için. Her türlü ihtiyaç dediğimiz vakit meşru çerçevede her türlü ihtiyaç. Meşru olmayan ihtiyaç değildir. Yani Allah'ın dinine

Takva üzere yardımlaşın. Maide suresinde iyilik ve takva üzere yardımlaşın. Demek ki yardımlaşacağımız kişiye bakacağız. Onun ihtiyacına bakacağız. Gerçekten ihtiyacın iyilik ve takva mıdır? Veya iyilik ve takvanın kapsamış olduğu bir ihtiyaç türü müdür? Böyle olursa yardımlaşacağız. Böyle olmazsa zaten Rabbimiz Azze ve Celle aynı ayette beyan ediyor. Düşmanlık ve kötülük yapmak üzere asla yardımlaşmayın. Müminlerin birbirlerine yardımlaşması ancak iyilik ve takva üzere olması lazım. Eğer ki bir kötülükse, eğer ki bir düşmanlıksa, eğer ki Allah'ın dinine uymayan bir hadise ise orada yardım söz konusu değildir. Müslüman diğer Müslüman kardeşine yardım etmelidir. Hatta mazlum da olsa, zalim de olsa yardımcı olmalıdır. Hadiste Resulullah Sellem öyle buyuruyor. Kardeşiniz mazlum da olsa, zalim de olsa ona yardım edin. Ya Resulullah, biz mazluma yardım etmeyi biliyoruz. Ama zalime nasıl yardımcı olalım? Onun zulmünü engellemek ile yardımcı olun. Dikkat edin. Aleyhissalatü vesselam zulmünü engellemekle yardımcı olun diye buyururken, yaşadığımız çağda, içinde bulunduğumuz toplumda birileri Müslüman diye kabul etmiş olduklarının zulmünü arttırmak için yardımcı oluyorlar. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle Maide suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir buyurmaktadır. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalim olanların ta kendileridir. Ve yine Rabbimiz Hud suresinin 113. ayet-i kerimesinde zulmedenlere meyletmeyin yoksa size ateş dokunur buyurur. Şimdi dikkat edin. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler el an, ha gelecekte niyeti Allah'ın indirdikleriyle hükmetmekmiş ama o güne kadar, o meçhul olan zamana kadar Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyecek. Tağutun hükümleriyle hükmedecek. Bu bir zulümdür. Müslüman böyle bir zulme kalkışmış olan diğer Müslümana onun zulmünde yardımcı olmayacak. Aksine Resulullah Sellem buyurduğu üzere onu o zulümden alıkoymak için yardımcı olacak. Ama dikkat ederseniz içinde bulunduğumuz toplumdaki anlayış böyle değil. Zalim olsun ama bizim olsun, bizden olsun. Fasık da olsa, zalim de olsa yeter ki bizden olsun. Aman ha diğerlerinden olmasın, diğerlerin zalimi olmasın. Bizim zalim diğerlerin zalimlerinden iyidir. Zalimi zalimden iyi gören bir anlayış kesinlikle İslami bir anlayış değildir. Mümin ve muvahhid bir şahsiyet asla bu anlayışı benimseyemez. Zalimi zalimden iyi görme anlayışı. Zalimi zalimden ehven görme anlayışı. Kaldı ki zalim de demiyorlar. Kur'an diyor, yani Allah diyor Azze ve Celle, Resulullah Sellem diyor ama kendisini Müslüman kabul edenler değil mi ki bizdendir, zalim olduğunu bile söylemiyorlar. Halbuki Rabbim buyuruyor, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalim olanların ta kendileridir. İyi ama bu ileriden niyeti var ki hükmedecek. O ileriden niyeti var ki denilen meçhul güne gelene kadar Allahu alem bir sevap. O da ne zaman gelecek asla belli değil. O zamana kadar Allah'ın indirdikleriyle değil de küfür ve şirk ile hükmedecek. Zalim olacak. O zalime de birileri
aman ha bizden olmayan diğer zalim gelmesin diye

0: bu zalimi alabildiğine destekleyecekler. Mutlaka bu mesele İslam'ın dışındadır. İslam'la kesinlikle ilgisi yoktur. Ve Rabbimiz takva ve iyilik üzere yardımlar. Bunda ne takva var ne iyilik var. Aksine kötülük var. Şöyle bir benzetme yapacak olursak, tam örtüşmeyecektir vereceğimiz örnek. Fakat ola ki yakın bir anlayışı gündeme getirir. Mahallede bir meyhane var veya bir meyhane açılacak. O meyhaneye iki kişi taliptir veya iki şirket taliptir. Şirketin bir tanesi sarhoşlardan oluşmuş. Diğer şirket de eli abdestli olanlardan oluşmuş. Madem ki mahallede bir meyhane açılacak, o halde hiç olmazsa eli abdestliler olsun. Acaba hangi iman sahibi, hangi namazında, niyazında olan, yani mümin, musalli ve musavmi olan, aklı başında, İslam şuuruyla şuurlanmış, kitap ve sünneti kabul etmiş, Allah ve Resulüne itaat eden hangi Müslüman, hangi mümin ya meyhaneci olacaksa o da bizden olsun. Onun için eli abdestli olan şirkete veya kişiye, kişilere para yardımı, moral yardımı, güç kuvvet yardımı, dua yardımı yapabilir. Hangi Müslümanım diyen de bu beklenir. Mümkün değil. Ya hiç olmazsa eli abdestler işlesin meyhaneyi veyahut da kumarhaneyi ya da faizhaneyi ilahir. Allah'ın haram kıldığı şeyler. Ha buna yanaşmazlar. Ama bunların bütününe hükmedecek. Bunların bütününün bizzat onların gündeme getirdiği hükümlerle işletmeye açılacaklara can feda ederler. Böyle acayip, garayip ve bütün değerlerin, anlayışların, idraklerin amuda kaldırılmış olduğu bir ülkenin yaşayanları, sakinleri tekrar tekrar düşünmelidirler. Sizden her kim din kardeşine fayda verebilirse bunu yapsın. Ama bu fayda verme hadisesi onun haramları işlemesinde, onun zulüm yapmasında, onun fısk fücur yapmasından dolayı bir yardım söz konusu değil. Aksine onu o zulümden, o fısktan, o fücurdan alıkoymaya gayret etmesi lazım. Ki gerçeği de budur. Sizin bir Müslüman kardeşiniz olsa ve bunun bir de kötü huyu olsa, o huy ki kumar oynuyor ve bununla beraber içki içiyor, sizden gelip yardım talebinde bulunuyor, ya borç istiyor ya da sadaka istiyor. Siz biliyorsunuz ki gerçekten sizden almış olduğu parayla bu gece kumar oynayacak ve içki içecek. Ya ne yapayım kardeşim, vermesem adam hırsızlık yapacak. Hiç olmazsa ben vereyim de bir başkasının malına ziyan yapmasın diye devamlı olarak bu günahları işleyene yardımcı olma. Bu ona yardım değil, aksine bu ona büyük bir zulümdür. Ona yardım edeceksen kendisini bu haram olan şeylerden alıkoymaya çalış. Ona yardım edeceksen elinden tut ve kendisini helal olan bir iş ile iştigal etmesinden dolayı yardımcı ol. Ona bir helal iş bul ya da helal bir iş yapması için yardımcı ol. Ne yapayım? Daha ağır bir zarar vermesin diye küçük zarardan kurtulalım. Halbuki yapılacak o kadar çok şeyler var ki, yapılacak o kadar güzel şeyler var ki, buna yanaşmıyor kişiler. İyilik üzere yardım etmeye yanaşmıyor veya hep beraber bir araya gelip Allah'ın ipine sımsıkı sarılmayı gündeme getirmiyor. O ehven-i şer ile uğraşıyor. Ehvenle değil, ehven-i şer ile uğraşıyor. Şerrin iyisi diyor. Kötülüğün iyisi diyor. Halbuki mümin iyiye, iyinin iyisine talip olması lazım. Kötünün iyisine değil. Yapamıyoruz, edemiyoruz gibi kaçamak sözler kesinlikle kişiyi mesuliyetten kurtarmaz. Halbuki yapamıyoruz, edemiyoruz diyenler gerçekten de iman, tevhid üzere, kitap ve sünnet üzere bir araya gelecek olurlarsa Allah Azze ve Celle onlara yapamıyoruz, edemiyoruz dedikleri iyilikten yana olan birçok şeylerin yapabileceklerinin imkanını var eder. Ama onlar iyiliğe talip değiller. Onlar takvaya, birre talip değiller ki Allah Azze ve Celle kendilerine bu imkanları yaratmış olsun. Onlar kötüye taliptirler. Onlar zalimleri birbirlerinden ayırmaya, bizim zalim onların zalimleri, bizim fasık onların fasıkları meselesini gündeme getiriyor ve kendi zalimini kendinden olmayan diğer zalime tercih ediyor ve zulmünde de ona alabildiğine yardımcı oluyor. Ha ileride bu zulümden vazgeçecekmiş gibi bir niyet kesinlikle onun o zulmünü, o kötülüğünü hayra tebdil etmez. Ve meçhul üzere de hiçbir anlaşma caiz değildir. Meçhul üzere. Havadaki kuş ve denizdeki balık kafese konulmadıkça, oltayla tutulup veya başka araçlara tutulup kovaya konulmadıkça satılması mümkün değildir. Karadeniz'deki bütün balıklar bana aittir, satıyorum. Veya gökte uçan bütün kuşlar her türlüsüyle bana aittir, satıyorum, alan yok mu gibi bir anlaşma söz konusu olamaz. Bu tamamen fasit, tamamen batıl bir anlaşmadır. Meçhul üzere yapılacak anlaşmalar. Bundan dolayı ileride helal işleyecek, helal şeyler gündeme getirecek diye bugünden helal, haram olan şeyleri işleyemez veya yiyemez. İleride helal kılınmış bir muvahhid mümin tarafından besmele ile kesilen, hatta kıbleye çevrilmiş besmele ile kesilen bir kuzu eti yiyeceğim ama o kuzu etine ulaşıncaya kadar şimdilik domuz etine devam. Elbette ki bu batıl bir anlayıştır. Bu fasit bir anlayıştır. İleride zemzem içeceğim diye bugün rakıya veya şaraba devam eden kişinin durumu gibi. Günahları bu şekilde örnek olarak verebiliriz. Bundan dolayı Müslümanlar din kardeşlerine, ki müminler kardeştir, yani gerçekten iman edenler kardeştir, hak üzere helal olmak kaydıyla takvada ve iyilikte mutlaka yardımlaşmalıdırlar. Sizden her kim din kardeşine fayda verebilirse bunu yapsın Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurması. Tabi konu bizi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinden dolayı bazı şeyleri de ifade etmeye götürdü. Mughire İbni Şube radıyallahu teala anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın oğlu İbrahim öldüğü gün güneş tutuldu. İnsanlar güneş İbrahim'in ölümü için tutuldu dediler. Batıl bir anlayış. Yanlış bir anlayış. Akide konusunda, tevhid konusunda elbette ki hatalı bir anlayış. Sahabi eğer bunun yanlış olduğunu, hatalı olduğunu bilseydi yapar mıydı? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onları uyarıyor. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Şüphesiz güneş ile ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar hiç kimsenin ölümü ve de hayatı için tutulmazlar. Sizler bunları tutulmuş gördüğünüz zaman hemen Allah'a dua ediniz ve açılıp parlayıncaya kadar namaz kılınız buyurdu. Sahih Bukhari Kitab-ı Kusuf Bab 15 Hadis 19. Sahih Müslim Kitab-ı Kusuf Bab 3 Hadis 10. Maalesef gerek edebiyatta olsun ki şiirlerle gündeme gelmiş olan ifadeler, gerekse diğer kitaplarda buna dair bazı kayıtlar gözümüze çarpıyor. İşte toplum içinde büyük diye ifade edilen bu dini önderlerden olabilir, siyasi önderlerden olabilir, devlet adamı olabilir, kabile reisi olabilir. Onların ölümü günü veya gecesi ay ya da güneş tutulmuş olabilir. Ölümü o güne denk gelmiş olabilir. İnsanlara dikkat ediyoruz. Hatta İslam toplumunun içinde bile cahiliye adetleri yayıldığı dönemlerde, bidat ve hurafelerin ortaya çıktığı zamanlarda bunlar gündeme gelmiştir. Hemen bakıyorsunuz ki bir rubai ile, yani bir dörtlük ile ya da bir beyit ile ya da bir mersiye ile şiirleşmiş ve şiirlerinde ya da ifadelerinde bunu gündeme getiriyorlar. İşte onun ölümünden dolayı ay bile yas tuttu, karalara büründü. Veyahut da güneş bile yas tuttu, karalara büründü gibi. Kesinlikle bunlar batıl, kesinlikle bunlar yanlıştır, hurafedir. Şüphesiz güneş ile ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar hiç kimsenin ölümünde, ölümü ve hayatında kesinlikle tutulmazlar. Ölümü için ve de hayatı için tutulmazlar. Sizler bunları gördüğünüz vakit Allah'a çokça yalvarın, duada bulunun ve onlar açılıncaya kadar da namaz kılın. Tabi ben Müslümanım diyenler ay tutulmasında, güneş tutulmasında namaz kılacaklarına, dua edeceklerine, husuf namazı kılacaklarına ellerine çeşitli aletler alır ve nasıl tutulmuş olduğunu seyretmeye çalışırlar. Ya da cahiliye adetlerinin çokça bulunduğu yerlerden davul çalarak, havaya silah sıkarak ya da tenekelere vurarak güya melekler ayı ve güneşi tutuyorlarmış, karartıyorlarmış, ya da cinler ya da şeytanlar, işte onları ürkütmek için teneke çalıyorlar, davul çalıyorlar ya da kurşun sıkıyorlar. Yeni bir cahiliye, korkunç bir karanlık eçeliğe gündeme geliveriyor. Elbette ki bunların bütünü batıl, bütünü yanlıştır. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

dualarını biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu an şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol, umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: çalışmalı.
1: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
2: Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir.
3: Özel efendim. 103.2.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
7: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
8: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Allah dilediğine tevbeyi nasip eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başka sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi zannediyorsunuz? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim koruyucumuzdur. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

0: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
1: Vitir namazı. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz Allahu Teala Celle Celaluhu size bir namaz ziyade etti. Dikkat ediniz ki o namaz vitir namazıdır. Öyleyse onu, vitri yatsı ile fecrin tulu arasında eda ediniz. Hadisi şerifini esas alarak bu vücub için kati bir emirdir. Bu sebeple eda edilemezse kazası da vacip olur. Bu icma ile sabittir. Onu inkar edenin tekfir edilmemesi, vücubunun sünnet ile sabit olmasındandır hükmünü beyan buyurmuştur. Molla Hüsrev, vitir namazı farz-ı amelidir. Farz-ı itikadi değildir. Zahiriye'de, vitir namazı amel açısından farz hükmündedir. İlim noktasından ise değildir denmiştir. Ulema vaciptir diye zikretmişlerdir. İmam-ı Yusuf rahmetullahi aleyh ve İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh indinde ise sünnet-i müekkeddir buyurmaktadır. Hanefi fukahası rivayetlerin arasını bulmak için vitir namazı amel noktasından farz, itikad açısından vacip, subutu yönünden ise sünnettir tarifini esas almıştır. Bilindiği gibi vitir namazının subutu Kur'an-ı Kerim ile değil, sünnet iledir. İbn-i Abidin, subuten sünnet ifadesini izah ederken, vitrin subutu Kur'an ile değil, sünnet yoluyladır. Bu sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifidir. Vitir haktır, vitir namazını kılmayan benden değildir. Bunu 3 defa tekrarladı. Bu hadise Ebu Davud ile hakim rivayet etmiş, hakim onu sahihlemiştir. Vitrin bir delili de sabahlamadan vitri kılın hadisindir. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Emir vücub ifade eder. Meselenin tamamı münye şerhindedir. Hükmünü zikretmektedir. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilmiştir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 3 rekat vitir namazı kılardı. Ayrıca Hazreti Übey radıyallahu anh ve sahabe-i kiramdan bir topluluk rivayet etmiştir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vitri 3 rekat kılar. İkinci rekatta selam vermezdi, ancak 3 rekatın sonunda selam verirdi. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh, İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh ve İmam-ı Ahmet rahmetullahi aleyh vitir namazının sünnet-i müekkede olduğunda müttefiktirler. Dolayısıyla bu mezheplere göre vitir namazı vacip değildir. Ancak çok kuvvetli bir sünnettir. İmam-ı Malik rahmetullahi aleyhe göre iki selamla eda edilir. Bunu zikretmemizin sebebi şudur. Son yıllarda mezhepler arasında telfik yapmaya çalışan bazı zümreler türemiştir. Bilhassa cuma namazının edası konusunda sadece Hanefi mezhebinin ulul emrin izninin şart koştuğunu, diğer üç mezhebin şart koşmadığını iddia ederek güya haklı çıkma arzusunda olan bazı tipler zuhur etmiştir. Üç mezhebe göre de vitir namazı sünnettir ve üç rekat değildir. Ayrıca Şafii fukahasına göre vitir namazında Ramazan ayının son yarısı hariç kunut dualarını okumak şer'an caiz değildir. Şimdi bu kaviller arasında nasıl bir telfik-i macunu hazırlayacaklar? Zira müştehitlerin hepsi bu iştihatlarında sünnetten bir delile dayanmışlardır. Niyetleri de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme itaattir. Sünnetin kat'i delil olduğu hususunda tek bir ihtilaf yoktur. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh Er-Risale isimli usul kitabında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği sabit olan bir hadis-i şerife muhalefet gibi bir meseleden Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun bizi muahaze etmeyeceğini umuyorum. Zira hiç kimsenin böyle bir ayrılığa veya muhalefete kasti olarak niyeti yoktur. Ancak şu kadarını söyleyebiliriz ki sünnet hakkında kazayan bir cehalete düşer veya sırf o sünneti bilemediği için aykırı bir görüş, içtihat söyleyebilir. Bu hiçbir zaman sünnete muhalefet manasına gelmez hükmünü beyan ediyor. Meselenin keyfiyeti de budur. Amelde Hanefi mezhebini taklit eden bir mümin, vitir namazının amelen farz olduğuna ve kunut dualarının okunmasının gerekliliğine inanır. Şafii mezhebini taklit eden bir mümin ise, vitir namazının sünnet-i müekkede olduğunu ve kunut dualarının okunmaması gerektiğini esas alır. Bu iki hükmü kim ve hangi selahiyetle birleştirebilir? Hanefi fukahası vitir namazı 3 rekattır ve her rekatında Fatiha suresi ile Zamm-ı sure okunur. Zira Allahu Teala Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'den kolayınıza geleni okuyunuz kavli vardır. Üçüncü rekatta kunut okumayı murad ettiği an tekbir getirir. Zira hal değişmiştir. Tekbirle birlikte ellerini kaldırır ve yeniden bağladıktan sonra kunut dualarını okur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazda eller kaldırılmaz ancak yedi yerde kaldırılır buyurmuş ve bu yedi yer arasında kunutu da zikretmiştir. Bizim indimizde kunut duası sadece ve sadece vitir namazında okunur. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh ise sabah namazı hususunda bizimle muhalefet halindedir. Zira Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında bir ay kunutu okudu, sonra kunutu okumaktan vazgeçti. Eğer kendisine iktida olunan kimse, yani imam kunutu okursa, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ve İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyhe göre arkasındaki kimse sükut eder. Çünkü o mensuhtur ve o hususta iktida yoktur. İmam-ı Yusuf rahmetullahi aleyh ise imama tabi olur ve kunutu okur. Çünkü bu iştihada müsait bir konudur. Fetavai Hindiye'de şayet imam sabah namazında kunut duasını okursa arkasındakiler susarlar ve ayakta beklerler. Sahih olan budur. Nihayede de böyledir, hükmü kayıtlıdır. Alaaddin el-Haskafi sabah namazının kunutunu okumaz, zira nesedilmiştir. Sabah namazında en makul kavle göre ellerini salarak ayakta durur ve susar buyurmaktadır. İbn Abidin bu metni şerh ederken şunları kaydeder. Sabah namazının kunutu nesedilmiştir. Binaenaleyh cenaze namazında imamın 5 tekbir alması gibi olur. İmam 5 tekbir alsa cemaat 5. de ona tabi olmaz. Bahır sabah namazında Şafii imam kunut yapınca Hanefi olan cemaat ellerini salarak susar. Bahsin devamında başka rivayetlerinde bulunduğunu kaydettikten sonra en münasibinin elleri salarak susması olduğunu zikretmiştir. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen şüphesiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında dünyadan ayrılıncaya kadar kunutu okurdu hadisine tabi olmuştur. Vitir namazında kunut duası okumanın ise ancak Ramazan ayının son yarısında caiz olduğunu, diğer vakitlerde caiz olmadığını esas almıştır. Hanefi fukahası Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisin Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisle nes olduğuna kaildir. Ayrıca vitir namazında musalli senenin bütün günlerinde kunut okur hükmünde müttefiktir. Malum olduğu üzere Hanefi fukahası fakih olan ravilerden gelen hadis-i şeriflerin amele konu olduğunu usul olarak benimsemişlerdir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın Hazreti Enes radıyallahu anh'ten daha fakih olduğu gerekçesiyle nasih mensuh üzerinde durmuşlardır. Ancak son tahlilde hem Hanefi fukahası hem de Şafii fukahası sünnetten bir delile dayanmışlardır. Vitir namazını eda eden ve amelde Hanefi mezhebini taklit eden müminler kunut olarak şu duayı okurlar. Allahümme inna nesta'unike ve nestağfiruke ve nestehdike ve nu'minu bike ve netubu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nesni aleyke el hayra kullahu neşkuruke ve la nekfuruke ve nehlehu ve netruku men yefçuruk. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu narcu rahmeteke ve nahşa azabek. اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقِ Kunut duasını güzelce ezberleyemeyen kimse 3 defa Allahümme اغْفِرْلِ diyebilir veya Allahümme رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateş azabından koru duasını okur. Miracu dirayede ve muhitte de böyledir. Kunut sahih olan rivayete göre vaciptir. İmam olsun, cemaat olsun vitir namazını eda etmekte olan kimseler kunutu gizli okurlar. Muhtar olan kavil budur. Şu incelik de bilinmelidir ki kunut vaciptir ancak herhangi bir duanın okunması mecburi değildir. Bir önceki maddede beyan ettiğimiz dua sünnettir. Vitir namazını eda eden kimse kunutta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salat okunmaz. Bu Hanefi fukahasının ihtiyar ettiği kavildir. Zahiriyede de böyledir. Ayrıca vitirden başka hiçbir namazda kunut yoktur. Vitir namazı ile ilgili diğer meseleler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin gecenin sonunda uyanamamaktan korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın, gecenin sonunda uyanabileceğini ümit eden kimse ise vitir namazını o zaman kılsın buyurduğu bilinmektedir. Vitir namazı yatsı namazına tabi olan bir ibadet değildir. Eğer yatsı namazına tabi olan bir ibadet olsaydı gecenin sonuna bırakılmasının mekruh olması gerekirdi. Halbuki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gecenin sonuna tehir edilebileceğini beyan buyurmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin geceleyin özürsüz olarak hayvan üzerinde nafile namaz kıldığı, vitir namazını eda ederken hayvan üzerinden inerek yerde eda ettiğini esas alan Hanefi fukahası, hiçbir özür yokken vitir namazının hayvan üzerinde ve ayakta durmaya gücü yettiği halde oturarak kılınması caiz olmaz hükmünde ittifak etmiştir. Vitir namazı amelen farz olduğu için vaktinde eda edemeyen mükellef kaza eder. Kaza ederken de kunutu okur. Zahir olan rivayet budur. İbn Abidin, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim vitir namazını kılmadan uyur veya unutursa hatırladığı zaman onu kılsın buyurmuştur. Nitekim Muhit'ten naklen Bahır'da da böyle denilmiştir. Fetih ve nehir sahipleri bunu müşkil saymış ve kazanın vacip olması, edanın vacip olmasından ileri gelir demişlerdir. Bahır sahibi buna Muhit'ten naklettiği hadise cevap vermiştir. Ben derim ki, bu cevabın söz götürdüğü aşikardır. Zira hadisin kazanın vacip olmasına delaleti eşkali kuvvetlendirir. Ancak şöyle cevap verilebilir. İmameyne göre vitrin sünnet olduğuna delil sabit olunca onunla amel etmişler. Kazası lazım geldiğine delil sabit olunca nasla tabi olarak onunla da amel etmişlerdir. Velev ki kıyasa muhalif olsun hükmünü zikretmektedir. Sahih olan kavle göre müminlerin başına büyük bir musibet geldiği zaman imam aşikâr okunan namazlarda sabah, akşam ve yatsında kunutu okur. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh ve İmam-ı Sevri rahmetullahi aleyhin kavli de budur. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh musibet anında bütün namazlarda kunutun okunacağına kail olmuştur. Nafile namazlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin namazınızı benim kıldığım gibi benden gördüğünüz gibi kılınız buyurduğu bilinmektedir. Hanefi fukahası mükellef üzerine farz ve vacip olan namazların dışında kalan bütün namazları nafile namazlar olarak nitelendirmiştir. Dolayısıyla nafile olan namazlar içerisine sünnet-i müekkede, sünnet-i gayri müekkede, mendup ve müstahap olan namazlar dahildir. Nafilenin kelime manası ziyade demektir. Şer'i ıstılahta ise lehimize olarak meşru kılınmış ziyade namazlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir kimse gündüz ve gecede 12 rekat namaza devam ederse Allah-u Teala Celle Celaluhu onun için cennette bir ev bina eder buyurduğu bilinmektedir. Sabah namazından önce öğle, akşam ve yatsı namazlarından sonra ikişer rekat sünnet namaz vardır. Yine öğle namazından önce, cuma namazından önce ve sonra dörder rekatlık sünnet namaz mevcuttur. Mütunda da böyledir. Dörder rekatlı sünnet namazlar bir selamla kılınır. Bir kimse bu namazları iki selamla eda edecek olursa bu sünnet namazdan sayılmaz. İbn Abidin sünnet-i müekkede sair nafilelerden daha fazla bir tekitle yapılması istenen sünnettir. Onun için de terkiyle günaha girme hususunda vacibe yakındır. Nitekim Bahır'da beyan edilmiştir. Bu sünneti terk eden zem ve tadliyle müstahak olur. Tahrir'de böyle denilmiştir. Yani özrü yokken ısrarla terk eden zem ve delaletle vasıflanmayı hak eder. Sünnet-i müekkedeler bir selamla kılınırlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğleden evvel 4, öğleden sonra 2, akşam namazından sonra 2, yatsıdan sonra 2 ve sabah namazından önce 2 rekat namaz kılarmış. Bu hadisi Müslim, Ebu Davud ve Ahmet bin Hanbel rivayet etmişlerdir buyurmaktadır. Gündüz kılınan nafile namazların bir selamla 4 rekattan fazlası ve gece kılınan nafile namazların 8 rekattan fazlası mekruhtur. Gece ile gündüz eftel olan bir selamla 4'er rekat kılmaktır. İkindiden önce 4, yatsıdan hem önce hem sonra 4'er rekat, akşamdan sonra da 6 rekat namaz kılmak menduptur. Kendisinde de böyledir. Öğle namazının farzından önce, cuma namazının farzından önce ve sonra eda edilen 4 rekatlık sünnet namazların birinci kadesinde salavat duası okunmaz. Ayrıca bu namazları eda eden kimse birinci kadeden yani ilk oturuştan 3. rekata eda için kıyama geçince Sübhaneke'yi okumaz. Çünkü bu namazlar sünnet-i müekkede olduğu için farzlara benzer. Zikredilen bu namazlardan başka 4 rekatlık nafile namazlarda birinci kadede teşehhütten sonra salavat duası okunur. 3. rekatın başında da Sübhaneke'yi gizli kıraat eder. Zira onlarda her iki rekatı müstakil bir namaz sayılır. İbn-i Abidin, sünnetlerin en kuvvetlisi sabah namazının sünnetidir. Çünkü sahihanda Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan şu hadis rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafilelerden sabah namazının iki rekat sünnetine gösterdiği titizliği başka birine göstermezdi. Müslim'de sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve mafihadan daha hayırlıdır hadisi Ebu Davud'da dahi size atlar kovalarsa sabah namazının iki rekat sünnetini bırakmayın hadisi vardır. Bahur, sabah namazının sünnetinden sonra esah olan kavle göre öğlenin dört rekat ilk sünneti gelir buyurmaktadır. Fetevai Hindiye'de sünnet namazların kuvvet derecelerine göre sıralanışı şöyledir. 1. Sabah namazının sünneti 2. Akşam namazının sünneti 3. Öğle namazından sonra kılınan iki rekatlık sünnet 4. Yatsıdan sonra kılınan iki rekat sünnet 5. Öğleden önce kılınan sünnet. Tebiinde de böyledir, hükmü kayıtlıdır. İmam-ı Merginani, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin öğle namazının farzından önce 4 rekat sünneti terk eden kimse şefaatime nail olamaz hadisi şerifini kastederek sabah namazının sünnetinden sonra öğle namazının ilk sünnetinin daha eftal olduğu görüşüne meyletmiştir. Bahsin devamında da evla olan sünnetlerin hiçbirisini terk etmemektir. Zira sünnet namazlar farzın tamamlayıcısı hükmündedir. Ancak farz namazın vaktinin geçmesinden korkulduğu zaman kılınmayabilir buyurmaktadır. Ulemadan sabah namazının ilk sünnetinin vacip hükmünde olduğuna kail olanlar vardır. Nitekim özrü olmayan kimselerin o namazı oturarak kılması caiz görülmemiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sizden biriniz mescide girdiği zaman iki rekatı namaz kılmadan oturmasın hadisi şerefini esas alan Hanefi fukahası tahiyyetül mescid namazının mendup olduğuna kail olmuştur. Ancak mescide girdiği zaman farz namazı eda ederse onun yerine geçer. İbn-i Abid'in bu husustaki rivayetleri zikrettikten sonra her gün için bir tahiyye namazı kafidir. Yani bir özürden dolayı mescide tekrar tekrar girerse bir tahiyye kafi gelir. Mutlak söylenmesine bakılırsa mescide giren kimse tahiyyeyi ilk girişte kılmakla son girişte kılmak arasında muhayyerdir. Bize göre oturmakla tahiyye namazı sakıt olmaz. Çünkü ulema, hakim hakkında şunları söylemiştir. Hakim hüküm vermek için mescide girdiğinde dilerse o anda, dilerse çıkacağı vakit tahiyye namazı kılar. Zira maksat hasıl olur. Nitekim gayede beyan olunmuştur. Sahihanda rivayet edilen biriniz mescide girerse iki rekat namaz kılmadan oturmasın hadisine gelince bu hadis evla olanı beyan etmektedir. Çünkü İbn-i Hibban'ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ebu Zer, şüphesiz mescidin bir tahiyyesi vardır. Onun tahiyyesi iki rekat namazdır. Kalk da onları kılıver buyurmuştur. Meselenin tamamı hilyededir. Şarihin bahsettiği ziyanın ibaresi şöyledir. Bazıları demişlerdir ki bir kimse mescide girer de hades, meşguliyet veya benzeri bir sebeple tahiyyeyi mescid namazını kılamazsa Subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallahu allahu ekber demesi müstahap olur. Bunu Ebu Talip Mekki Kutul Kulüp adlı eserinde söylemiştir. Biz bunun benzerini Kuhistani'den naklen arz etmiştik buyurmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir kimse abdest alır ve abdestini şartıyla güzel yapar ve iki rekat namaz kılıp kalbi ve veçhiyle tam olarak yönelirse onun için cennet vacip olur hadisi şerefini esas alan Hanefi fukahası abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılmanın mendup olduğunda ittifak etmiştir. kuşluk namazı da mendup olan namazlardandır. İbni Abidin, kuşluk namazının en az 2 rekat kılınacağını, Şeyh İsmail Haik de Gazneviye, Havi, Şıra ve Semerkandiye'den nakletmiştir. Musannafın söylediği tebiğin Miftah ve Dürer sahipleri de benimsemişlerdir. En az 2 rekattır diyenlerin delili, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Hureyre'ye 2 rekat namaz kılmasını tavsiye buyurmasıdır. Nitekim Sahih-i Buhari'de rivayet edilmiştir. Dörttür diyenlerin delili, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar, Allah'ın dilediği kadar da ziyade ederdi hadisidir. Bunu Müslim ve diğer hadis imamları rivayet etmişlerdir. İki hadisin araları bazı muhakkiklerin işaret ettikleri veçiyle, 2 rekat en az mertebesi, 4 rekatta kemal derecesinin en aşağısıdır demek suretiyle bulunur. Kuşluk namazının en çoğu 12 rekattır. Çünkü Tirmizi ile Nesai'nin içinde zayıf bulunan bir senetle rivayet ettikleri bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim kuşluk namazını 12 rekat kılarsa Allah ona cennette altından bir köşk bina eder buyurmuştur. Tekarur etmiş bir kaydedir ki zayıf hadisle faziletler konusunda amel caizdir hükmünü beyan etmektedir. Fetevai Hindiye'de kuşluk namazının azı 2 rekat, çoğu ise 12 rekattır. Vakti ise güneşin yükselmesinden zeval vaktine kadardır hükmü kayıtlıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir kimse ailesine sefere çıkacağı zaman onların yanında kıldığı 2 rekat namazdan daha faziletli bir şey bırakmaz buyurduğu bilinmektedir. Bu hadisi Taberani rivayet etmiştir. Ka'b bin Malik'ten şu hadis rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak gündüzleyin kuşluk zamanında dönerdi. Dönüşte mescidden başlar, orada 2 rekat namaz kılardı, sonra orada otururdu. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Münye şerhi, bundan anlaşılan sefer namazının eve, dönüş namazının mescide mahsus olmasıdır. Sonuç olarak sefere çıkarken ve seferden dönüşte 2 rekat namaz kılmak menduptur. Gece namazı da mendup olan namazlardandır. Bahru'r Raik'te de böyledir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazını en az 2, en çok 8 rekat olarak eda ederdi. Fethül Kadir'de de böyledir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin her kim geceleyin uyanır da ailesini uyandırır ve 2 rekat namaz kılarlarsa ikisi de Allah'ı çok zikreden erkeklerle kadınlardan yazılırlar buyurduğu bilinmektedir. Bu hadisi Nesai, İbn-i Mace, sahibinden İbn-i Hibban ve Hakim rivayet etmişlerdir. Münziri, bu hadis Şeyhayn'in şartı üzere sahihtir demiştir. Bilindiği gibi 5 vakit namaz farz kılınmadan önce teheccüd namazı farzdı. 5 vakit namazın farz kılınmasından sonra teheccüdün farziyeti nesolunmuştur. Ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin teheccüd namazını hiç terk etmediği bilinmektedir. Hazreti Abdullah bin Effa radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kimin Allahu Teala Celle Celaluhu'ya yahut insanlardan bir kimseye bir haceti olursa iyice bir abdest alsın ve 2 rekat namaz kılsın. Allah'a hamd edip benim üzerime salatu selam getirsin ve sonra şöyle desin buyurduğu bilinmektedir. Hiçbir ilah yoktur. Bütün putları ve tağutları reddederim. Yalnız ve yalnız Halim ve Kerim olan Allahu Teala Celle Celaluhu vardır. Hamd, alemlerin Rabbi, terbiyecisi ve rızık vericisi olan Allah Teala Celle Celaluhu'ya mahsustur. Allah'ım, senden rahmetinin işlerini, mağfiretini, hasretlerini ve her iyiliğinin ihsanını talep ederim. Her günahtan da selametimi, kurtuluşumu istirham ederim. Bağışlanmamış bir günah ve giderilmemiş bir kederi benden bırakma. Bir de kendisinde senin rızan olan bir işi yerine getirilmemiş bırakma. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Hacet namazı da mendup olan namazlardandır. Malum olduğu üzere günümüzde müminlerin en büyük haceti İslam ahkamının yeryüzünde galip gelmesidir. Meşru bir iş yapılmak istendiği zaman 2 rekat namaz kılıp sonunda Allahu Teala Celle Celaluhu'dan hayırlısını talep etmek menduptur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem istihare duasını sahabe-i kirama Kur'an-ı Kerim'den bir sure öğretir gibi öğretmiştir. Nitekim Hazreti Abdullah bin Cabir radıyallahu anh'tan şu rivayet varit olmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem istihareyi bize Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi öğretir gibi öğretirdi. Şöyle buyurdu: sizden biriniz bir iş yapmayı tasarladığı zaman farzın dışında iki rekat namaz kılsın ve şöyle desin: Allah'ım, ben senin ilminle senden hayranlık duyulan muvaffakiyete ulaşmak dilerim. Senden kudretinle kudret istirham ederim ve azim olan fazl-ı kereminden nasip temenni ederim. Çünkü senin kudretin her şeye kadirdir. Benim gücüm ise yetmez. Sen her şeyi hakkıyla bilirsin, ben bilemem. Ayrıca sen bütün gaibi kemaliyle bilirsin. Allah'ım, eğer bu yapmaya hazırlandığım amel dinim hakkında, hayatım ve amellerimin akıbeti hususunda hayırlı ise onu bana takdir kıl ve kolaylaştır. Sonra bu amelimde bana bereket ihsan et. Yok, eğer yapmaya hazırlandığım bu amel dinim hakkında, hayatım ve amellerimin akıbeti hususunda şerli ise onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Hayır hangisinde ise onu bana takdir buyur, sonra beni de ona razı kıl. İbn-i Abid'in istihare 7 defa tekrarlanmalıdır. Çünkü İbn-i Sünni'nin rivayet ettiği hadiste, ya Enes, başın dara geldiği zaman o hususta Rabbine 7 defa istihare yap. Sonra kalbine gelene bak, zira hayır ondadır buyurulmuştur. Namaz kılmaya imkan bulamazsa dua ile istihare yapar. Şir'a şerhinde şöyle deniliyor: ulemadan işitildiğine göre abdestle kıbleye karşı yatmalı, yatmazdan önce mezkur duayı okumalıdır. Rüyada beyaz veya yeşil görülürse o işin hayır olduğuna, siyah veya kırmızı görülürse şer olduğuna delalet eder ki kaçınmak gerekir hükmünü zikretmektedir. İstihare namazının birinci rekatında Fatiha'dan sonra Kafirun, ikinci rekatında İhlas sureleri okunabilir. 4 rekat tesbih namazını 300 tesbih ile kılmak da menduptur. Fetevai Hindiye'de, Muhalla'da tesbih namazı öğleden önce kılınır denilmiştir. Muzmarat'ta da böyledir. Mutlak nafileleri kerahat vakitleri hariç her vakitte kılmak müstehaptır. Serasi'nin Muhitinde de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Dolayısıyla tesbih namazını öğleden önce kılmak mümkün olduğu gibi kerahat vakitleri hariç her vakitte kılmak da mümkündür. Tesbih namazı hasen derecesinde olan bir hadis-i şerifle sabittir ve 4 rekattır. Şu şekilde eda edilir: önce Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun rızası için kalben niyet edilir ve iftidah tekbir alınır. Sübhaneke'yi gizlice okuduktan hemen sonra 15 defa Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu allahu ekber tesbihi eda edilir. Daha sonra istihazı yapılarak Fatiha ve arkasından zammı sure okunur. Kıraat tamamlandıktan sonra 10 defa Sübhanallahi tesbihi söylenir. Rükû'a varılır ve rükû tesbihlerinden sonra 10 defa Sübhanallahi tesbihi söylenir. Rükûdan doğrulunca yine 10 defa aynı tesbih eda edilir. Secde halindeyken secde tesbihlerinden sonra 10 defa Sübhanallahi tesbihi söylenir. Birinci secdeden doğrulunca yine 10 defa aynı tesbih eda edilir. İkinci secdeye varınca yine 10 defa secde tesbihlerinden sonra Sübhanallahi tesbihi söylenir. Bu şekilde bir rekat 75 defa Sübhanallahi tesbihi ile eda edilmiş olur. Şöyle ki birinci Sübhanake okunduktan sonra 15 adet, kıraattan sonra 10, rükû tesbihlerinden sonra 10, rükûdan doğrulunca 10, secde tesbihlerinden sonra 10, birinci secdeden kalkıp oturunca 10, ikinci secdede 10, 4 rekatta bu tesbih miktarı 300'e ulaşır. İşlenen her çeşit günahtan dolayı Allahu Teala Celle Celaluhu'ya tevbe etmek ve bir daha işlememek üzere kalbi azimde bulunmak esastır. Ayrıca tevbe ettikten sonra Allahu Teala Celle Celaluhu'nun tevbeyi kabul etmesi ve fazl-ı keremiyle günahları örtmesi için 2 rekat nafile namaz kılmak da menduptur. Teravih namazı. Önce teravih kelimesi üzerinde duralım. Teravih, teravihanın çoğuludur. Teraviha, oturma, istirahat etme manasına bir isimdir. Kökü rahadır. Raha, dinlenmek, ara vererek devam etmek gibi manalara gelir. Bu namazda müminler her 4 rekattan sonra oturup dinlendikleri için bu adıyla sınıflandırılmıştı. Hazreti Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin her 4 rekatta istirahat buyurduğu bilinmektedir. Teravih namazı 5 teravihadır. Her teravihada 2 selamla 4 rekattır. Siraciye'de de böyledir. Bize göre cemaatle 5 teravihadan fazla kılmak mekruhtur. Hülasa'da da böyledir. Teravihin vakti yatsı namazından sonra başlar, fecrin doğuşuna kadar devam eder. Malum olduğu üzere teravih namazı Ramazan ayı içerisinde mümin erkek ve kadınlara sünnet-i müekkededir. Orucun değil, vaktin sünnetidir. Dolayısıyla herhangi bir özürden dolayı oruç tutamayan kimseler de teravih namazı kılabilirler. Bu husustaki tertip, önce yatsı namazını, sonra teravih namazını, daha sonra da vitir namazını eda etmektedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın iştihadı ve sahabe-i kiramın muvaffakatı ile cemaatle eda edilir. İbn-i Abidin, ihtiyarda zikredildiğine göre Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi teravihi ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın fiilini sormuş, o da cevabı vermiştir. Teravih sünnet-i müekkededir. Hazreti Ömer radıyallahu anh onu kendiliğinden ortaya çıkarmamıştır. Bu hususta bidat da işlemiş değildir. Onu ancak elindeki bir esasa ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bellediği bir bilgiye istinaden emretmiştir, buyurmaktadır. Dolayısıyla teravih namazının cemaatle eda edilmesi bazı çevrelerin zannettiği gibi bidat-ı haseneye delil değildir. Aksine Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın iştihadı ve sahabe-i kiramın muvaffakatı söz konusudur. Esasen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin benim ve raşid halifelerimin sünnetine sarılınız buyurduğu sabittir. Bir mükellef teravih namazını evinde cemaatsiz ferdi olarak eda etse veya kadınlar evlerinde yalnız başlarına kılsalar caizdir. Miracut dirayede de böyledir. Ancak bir belde halkı teravih namazı için cemaati topluca terk ederlerse kötü bir iş yapmış ve günah işlemiş olurlar. Selasi'nin muhitinde de böyledir. İmam Yusuf rahmetullahi aleyh'ten rivayet edilmiştir ki bir mükellef teravihi imamla eda ettiği gibi cemaat halinde evinde eda etse bu daha eftaldir. Sahih olan şudur ki şüphesiz evde olan cemaat için fazilet vardır. Mescitte kılan cemaat için de başka bir fazilet vardır. Gerek cemaatle gerekse münferiden teravih namazını kaçıran kimse onu asla kaza edemez. İki teravih arasında bir teravih miktarı oturmak, istirahat etmek müstahaptır. Teravih biraz oturup istirahat etmek demektir. Siraciye'de de böyledir. Bu oturma ve istirahat esnasında cemaat serbesttir. Dileyen tesbih çeker, dileyen sükut eder. Tervihada Mekke ehli 7 şaft ile tavaf eder ve tavaf namazı kılar. Medineliler ise ayrı ayrı 4'er rekat namaz kılarlar. Tebiinde de böyledir. Teravih namazında 5 selamdan sonra istirahat cumhur indinde mekruhtur. Kafide de böyledir. Ulema teravihin her çift rekat için niyeti tazelemek şart mıdır suali çerçevesinde ihtilaf etmiştir. İbn-i Abidin bu konuda şunları kaydetmektedir. Hülasada buna evet sahih kavle göre şarttır. Çünkü her çift rekat başlı başına bir namazdır diye cevap verilmiştir. Haniyede ise esah kavle göre şart değildir. Zira bütün teravih bir namaz mesabesindedir. Tatar haniyede de böyledir denilmektedir. Zahirine bakılırsa hilaf niyetin aslındadır. Bana kalırsa sahih olan kavil birincidir. Çünkü teravih kılan kimse selam vermekle hakikaten namazdan çıkmıştır. Binaenaleyh yeniden namaza girmek için mutlaka niyet lazımdır. Hilaftan kurtulmak için bunun daha ihtiyat olduğunda da şüphe yoktur. Sünnet ve nafile namazları evde kılmak eftaldir. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin farz namazlar müstesna, bir kimsenin en eftal namazı evinde kıldığı namazdır. Hadis-i şerife esas alınmıştır. Hulvani eftal olan teravih hariç bütün sünnet ve nafile namazları evde kılmaktır buyurmaktadır.
0: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Ey insanlar! Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Dünya hayatı sizleri aldatmasın. Görevi aldatmak olan şeytan da Allah'a karşı sizleri kandırmasın. O sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin ve öyle tanıyın. O kendi peşine düşenleri, onun safında yer alanları sonuçta cehennem ehlinden olmaya çağırır. İnkar eden, küfür bataklığını tercih edenler için şüphesiz şiddetli bir azap, iman edip salih ameller işleyenler için de Allah'ın mağfireti vardır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bumerang. Bumerang. 1991 yılında İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisiydim. O yıldan beri aktif olarak vaaz ediyorum. Vaazlarımda gerek Efendimiz'den önceki kavimlerin iman ettikleri için gördükleri fiziki ve psikolojik şiddeti, gerekse Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ve ashabının Mekke müşriklerinden, münafıklardan ve Yahudilerden gördükleri eza ve cefaları anlatırdım hep. Anlattıklarım beni yıllar öncesine götürür, duygulanır, ağlardım. Çünkü dillendirmesem de içten içe o yıllarda yaşamayı, o insanlarla birlikte imanın halavetini iliklerime kadar hissetmeyi arzulardım. Ah derdim, keşke Bilal'in çıplak vücuduna konulan kocaman taşların Bilal'in şehadetine şahitlik ettiği gibi ben de Bilal'in imanına şahitlik etseydim. Keşke derdim, sayıları 40'a ulaşmayan sahabeler kol kola girip Kabe'ye yürüdüklerinde ikinci safta kol kola Kabe'ye yürüyenlerden biri de ben olsaydım. Ah derdim, Uhud'da Resul'ün başı yarılacağına benim başım yarılsaydı, bütün dişlerim Resul'ün tek bir dişine kurban olsaydı, Resul'ün yüzüne batan miğferin kanattığı o yanak benim olsaydı. Keşke derdim, adım Sümeyye olsaydı da cennette ilk şehit unvanıyla anılsaydım. Ah derdim, efendisi tarafından ateşle işkence gören Habbab, Allah dediği için öldüresiye dövülen Ebu Zer olsaydım. Ah, yıllarca boykot uygulanıp aç susuz bırakılan ama hiç pes etmeyen, dimdik ayakta duran ashabın bir ferdi de ben olsaydım. Keşke derdim, Resul'ün üzerine deve işkembesi konulduğunda onu temizleyen eller benim ellerim olsaydı. Ona atılan oklara ben hedef olsaydım. Ah derdim, Resul'ün ufacık bir iltifatına mazhar olmak için bütün belalara, bütün eziyetlere gönüllü boynunu uzatan Resul aşıklarından biri de ben olsaydım. Keşke derdim, imanın zirvede olduğu o çağda yaşayıp cennetin efendilerini dünya gözüyle görseydim. Onların taş gibi sağlam imanlarına, sabırlarına, mangal gibi yüreklerine, tevekkül ve teslimiyetlerine şahit olsaydım. Bazen oturur uzun uzun tefekkür ederdim. O günlerin geçtiğini düşünür, artık o seviyede imana, sabra, teslimiyete sahip birilerinin gelmeyeceğine kanaat getirir, öylesiye üzülürdüm. Ne talihsiz bir çağda yaşıyorum derdim istemkar bir edayla. Benim de kaderimde böyle acip bir çağda nefes alıp vermek varmış der, hüzünlenirdim. Filistinlileri izliyorum hayretle. Kardeşini defneden genç gülümseyerek, "Hasbunallah ve ni'mel vekil" diyor. "Elhamdülillah ki şehit oldu" diye seviniyor ve ekliyor. "Sıra bana da gelecek inşallah." Bebeği bombardıman sonucu ölen adam çocuğu havaya kaldırıp, "Bak, canımı sana verdim. Artık benden razı mısın ya Rab? Razıysan elhamdülillah. Benden daha çok al" diyor. Altı çocuğu şehit olmuş kadın sadece "Allah bize yeter" diyor. 10 yaşındaki küçük kız "Allah bizi sevdiği için imtihan ediyor" diyor gülerek. İki adam arabada içeceklerini içerken gülerek, "Bu içecekler burada içtiğimiz son içeceğimiz. Devamını cennette içeceğiz. Cennette görüşmek üzere" diyorlar. Tanklar gençlerin üzerine yürürken gençler gülerek yerel danslarını yapıyorlar. Kadınlar namaz kıyafetlerini giymiş, çocuklarını yanlarına almış şehit olmayı bekliyorlar. Elleri kelepçelenip ölüme götürülen gençler kahkahalarla gülüp zafer işareti yapıyorlar. 10 yaşındaki bir erkek çocuğu dedesinin yemesi için uzattığı bir parça helvayı, "Dede, ben oruçluyum. Öldüğümde oruçlu ölmek istediğim için sürekli oruç tutuyorum" diyerek reddediyor. Bombardımana tabi tutulan 65 yaş üstü neneler, dedeler olayı anlatırken kendilerini ezbere şakır şakır Kur'an ayetleri okuyarak teselli ediyorlar. Donup kalıyorum resmen. "Yahu bu insanlar nasıl insanlar? Dostlar, Allah için söyleyin bana. Biz gerçekten 2023 yılında mıyız? Ne olur biri çıkıp söylesin bana. Biz bu insanlarla aynı çağda mı yaşıyoruz? Aynı dine mi mensubuz? Vallahi devrelerim yandı. Ne olur beni biri aydınlatsın. Benim ülkemde Starbucks'ta, McDonald's'ta oturup yiyip içen, boykot etme zahmetinde bile bulunmayan, insan olmayı becerememiş gençlerin anne babalarıyla Filistin'de evinin enkazının üzerinde oturup ne yaparlarsa yapsınlar, burayı terk etmeyeceğiz, burası bizim memleketimiz diyen 10 yaşındaki erkek çocuğun anne babası aynı dine mi mensup? Bacak bacak üstüne atıp elin arabı her şeyi hak ediyor diyen adamla, yıkıntıların arasında parçalanmış elleriyle ölmüş 4 çocuğunu arayan adam aynı cennete mi gidecek? Kuş sütü eksik kahvaltı sofrasına burun kıvıran oğlumuzla kız kardeşini Yahudi'den korumak için elindeki taştan başka sermayesi olmayan oğlan aynı cennete mi girecek? Diş fırçalarken, bulaşık yıkarken tonlarca su israf eden adamla Yahudiler sularını kestiği için kanalizasyondan su içen adam aynı cennette mi ağırlanacak? Namaz kıyafetiyle sabaha kadar şehit olmayı bekleyen kadınla başı örtülü olduğu halde TikTok çekip vücudunu teşhir eden, her türlü kepazeliği yapan kadın ötede aynı cennette mi mükafatlanacak? Öldüğünde oruçlu ölmek için sürekli oruç tutan 10 yaşındaki İsmail Muaz'la burger yeme, kahve içme keyfinden feragat etmeyen bizim tuzuk kuru gençlerimiz ötede aynı mı karşılanacak? Bomba sesleri altında kendilerini ezbere şakır şakır okudukları Kur'an ayetleriyle teselli eden 65 yaş üstü neneler dedelerle televizyon ekranlarında izdivaç programının tek bir bölümünü kaçırmamak için Kur'an kursuna gitmeyi reddeden neneler ve sosyal medyadan önüne gelene yürüyen dedeler aynı cennetin sakini mi olacak? Eşim, çocuklarım hayatta mı bilmiyorum. Şu an bunun benim için bir önemi yok. Şu an benim için Filistin'in özgürlüğü önemli deyip evini terk eden, bir avuç gence komutanlık yapan gönüllerin kahramanı Ebu Ubeyde ile sokakta dişi sıfatıyla yürüyen hiçbir canlıyı ıskalamayan, saçının telinden ayak uçlarına kadar her zerresini utanmadan inceleyen ahlaksız erkeklerimiz aynı dinin mensubu olarak mı muamele görecek? Tamamı hafızlardan oluşan, kaza namazı olanın alınmadığı bir avuç ordunun sakinlerinin imanıyla zahmet edip sabah namazına bile kalkmayan, telefon başında sabahlayan bir güruhun imanı aynı kefeye mi konulacak? Allah dedikleri için her şeylerini kaybetmiş insanların imanıyla, indirime giren Yahudi mallarını talan eden, insanlığını 3 kuruşa satan insanların imanı bir mi tutulacak? Dostlar, Filistin'e iyi bakın. Cennetin sakinleri 2023'te Filistin'de ikamet ediyor. Kalbindeki nur yüzünü aydınlatan bu seçilmişlere iyi bakın. Şanslı insanlarız. Zira cennet ehlini dünyadayken dünya gözüyle görmek öyle her kula nasip olmaz. Bize nasip oldu elhamdülillah. Dostlar, hadi gelin kabul edelim. Hani sadece la ilahe illallah dediğimiz için kesin cennete gireceğimizi zannediyor, cenneti çantada keklik görüyorduk ya. Filistinliler bize adeta durun Müslümanlar, sınanmadan, denenmeden sadece inandık demekle cennete giremezsiniz. Müslüman öyle olunmaz, böyle olunur diye iman dersi veriyorlar. Nasıl Müslüman olunacağını dökülen kanlarıyla, kaybettikleri mallarıyla, verdikleri canlarıyla gösteriyorlar. Kur'an'ı baştan sona okursanız, orada müminlerin, münafıkların, kafirlerin ve müşriklerin vasıflarının ayet ayet anlatıldığını müşahede edersiniz. İnanın, Filistinliler Kur'an'da ayet ayet anlatılan mümin vasıflarının hepsini taşıyorlar. Biz mi? utanarak ve esefle ifade etmeliyim ki biz de Kur'an'da zikredilen münafıkların vasıflarının bazılarını taşıyoruz. Ötede halimiz nice olur bilmiyorum. Kaçış yok. Bu gidişle ötede bir sürpriz olacak sanki. Lakin bu sürpriz bizi cennete mi yoksa cehenneme mi koyar? İşte orası meçhul.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför kardeş, hayatının sollamasını yapma. Hayatına son verme.
0: Özel efendim. 103.2

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Yolcular gitmese de yol Allah'a gider, ikinci bölüm. Yol açıktır, yola çıkmak lazım. Yola çıkana şeriat suyunu içirmek lazım. Esasen biz annemizden doğar doğmaz yola düşmüşüz. Yola çıkmamak bizim elimizde değil. Bizler gözümüzü yolda açıyoruz. Birilerinin önümüzde, birilerinin arkamızda olduğunu görüyoruz. Biz birer yolcuyuz. Hayat Allah'ın rızasına vesile kılınabilir. Allah-u Teala uyarıyor. Hadid suresi 20. ayetinde. Bilin ki dünya hayatı oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olmaktan ibarettir. Bu yağmurun bitirdiği, ekincilerin de hoşuna giden bir bitkiye benzer. Sonra kurur, sapsarı olduğu görülür. Sonra çer çöp olur. Ahirette çetin azap da vardır. Allah'ın hoşnutluğu ve bağışlaması da vardır. Dünya hayatıysa sadece aldatıcı bir geçinmedir. Şu hadiste ahiret hayatını esas alan kimsenin kendini nasıl değerlendirmesi gerektiği anlatılmaktadır. Dünyada garip veya yolcu gibi ol. Garip, öz vatanında olmayan, gurbette yaşayan demektir. Böyle birisi için çevresi hep yabancıdır. Bir an önce asıl vatanına gitmek, evine, barkına, ailesine, dost ve akrabalarına kavuşmak ister. Garip, gurbete bağlanmadığı gibi yolcu da yol güzergahına bağlanmaz. Hedefi asıl vatanıdır. Öyleyse mümin, dünyayı sabit bir vatan görüp bağlanıp kalmamalıdır. Kişi, efendisinin bir iş için bir yere yolladığı kimse gibidir. Verilen işi hemen görüp çabucak dönme durumundadır. Oyalanmak, yol yürüyenin vasfı değil, yola yatanın vasfıdır. Bizler her gafleti yaşıyoruz. Yolculuğumuzu unutunca vahalarda zamanımızı zindana çevirdik. Zamanımız bizi tutuklayan zindanımız oldu. Zamane müsveddeleri anlarımızı, anılarımızı parsellediler. Zaman dilencileri olduk. Zaman avcılarının avucuna düştük. Zaman, Kaf Dağı'nın arkasına gizlenmiş bir dilberdir görünmeyesi. İğne oyası edasıyla en bilge hüzünleri dokur kozasında. Ilık bir ürperti olur her gün batımı. Zamanın bu en karası, en onulmazı ellerinde tuttu insanlığın bırakmayası. Erdem, yosun tuttu taş yüreklerin çatlaklarında. Önemli olmak isteminin dışında değerli olmak düşüncesi ırgalamaz oldu yüreklerin erdemini. Erdemleri eritenler günlerimizin tadını çaldılar. Artık elma kokulu günlere hasret kaldık. Nerede elma kokulu günlerimiz? Nerede gün görmemiş masum sevdalarımız? Modern hayatın içine sıkışmış tek perdeli bir dramın oyuncuları olduk. Özden ırak bir yürüyüşün buruk tadı yaktı genzimizi. Yarım kalmış bir ezginin tınısı gibi gitmese de gönlümüzden, zaman çala kalem unutturdu gideni. Üç kuruşa düşürdü kent pazarlarına utanmayası. Gelip geçer bir kesetin ucuna tutundu bedbaht gönlümüz. Gönül şimdi bir medcezir meydanıdır. Yürek şimdi er meydanıdır. Harmanlanır acılar bir uçtan bir uca. Şafakları öpen güneşin erguvani dudakları, her taze ve yeni günü getirse de saatler hükümsüzdür. Hızlı akan bir anaforun içinde ruh ve beden ayrılmıştır artık hiç buluşmayası. Kesretin ağır ayakları geçmiştir kalbimizin üzerinden. Ezilip yaralanmıştır dilhanesi. Kuşku motifleri sarmalamış hayatın kalbini. Tükenişin çığlığını duyuruyor her biten sevda, her tükenen an ve zaman. Uysal koyun mezhebine girenlerin dergahına vardık. Celladımıza bin yılın baharını verdik. Kıtalar ötesinde gelse de bahtımıza güz. Yoluna devam eden yolcu kalmayacak öksüz. Yüreğimizi verelim yüreğimizin sahibine. Ulaşacağız çile denizinin dibine. Umutlara ateş edenlerin icraatlarına kanun demişler. Kanun koyanların arkasına sığınanlar, sırtlanları bile geçmişler. Bırakın insanları, çığlık atıyor martılar. Memleketi sarmış kara kabuslar. Her taraftan esiyor ruhumuzun canını kokutan rüzgarlar. Müslümanın lügatında yola yatmak veya yolu satmak yoktur. umudumuz imanımızdan geliyor. İman ayaklandırır damarlarımızdaki donuk kanı. Rabbimize giden yollarda bir elif gibi mağrur, bir mim gibi olabilmeliyiz ki umutlarımıza yağmur yağsın. Umutlarımıza yağmur yağacak. Analar taşlardan su sağacak. Vakit Allah'a giden yollarda yürüme vakti. Vakit vahalara takılıp kalma vakti değildir. İnsan dünyayla bağlarını hep gevşek tutmalı. Ebediyen kalacakmış gibi değil, her an gidecekmiş gibi basmalı ayağını yeryüzüne. Çünkü hiçbir anınızın garantisi yoktur. Her an o an olabilir. Süreklilik diye bir şey yoktur. Bir andan diğerine geçmek kendi elimizde değildir. Dokunulmazlığımız üzerine kurduğumuz sırça sarayın yıkılışını haber verir içimizde yükselen ahlar. Gururun kalesinin yangına verilişine denk düşer hatamızın utancını kıpkızıl yüzümüze taşıdığımız anlar. Vahalara takılıp Allah'a giden yolları boş bırakanlar, Allah demeyi unutanlardır. Yol muallimlerinden birisi haykırıyor. Allah diyelim daim, yolda duralım kaim. Düştük mü sevdamızla yaban ellere? Daldık mı İbrahim aleyhisselam gibi ateşlere? Nabız durmuşsa hastada, vefa kalır mı çırakla ustada? Enbiya, sahabe, tabi'in, tebe tabi'in bize usta, bilgi, ilgi, sevgi ve saygı çırak. Bu yol bedel ister, yolumuz Irak. Bedel candır, maldır, kandır, tembelliği bırak. Yol yürüyenlerle yola yatanlar hiçbir olur mu? Küresel trajedi karşısında tiraj derdine düşenler, inandıkları değerleri satışa sunanlar, çizgi çıkar çatışmasında çizgisini bozanlar, kardeşliğin yerine kardeşliği geçirenler, mahremiyetin yerine moda, model ve markayı geçerli kılmaya kalkışanlar, vahalara takılı kalanlardır. Vahalara takılı kalmak istemiyorsan, behemehal yola çık, çünkü yol açık. Yollar boşaldı artık, yolcular buldu vaha, yolcular gitmese de yollar gider Allah'a. Mustafa Çelik, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih Suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevser'im Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
4: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli öğrencileri, sevgili dinleyicilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 106. sayfası ve devamını ele alacağız. Bu sayfada, sayfa 106'da ikinci alıştırma İkra Vektub başlığıyla karşımıza çıkıyor. Oku ve yaz anlamında. Programımızın bir önceki bölümünde bu sayfada, sayfa başında bir numaralı alıştırmada verilen 3 ila 10 arası sayıların temyizi diye adlandırabileceğimiz konu başlığını ele aldık. 3 ila 10 arası sayıların madutlarının, diğer bir ifadeyle temyizlerinin nasıl kullanılacağını efendim size not ettirdik. Canım formülünü verdik. Bunu cem, nekira ve mecrur olarak anlamalıyız dedik. Ve bu çalışmamız sonrasında da sayfa 106'da yer alan 2 numaralı alıştırmada kaydedilen 12 cümle var. Bu cümleleri okuyun, harekeleyin, anlamaya çalışın dedik. Bunu size ev ödev olarak tevdi ettik. Şimdi bu sayfada yer alan ikinci alışmanın birinci cümlesini okuyup anlamaya çalışalım. İndi hamsetu kutubin ve selasetu aklamin. İndi hamsetu kutubin ve selasetu aklamin. Benim 5 kitabım ve 3 kalemim var anlamıyla tercüme ederiz. عندي خمسة كتب وثلاثة أقلام. İkinci cümle خالدٌ له ستة أبناء. خالدٌ له ستة أبناء. Halid'in 6 oğlu vardır. Halid'in 6 oğlu var ya da vardır anlamıyla tercüme ederiz. Üçüncü cümle كم أخن لك يا آمينة. Amine, senin kaç erkek kardeşin var? Li erbaatu ihvetin. Benim 4 erkek kardeşim var. Li erbaatu ihvetin. Benim 4 erkek kardeşim var. Dördüncü cümle. Fil usbu'i seb'atu eyyamin. Fil usbu'i seb'atu eyyamin. Haftada 7 gün vardır. Haftada 7 gün var ya da 7 gün vardır. Beşinci cümle kem riyalen indekel ane ya ammaru. Ama şu anda yanında kaç riyal var? Kem riyalen indekel ane ya ammaru. Ama şu anda yanında kaç riyal var? Bu sorunun cevabı mahiyetinde Ammar nasıl cevaplamış kendisine yöneltilen bu soruyu? İndil ane semaniyetu riyalatin. عندي الآن ثمانية ريالات. Şu anda yanımda 8 riyal var. Cümle 6. في هذا الحي تسعة بيوت جديدة. Bu mahallede 9 yeni ev var. Bu mahallede 9 yeni ev var. Yedinci cümle لهذه السيارة erbaatu ebvabin. Bu otomobilin 4 kapısı var. لهذه السيارة أربعة أبواب. Bu arabanın dört kapısı var. Cümle 8. Kem semenu hazel kitabi. Bu kitabın bedeli kaçtır? Fiyatı kaçtır? Kem semenu hazel kitabi. Bu kitabın değeri nedir? Fiyatı kaçtır? Femenuhu seb'atu riyalatin ve nisfun. Onun fiyatı 7,5 riyaldir. Seb'atu riyalatin ve nisfun. 7,5 riyal. Bu kitabın fiyatı kaçtır diye soruldu. Cevaben de onun fiyatı 7,5 riyaldir anlamında bir cümleyle cevap verildi. 9. cümle. Fi hazel fasli aşeratu tullabin kudama ve erbaatu tullabin cududin. Tekrar okuyorum aynı cümleyi sevgili öğrencilerim. Fi hazel fasli aşeratu tullabin kudama ve erbaatu tullabin cududin. Bu sınıfta 10 eski ve 4 yeni öğrenci vardır. Bu sınıfta 10 eski ve 4 yeni öğrenci vardır. Karşı sayfaya, sayfa 107'ye geçelim efendim. 10 numaralı cümle. Kem kamisan indeke ya İbrahimu? İbrahim, senin kaç gömleğin var? İbrahim bu soruya cevaben ne demiş? Endi semaniyetu kumsanin. Benim 8 gömleğim var. Kem kamisan indeke ya İbrahimu? İbrahim senin kaç gömleğin var? Endi semaniyetu kumsanin. Benim 8 gömleğim var. 11. cümleye geçelim. Endi riyalani ve hamsetu kuruşin. Benim 2 riyal 5 kuruşum var. İndi riyalani ve hamsetu kuruşin. Benim 2 riyal 5 kuruşum var. 12. ve bu alıştırmanın yani ikinci alıştırmanın son cümlesi.

bin. Bu otobüste 10 yolcu var. Bu otobüste 10 yolcu var. Efendim şimdi bu sayfada, sayfa 107'de yer alan 3. alıştırmaya geçelim. Ecib anil es'iletil atiyeti müstamilen el adedel mezkura beynel kavseyni. Ecib anil es'iletil atiye. Aşağıdaki soruları cevapla. Müstamilen kullanarak. Neyi kullanarak? El adedel mezkura. Zikredilen sayıyı kullanarak. Nerede zikredilen? Beynel kavseyni. Parantez içerisinde. Peki parantez içerisinde zikredilen sayıyı kullanarak aşağıdaki soruları cevapla anlamında bir talimat var 3. alıştırmada. Örnek olarak verilen cümle: Kem kitaben indek? Kaç kitabın var? Bu sorunun cevabı sadedinde indi selasetu kutubin cümlesinin örnek olarak kaydedildiğini görüyoruz. İndi selasetu kutubin, 3 kitabım var. Peki ne yapacağız şimdi? Burada bir takım sorular var. Bu soruları okuyacağız ve bu sorulara cevap verirken parantez içerisinde verilen sayıları kullanacağız. Kem ehan leke ya Hamidu? Birinci cümle. Hamid, senin kaç erkek kardeşin var? Kem ehan leke ya Hamidu? Peki Hamid bu soruyu benim 5 erkek kardeşim var anlamında bir cümleyle cevaplayacak. Peki o zaman bu cümle ne olur? Li hamsetu ihvetin cümlesi olur. Bu sorunun cevabı neymiş efendim? Li hamsetu ihvetin. Bu sorulara cevap verirken kem soyadatından sonra gelen ve müfret nekira mansup olarak kullanılan isimlerin çoğullarını bilmek durumundayız. Mesela erkek kardeş anlamındaki ah, amca anlamındaki ammun, sonra erkek evlat, oğul anlamında ibn, soru anlamında sual, yolcu anlamında rakip, sonra riyal anlamında riyal, bütün bunları bilmek durumundayız. Yani cevap verirken cevap cümlesinde sayacağımız varlığın çoğulunu kullanacağımız için bunların çoğullarını bilmek durumundayız. Peki başka neyi bilmek durumundayız? Bu çoğulları nekira ve mecrur olarak kullanmamız gerektiğini bilmek durumundayız. Kem ehan leke ya Hamidu sorusunun cevabını tekrar edelim ve ikinci cümleye geçelim. Bu sorunun cevabı li hamsetu ihvetin, benim 5 erkek kardeşim var. İkinci cümle: Kem ammen leki ya Leyla? Leyla, senin kaç amcan var? Kem ammen leki ya Leyla? Leyla bu soruyu şöyle cevaplamalı. Burada verilen sayıyı kullanmak durumundayız. Parantez içerisinde verilen sayı 4, erbaa. Öyleyse Leyla'nın cevabı şöyle olmalı: Li erbaatu a'mamin. Li erbaatu a'mamin. Benim 4 amcam var. Soru 3. Kem ibnen leke ya şeyhu? Efendi, hocam, senin kaç oğlun var? Kem ibnen leke ya şeyhu? Peki bu soruya verilecek olan cevapta 6 sayısı kullanılmalıymış. Peki o zaman bu sorunun cevabı ne olmalı? Benim 6 oğlum var demek için li sit tetu ebnain verilecek cevap böyle olmalıymış. Li sittetu ebnain, benim 6 oğlum var. Dördüncü soru: Kem sualen fi hadet dersi? Bu derste kaç soru var? Kem sualen fi hadet dersi? Bu derste kaç soru var? Peki bu soruya cevaben bu derste 8 soru var diyeceğiz. Fi hadet dersi semaniyetu esiletin. Fi hadet dersi semaniyetu esiletin. Bu derste 8 soru var.
Beşinci cümle.

0: rakiben fil hafileti. Otobüste kaç yolcu var? Kem rakiben fil hafileti. Otobüste kaç yolcu var? Bu soruya cevaben otobüste 9 yolcu var dememiz isteniyor bizden. Peki nasıl deriz? Peki bunu size bıraksam, hadi bakalım siz otobüste 9 yolcu var deyin desem, başarabilir misiniz bunu? Yani bu sorunun, kem rakiben fil hafileti sorusunun cevabını siz verebilir misiniz? Cevabınız şöyle ise onaylarım, doğrudur derim. Fil hafileti tis'atu rukkabin. Fil hafileti tis'atu rukkabin. Otobüste 9 yolcu var. 6. soru, kem riyalen fi ceybike. Cebinde kaç riyal var? Kem riyalen fi ceybike. Peki cebimde 7 riyal var diyeceğiz. Fi ceybi seb'atu riyalatin. Tekrar ediyorum efendim. Fi ceybi seb'atu riyalatin. Cebimde 7 riyal var. 7. ve bu alıştırmanın, yani 3. alıştırmanın son sorusu. Kem semenu hazel kitabi. Kem semenu hazel kitabi. Bu kitabın fiyatı nedir? Bu kitabın fiyatı kaçtır? Peki onun fiyatı 10 riyaldir diyecekmişiz. Böyle demeliymişiz. Semenuhu aşeratu riyalatin. Semenuhu aşeratu riyalatin. Onun fiyatı 10 riyaldir. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Ders kitabınızda sayfa 107'de yer alan 3. alıştırmayı da böylece tamamlamış olduk. Şimdi 4. alıştırmaya bakalım. 4. alıştırma sizden ne istiyor onu anlamaya çalışalım. Uktubil a'dade min 3 ila 10 vec'al kullen min el kelimatil atiyeti ma'duden leha. Evet, bu alıştırma sizden şunu istiyor. Uktub el a'dade min 3 ila 10. 3'ten 10'a kadar sayıları yaz. وَجْعَلْ كُلَّمْ مِنَ الْكَلِمَاتِ الْاَتِيَةِ مَعْدُودًا لَهَا. Ve aşağıdaki kelimelerden her birini o yazacağın sayı için mağdut kıl. Yani aşağıda verilen kelimeleri yazacağın 3'ten 10'a kadar olan sayıların mağdudu olarak kullan. Yani nasıl hocam? Örneğini verelim. Mesela kitap kelimesi. Ne yapacağız? 3'ten 10'a kadar 3 kitap, 4 kitap, 5 kitap şeklinde sayacağız. Uygulayalım mı? Haydi hemen uygulayalım. Kitap kelimesinin çoğulu nedir? Kütüp. Öyleyse bunları uygulayabilmemiz için öncelikle burada verilen isimlerin çoğullarını bilmemiz gerektiğini hatırlayalım. Kitap kelimesinin çoğulu kütüp. Onun hemen yanı başında yer alan kalem kelimesinin çoğulu aklam. Tacir kelimesinin çoğulu tüccar. Racul kelimesinin çoğulu rical. Talip kelimesinin çoğulu tullab. Riyal kelimesinin çoğulu riyalat. Kırş kelimesinin çoğulu kuruş. Ah kelimesinin çoğulu ihvetun. Peki ibn kelimesinin çoğulu ise ebnaun. Peki o zaman şimdi hep birlikte bu çalışmayı yapalım. 3 kitap, 4 kitap, 5 kitap sırasıyla 10 kitaba kadar söyleyelim. Bakalım nasıl söyleriz? Selasetu kutubin, erbaatu kutubin, hamsetu kutubin, sittetu kutubin, sebaatu kutubin, themaniyetu kutubin, tis'atu kutubin ve aşeratu kutubin. Ne demiş olduk? 3'ten başladık, 10'da bitirdik. 3 kitap, 4 kitap, 5 kitap şeklinde 10 kitaba kadar saydık. Şimdi sizden bekliyorum. 3 kalemden başlayacağız, 10 kalemde bitireceğiz. Nasıl başlarız? Selasetu aklamin, erbaatu aklamin, hamsetu aklamin, sittetu aklamin. Nasıl başlarız dedim ve aldım gidiyorum ben. Evet, yani durup aslında selasetu aklamin diye başlarız. Devamında da şöyle getiririz demeliydim. Aldım başımı gidiyorum. Peki kaça kadar geldim? Sittetu aklamin dedim en son. Şimdi 7 kalemden başlayıp devam edeyim 10 kaleme kadar. Peki sebatu aklamin, semaniyetu aklamin, tis'atu aklamin ve aşaratu aklamin. Peki biraz hız kazandıralım bakalım. 3 tacirden 10 tacire kadar. Selasetu tüccarin, erbaatu tüccarin, hamsetu tüccarin, sittetu tüccarin, sebaatu tüccarin, semaniyetu tüccarin, tis'atu tüccarin ve aşaratu tüccarin. Racul kelimesini sayalım şimdi. 3 adamdan 10 adam, 10 adama kadar. Selasetu ricalin, erbaatu ricalin, hamsetu ricalin, sittetu ricalin, sebaatu ricalin, semaniyetu ricalin, tis'atu ricalin ve aşaratu ricalin. Peki şimdi 3 öğrenciden 10 öğrenciye kadar sayalım. Selasetu tullabin, erbaatu tullabin, hamsetu tullabin, sittetu tullabin, sebaatu tullabin, semaniyetu tullabin, tis'atu tullabin ve son olarak aşaratu tullabin. Şimdi riyali sayıyoruz. 3 riyalden 10 riyale kadar. Selasetu riyalatin, erbaatu riyalatin, hamsetu riyalatin, sittetu riyalatin, sebaatu riyalatin, semaniyetu riyalatin, tis'atu riyalatin ve aşaratu riyalatin. Efendim şimdi 3 kuruştan 10 kuruşa kadar sayalım. Selasetu kuruşin, erbaatu kuruşin, hamsetu kuruşin, sittetu kuruşin, sebaatu kuruşin, semaniyetu kuruşin, tis'atu kuruşin ve aşaratu kuruşin. Erkek kardeş anlamındaki ah, bunu sayıyoruz, bunu sayalım. 3 kardeşten 10 kardeşe kadar. Tabi cinsiyete bakımından eril oluşuna dikkat edelim. Selasetu ihvetin, erbaatu ihvetin, hamsetu ihvetin, sittetu ihvetin, sebatu ihvetin, semaniyetu ihvetin, tis'atu ihvetin ve aşaratu ihvetin. Son olarak erkek evlat, oğul anlamındaki ibni, ibin kelimesini sayalım. Çoğulu ebna dedik. Selasetu ebnain, erbaatu ebnain, hamsetu ebnain, sittetu ebnain, sebatu ebnain, semaniyetu ebnain, tis'atu ebnain ve son olarak aşaratu ebnain. Efendim sayfa 108'de el kelimatul cedide bölümüne geçiyorum. Es-semenu fiyat, ücret, bedel, değer anlamında bir kelime. Nisfun yarım. Peki el-yevmu eyyamun gün. Er-riyalu riyalatun riyal. El-kirşu kuruşun kuruş. El-hafiletu hafilatun otobüs. Rakibun rukkabun yolcu. Es-sualu es'iletun soru. Kadimun kudama eski. El-beledu biladun ülke, memleket. El-ceybu cuyubun cep. Avrupa, Avrupa. Almanya, Almanya. Fransa, Fransa. Yugoslavya, Yugoslavya. Muhtelifetun, çeşitli, farklı. Ve son olarak Malezya, Malezya. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Ders kitabınızın 108. sayfasında geride bıraktık. Sayfa 109'da Eddâsul Eşrûn başlığı var. Bu başlık altında yine bir diyalogla karşı karşıyayız. Efendim bu diyaloğu siz okuyup anlamaya çalışın. Programımızın gelecek bölümünde inşallah ben bu diyaloğun tercümesini size verdiğim zaman kendi tercümelerinizi karşılaştırma fırsatı bulmuş olun. Radyo dershanesinde bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
2: Spor yapmaya özen gösterin.
1: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: موسى الأشعري رضي الله عنه روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kulun çocuğu öldüğünde Allahu Teala meleklerine şöyle der: Kulumun çocuğunun ruhunu kapsettiniz, öyle mi? Melekler evet dediler. Allahu Teala: Demek onun gönlünün meyvesini aldınız. Melekler evet dediler. Allahu Teala: Peki kulum ne dedi? Melekler şöyle derler: Sana hamd etti ve biz Allah'tan geldik ve tekrar ona döneceğiz dedi. Allahu Teala şöyle buyurur: Kulum için cennette bir bina inşa edin ve onu hamdevi olarak isimlendirin. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler ve derler ki:
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.
2: Erdem yolcusuna öğütler.
3: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir: akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
4: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: geçim sıkıntısını şikayet ederek sabahlayan kişi Rabbini şikayet ederek sabahlamış olur. Dünya işlerinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi Allah'a dargın ve kızgın bir halde sabahlamış olur. Zengine zenginliğinden ötürü saygı gösteren kişinin dininin üçte ikisi gitmiştir.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
3: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var. İmle

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Kasas 33-35. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki:
1: Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum.
0: Allah buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulillah. Rahman ve Rahim olan Rabbimize hamdolsun. Peygamber Efendimize, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, sizin de gününüz hayırlı olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Rabbim tüm Müslümanların yardımcısı olsun. Bugün

0: İnşallah ölümlerin en güzeli olan şehitlikten bahsedeceğiz. Şair şöyle söylüyor: neylersin ölüm herkesin başında, uyudun uyanamadın olacak, kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak, taht misali o musalla taşında. Şairin dediği gibi bu bir gerçek. Öleceğiz. Hayatta en gerçek olan ölüm. Öyleyse nasıl bir ölüm? İşte bugün ölümlerin en şereflisi, en kutsalı, en kıymetlisi, en sevgilisiyle tanışalım istedik. Şehadet ve şehitlik. Öncelikle şehit ne demek? Ona bir bakalım. Şehit, değerleri için kendini adayıp feda edip ölümsüzleşen kişi demektir. Kim hangi amaçla kendini adarsa, hangi değerler uğruna kendini adarsa, o uğurda ölmüştür, o yolda ölmüştür. Bizim burada bahsettiğimiz nedir? Bahsetmek istediğimiz nedir? İslam şehitliği. Yani bir Müslümanın değerleri, doğruları nedir? Allah'ın değerli kıldığı, doğru diye bize bildirdiği İslam'dır. Öyleyse İslam uğruna kendini adayıp, İslam değerleri uğruna kendini adayıp feda eden kişi ölümsüzleşerek şehit olmaktadır. Buraya geri tekrar döneceğim. Kur'an-ı Kerim bu perspektifi bize şöyle sunuyor. Adanmak diyor. Yani kurban olmak. Nasıl kurban bayramında kurban kesiyoruz? Bu sembolik bir olay. Veya hacca gittiğimizde ihramdan çıkmak için en son tıraş oluyoruz. Haccın biliyoruz Arafat. Arafat'tan sonra efendim geliyoruz. İşte tavaf, Safa, Merve, Sa'i önceden yapmışsak eyvallah, yok yapmamışsak sonra. En son bekliyoruz kurban kesme olayı. Ondan sonra tıraş. Canımızdan bir kurban vermemiz gerekiyor. Sembolik olarak. Bir hayvanı nasıl kurban bayramında sembolik olarak kestik, canımızdan da bir kurban vereceğiz. Saç. İnsana zarar vermeyecek olan saç. Saçtan kurban veriyoruz. Rabbimize adıyoruz. İşte bu adamaları şöyle biraz daha açalım. Genişletelim. Kişi öncelikle elini cebine atacak, malından adayacak, servetinden. Allah'ın kendisine rızık olarak nasip ettiği, servet olarak, mal olarak verdiği şeylerden bir defa adayacak. Kurban verecek. Hiç çekinmeden, zevkle ve severek. Hem de en iyisinden verecek. Allah öyle diyor. Size verdiğimizden, iyisinden infak edin diyor. Ehveninden değil, eskimişinden, kullanmadığımızı değil, en iyisinden. Bazen böyle mevzu bahis oluyor. Suriyelilerden buraya gelen kardeşlerimizden bahsediliyor. İşte yardım ettiğimizi efendim böyle sezrenişte bulunanlar için söylüyorum. Onlara diyorum ki bakın, onlar bize İstiklal Harbi'nde 7 düvelin Anadolu'yu kuşattığı dönemlerde Suriye, Irak, Pakistan, Afganistan, Hindistanlı Müslümanlar, Yemenli Müslümanlar, birçok Müslüman kadın küpesini, kulağındaki küpesini, parmağındaki yüzüğünü, kolundaki bileziklerini bize gönderdiler. Biz hala eskilerimizi, kullanmadığımız kanepe koltuklarımızı, elbiselerimizi onlara veriyoruz. İkinci el çamaşır makinesini, İkinci el fırınlarımızı daha hala onlara veriyoruz. Biz daha hala onlara bileziklerimizi, küpelerimizi, yüzüklerimizi vermedik. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Ama bizim canımızı feda etmeden önce malımızı bir defa kurban vermemiz, adamamız lazım. Sonra zaman. Rabbim bize bir zaman yaratmış. Bu zamanı tamamen sırf kendi nefsime, kendi kazancıma, kendi zevkime ve eğlenceme harcamak için Allah bana bu zamanı yaratmadı, vermedi. Ben bu zamanımı aynı zamanda Allah için adayacağım, kurban vereceğim. Nasıl mı? Camide geçirdiğiniz zaman Allah'a adanmış bir zamandır. Allah'ın dinini öğrenmek için harcadığınız zaman Allah'a adanmış, kurban edilmiş bir zamandır. Sohbetlere gidersiniz haftada 1, 2, 3. Ne kadar gidebilirseniz gidin. Orada geçirdiğiniz 40 dakikalar, orada geçirdiğiniz efendime söyleyeyim 1 saat, 2 saatler. Hepsi Allah için adanmış en kıymetli vakitlerdir kardeşlerim. Öyleyse bu faaliyetlerimizi ne yapalım? Biraz daha çoğaltalım. Allah'ı andığımız, Allah'ın dinini öğrendiğimiz, Allah için geçirdiğimiz vakitleri artıralım. Hasta ziyaretine gittiğin vakit çok kıymetli vakit. Onun gibi kıymetli bir vakit bulamazsın. Çünkü o adanmış bir vakit Allah rızası için. Allah rızası için bir taziye, Müslümanın bir taziyesinde bulunduğun vakit çok kıymetli bir vakit. Çünkü o kurban, o şehit bir vakit. Demek ki vaktimizi, paramızı, imkanlarımızı şehit ettik. Vaktimizi de şehit edeceğiz. Sonra geçecek uykumuzu şehit edeceğiz. Uykumuzu adayacağız, uykumuzu kurban edeceğiz. Sabah namazına kalktığımız zaman şehit edilmiş bir zamandır. Allah'a adanmış bir zamandır. Çok kıymetli bir zamandır. Uyku saatimizi geçirdiğimiz Allah için, uyku saatimizi geçirdiğimiz tüm zamanlar Allah için geçirilmiş zamandır. Şehit edilmiş zamandır, adanmış zamandır. Özellikle buna dikkat ediyoruz. Bunları çoğaltabiliriz kıymetli kardeşlerim. Öyleyse önce biz başka şeylerimizi adıyoruz. Neyi? İmkanlarımızı Allah'a adıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Allah'ım beni de kurban al. Beni de kurban kabul et. Allah'ım canım sana feda. Allah'ım sana kurban olayım. Allah'ım canım sana kurban. Çocuklarınızı severken kurban olam demeyin. Yaradana kurban deyin. Kimseye kurban olmayın. Kimseye kurban kesmeyin. Allah'a kurban adayın. Allah'a kurban olun. Allah'a kurban edin. Şehitlikte bu var. Eğer hayatımız Allah'ın yolunda bir hayatsa, ömrümüz Allah'ın istediği bir şekilde devam ediyorsa, biz şahitliği yakalamış oluruz ki geride şehit olmak kalıyor, bu bir sonuçtur. Rabbim bunu bize nasip eder mi? Biz arzularsak Allah Resulü ne buyuruyor? Kim ki sıdk ve sadakat ile, samimiyetle Allah'tan şehitlik isterse, yatağında ölse bile Allah ona şehitlik mertebesi nasip eder. Yani şehit olmak istiyorsak önce şahit olacağız, dini yaşayacağız. Allah için var olacağız. Allah yolunda bir hayat sürdüreceğiz. Yani şehitlik hayatı yaşayacağız. Evet. Halid bin Velid radıyallahu an onca savaşa giriyor. Küffarla karşı karşıya geliyor. Ama yatağında ölürken sitemde bulunuyor. Kendine kahrediyor adeta. Diyor ki ey Halid yazıklar olsun sana. Anan ağlasın ey Halid diyor. Yatakta ölüyorsun kadınlar gibi. Uzanarak develer gibi ölüyorsun ey Halid. Yazıklar olsun anan ağlasın diyor. Gerçekten şehitliği ne kadar arzuluyormuş. Halid bin Velid bu arzusuyla şehitlik mertebesine ulaşır inşallah. Rabbim bize de öyle bir aşk, öyle bir istek nasip etsin diyoruz. O zaman şöyle bir cümle kuruyoruz. Madem ki ölüm bir tek defa gelecekse neden Allah için olmasın ki? Ya Rabbi Allah için olacak ölümleri bize nasip et. Onun için de öyle bir hayat yaşamayı bize nasip et. Marmara, Mavi Marmara gemisinde Furkan diye bir kardeşimiz vardı. Şehit olan, İsrailler tarafından vurulup şehit edilen, Gazze üzerindeki baskıyı kaldırmak üzere aktivistlerle birlikte yola çıkan o genç kardeşimiz. Babası şöyle diyor. Diyor ki Allah şehitlere şehit olmadan önce şehitlik hayatı diyor yaşatır. Çocuğunda onu görmüş. Çocuğu öyle bir hayatı oluşturmuş ki, öyle bir hayat oluşturmuş ki babası bunu söyleyebiliyor. Nasıl, iki tane örnek vereyim. Kur'an kursunda okurken boş vakitlerinde hemen oranın çay ocağındaki işlere bakıyor, oranın temizlik işleriyle uğraşıyor. Kur'an kursu hocası diyor ki, birileri dışarıdan gelse onun burada öğrenci olduğunu değil de onun burada hizmetçi olduğunu zanneder diyor. Posteri asılmış, o mübarek cenazesi bekleniyor, şehit. Ondan sonra biri bakıyor, bir yaşlı kadın. Bu mu diyor vefat eden? Önce bu kalabalık nedir diye soruyor. Diyorlar ki biri İsrailler tarafından bir gencimiz şehit edilmiş. Şehidimiz var. Sonra görüyor fotoğrafını. Bu mu diyor? Evet. Oturup hüngür hüngür ağlıyor kadın. Diyor ki bu Furkan her gün bana yardım ederdi. Her gördüğünde, her fırsatta bana yardım ederdi. Yani babasının söylediği gibi gerçekten şehitler önce bir şehitliğe layık hayat yaşıyorlar. Ya Rabbi diyoruz, bize de onu nasip eyle. Şehit, şöyle bir şehadet, Allah rızası için yaşamak, hakkı hakim kılmak için canı pahasına mücadele edip yaşadıklarına kanıyla şahitlik etmektir. Bir de böyle bir anlam getireceğiz. Kişinin canının infakıdır diyoruz aynı zamanda. Buradan şuraya geçeceğiz. Mesela kim hangi değerler uğruna ölürse onun şehididir. Kuzman diye biri, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında şehit oluyor. Öyle biliniyor. Annesi de üzülüyor ama ne ile teselli buluyor? Oğlunun şehit olduğunu. Diyor ki ne mutlu bana, ben bir şehit annesiyim. Veya benim oğlum şehit oldu diyor. Tabii kadın gittikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o kişi şehit olmadı diyor. Niye ya Resulallah diye soruyorlar. Diyor ki o insanlar kendisine kahraman desin diye savaşmıştı. İşte bu noktada niyetlerimiz çok önemli. Allah için sadece canını vermek değil, her şeyde Allah için. Hayır yaptık, infak ettik, yardım ettik. Her halükarda Allah için yaparsak, en sonda Allah için canımızı verirsek, inşallah Rabbim bizi şehitler mertebesine ulaştırır. Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresi 169 ve 170. ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Aksine onlar diri olup Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Allah'ın lütfundan kendilerine verilmiş olduklarıyla sevinç içindedirler ve arkalarından henüz onlara kavuşmamış olanları kendilerine bir korku olmayacağı ve üzülmeyecekleri üzere müjdelerler. Şimdi Allah yolunda ölenler ölü değil. Buraya da değinmek istiyorum. Diyor ki Allah Azze ve Celle Bakara suresinde, Allah yolunda ölenlere ölülerdir demeyin, onlar dirilirler, lakin siz onların diriliğini akıl edilemezsiniz. Eyvallah. Yani onlar perşembe günü gelirler, kapıyı çaldılar, efendim seslendiler, ıslık çaldılar, atla dolaşırlar, uçarlar, kanatları var. Hayır. Allah diyor ki siz ona akıl erdiremezsiniz. Biz onu bilmiyoruz. Onların diriliğini biz bilmiyoruz. Allah öyle diyor, siz bilmezsiniz diyor. Biz de ona akıl erdirmeye kalkışmayalım. Ama biliyoruz ki çok mükemmel bir ölüm. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor. Bir şehit diyor defalarca. Allah yolunda ölüp tekrar dirilip tekrar ölmek, tekrar dirilip tekrar ölmek ister diyor. Bir rivayette 10 diyor, bir rivayette 1000 defa diyor. Arapçada 1000 biraz mübalağa olarak kullanılır. Yani sayısızca Allah yolunda dirilip tekrar ölmek ister diyor şehit. Niye? O anki zevki yeniden bir daha tatsın diye. Ne kadar mükemmel bir şey. Biz artı bir de şunu biliyoruz ki Müslüman olarak ölen bir insan ise geri dönmek istemez. Şehit geri dönmek ister, tekrar ölmek ister, geri dönmek ister, tekrar ölmek ister. O zevki tatsın diye. Ama Müslüman olarak ölen bir insan geri dönmek istemez. Niye? daha sevgilisini buldum diyor. Neye döneceğim dünyanın ağrısına, sızısına, sıkıntısına, zorluğuna, kederine değil mi? Her şey sıkıntı, gecesi, gündüzü, karı, kışı, soğuğu, her şeyde bir sıkıntı. Ama cennet Müslüman olarak ölen için bir mekan, bir güzel mesken, altından ırmaklar akan bahçeler. Bir sefa zorluk yoktur diyor size orada. Orada size selam ve orada selamet vardır diyor. Değerli kardeşlerim, bir de kafir geri dönmek ister. Niye? Kale Rabbirci'uni diyor. Rabbim beni geri gönder. Hayırdır? Oradan geldin. Geri dönüp de boşa geçirdiğim vakitleri sana ibadet edeyim diye beni geri gönder. Yok bir şey, böyle bir şey. Geri gönderilmeyecek insan. Yani bir daha namaz, orada namaz yok arkadaşlar. Namaz kılamayacağız. Kılacaksak burada kılacağız. Yarın öldüğümüzde zaten ölümler kolaylaşmış. Öyle yatalak olup da yatakta yatıp işte dedem gibi yaşlanıp öleceğim gibi bir şey yok arkadaşlar, dostlar. Ne var? Bir bakıyoruz, trafik kazası, kalp krizi, efendim damar tıkanıklığı, beyin kanaması, iş kazası, trafik kazası. Çoğu böyle ölüyor. Ben de bir gün öyle öleceğim. Bir şekilde bir yöremizin insanları öyle diyor. Apırt gitti diyor. Ben de bir gün apırt gideceğim. Ve gittiğimde inşallah geri dönmek isteyenlerden olursam da şehit mertebesinde olmayı arzularım. Yüce Rabbim, değerli kardeşlerim, onurlu, izzetli, şerefli bir hayatın sonucu olan kutsal olarak addettiğimiz şehitliği nasip eylesin inşallah. Yaşlılarımız yatak döşek ölümü ister. Rabbim yatak döşek ölümü vermesin. Kefensiz bir ölümü nasip eylesin inşallah. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
1: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kasas 21-24. Hazreti Musa'nın duası. Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı.
2: Rabbim, beni zalimler güruhundan kurtar, dedi.
1: Medyen'e doğru yöneldiğinde,
2: umarım Rabbim beni doğru yola iletir, dedi.
1: Musa Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını suyun olduğu yerden geri çeken iki kadın gördü. Onlara derdi nedir dedi. Şöyle cevap verdiler. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz onların içine sokulup hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok yaşlıdır. Bunun üzerine Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi ve
2: Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım, dedi.

Meriçli Ahmet Yasin'i. Unutmayasın sakın Felçli Ahmet Yasin'i. İman edip cihad etmek fazilet.

Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır. Özel efendim.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafik kuralları tesadüfen konulan kurallar değildir. Denemeler neticesinde ulaşılmış doğru kurallardır. Her zaman onlara uyun. Özel FM 103.2.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.
2: İnsanlar koyun olunca kurtlar da çoban olmuşlar başlarına. 5 milyarlık sürüyü soy soy, boy boy ayırmışlar. Aralarına sınırlar koymuşlar. Yüksek yüksek, derin derin sınırlar. Dikenli teller, taş duvarlar, mayınlar. Sınırlar içinde sınırlar. Nemize gerek mal mülk bizim. Yer bizim, gök bizim. Hem dünya hem ahiret. Ne varsa hepsi bizim. Varı var eden var da bizim. Biri birleriz, ikilik bilmeyiz. Peygamberdir rehberimiz. Washington değil kıblemiz. Biz koyun değiliz. Kurda boyun eğmeyiz. Adem babamız bizim. Tüm yeryüzü ülkemiz bizim. İslam dinimiz, özgürlük yolumuz bizim. Dört mevsim gül açar bedenimizde. Biz kefen giymeyiz. Biz ya Zeynep gibi kalırız ya Hüseyin gibi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim. 103.2.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma.
2: Özel efendim. 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
0: Özel efendim.